0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: Bera İbn-i Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: ey insanoğlu, hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu, ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu, senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki şayet ona su verseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusya'sıyla duysun. Amerika'sıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını okuyor.

0: دعاها كل في كتاب مبين.
1: Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara, öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.

0: ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.

0: Andolsun ki biz eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.
1: وَلَئِنْ أَذَقْنَا

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der, sevinir, övünür.

Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Muhammed, belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

0: له فهل أنتم مسلمون.
1: Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse, onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.''

0: فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.

ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده

Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

0: على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
1: Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler. Şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler. Ula

0: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
1: İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: La jarama ennehum fil ahiratihumul ehsarun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır.
1: İnnellezine amenu ve amilussalihati ve ahbetu ila rabbihim ula

iman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Bu iki grubun hali, kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?

0: أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.

Kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, "Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz," dediler.

0: عميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız?

Ey kavmim, buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.''

Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam beni Allah'a karşı kim savunur? Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.
1: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

Onlar, "Ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen, bize vaat ettiğin azabı başımıza getir," dediler.

Nuh da şöyle dedi: onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

0: Allah'a şöyle vahyedildi: kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.

Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a her cinsten birer çifti hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

0: Haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
1: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ

Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

Nihayet ey yeryüzü suyunu yut ve ey gök sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.

0: Nuh Rabbine nida edip, "Ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin vaadin de haktır ve sen hakimlerin hakimisin," dedi.
1: قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ

Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan olurum dedi.

0: Rabbim.
1: Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız.

0: بِهَذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
1: Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır.

0: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz."
1: Ya kavmi la es'elukum aleyhi ecran in ecriye illa alellezî fetarani efelâ te'akilûn.
0: Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.

Kavmi Hud'a dedi ki, ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.

0: Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum.

0: ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
1: Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten

0: إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.
1: Eğer yüz çevirirseniz, ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: Azap emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
0: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.

0: ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.
1: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir, dedi.

Semud kavmi, "Ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz." dediler.

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.

0: Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
1: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
0: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
1: Azap emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
0: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ.
1: Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

0: Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumları hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler.
1: وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٍ

0: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
1: قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
0: İbrahim'in hanımı, "Vay başıma gelenler! Ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir." dedi.

Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, ihsanı boldur.

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim'e lehalimun evvâhum munîb.
0: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.

0: أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür dedi.

0: أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, "Ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur?" dedi.

kavmi Lut'a, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل

0: أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?

0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.

Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

0: Eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا

Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.

0: منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Şuayb şöyle dedi: Ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona güvendim ve sadece ona yöneliyorum.
2: Sadakallahul azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Kayser FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

0: De.
1: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.

0: فينا ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.

0: Niyet bu.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا

Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.

0: Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَاُتْبِعُوا ف۪ي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.

0: وحصيد.
1: Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır. Bir kısmı da sininip gitmiştir.

0: أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً اِنَّ اَخْذَهُ أَل۪يمٌ شَد۪يدٌ
1: Rabbin memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.

0: de...
1: Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: ربك عطاء غير مجذوذ.
1: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur. Fele

0: Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكٍّ مِّنْهُ مُر۪يبٍ
0: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
1: وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
0: Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır.
1: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Öyleyse sen beraberindeki tövbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür.

Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.

0: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür.
1: وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir.

Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin, gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.

Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın. İz kâle

0: الشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti.

Babası dedi ki, "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır."

0: inna rabbaka alimun hakim.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde onların haberlerini soranlar için nice ibretler vardır.
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ

Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.

0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: Onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا اِذَنْ لَخَاسِرُونَ
1: Onlar, andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبِّ

Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a "Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik.

0: Babalarına, ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi. Ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler.
1: Ve câ'û alâ kamîsihi bidemin kezib. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir, dedi.
1: Vecaa

0: وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

Onu Mısır'da satın alan kimse karısına, ona iyi bak, belki bize faydası olur, yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: وَكَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ
1: Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi, Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
1: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, "Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır," dedi.
0: "Kâle hiye râvedetnî an nefsî."

Yusuf, beni kendisine çağıran odur dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir.

0: Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf, e'rid an hâzâ ve esteğfirî li zenbiki inneki kunti minel hâti'in.
0: Yusuf'a da, "Yusuf, sen bundan vazgeç," dedi. Karısına dönerek, "Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun," dedi.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ امْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا

Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Felen.

Vezirin karısı onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a karşılarına çık dedi. Kadınlar onu görünce kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa, Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir dediler.

0: نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
1: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.

Yusuf, ey Rabbim, hapis bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum dedi.

Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.

Sonra kadının taraftarları Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.

Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, "Ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum," dedi. Diğeri, "Ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum," dedi. "Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz," dediler.

Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.

0: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: Ya sahibeyi s-sicni e-erbâbun muteferrikûne hayrun emillâhul vâhidul kahhâr.
0: Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı?

0: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sicni emmâ ahadukumâ feyeskî rabbehu khamrâ ve emmel âkharu feyuslebu feteekulu attayru min râsih kudiyel emru lezî fîhî testeftiyen.
0: Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğerinizse asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.

0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: Yusuf, o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, "Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.

0: الخبث يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
1: Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir ediyorsanız bu rüyamı bana açıklayın dedi.
0: قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْاَحْلَامِ بِعَالِمِينَ
1: Onlar, bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz dediler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَاَرْسِلُونَ
1: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin dedi.
0: Yusuf eyyuhassiddiq eftina fi seb'i bekaratin simani ye'kuluhunne seb'un icaf. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
1: Hapishaneye varınca, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görünmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner, anlatırım da onlar da bilirler dedi.

0: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ

Sonra 7 kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar.

0: Hükümdar, "Onu bana getirin," dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, "Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir," dedi.
1: قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
0: Hükümdar kadınlara, "Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi?" diye sordu. Onlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik," dediler. Vezirin karısı da, "İşte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir," dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ
0: Yusuf dedi ki, "Benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi."

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Allahümme lekel hamdu kulluh ve lekel şükrü kulluh ve ileyke yurca'ul emru kulluh alaniyetuhu ve sirruh subhanedil

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك الكريم.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahım

0: dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
11: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Merhaba yar. Melekler adedince kainat dolusu merhaba yar. Merhaba. Ey kalbimizde tek intizar. Hoş geldin ezel ikliminden. Hoş geldin yar. Şerefe boğdun, mest eyledin fani yuvamızı. Faniler adedince, zerreler adedince merhaba yar. Merhaba ey kalbimizdeki yangına medar.

0: Herkesin var bir sevdası, herkeste bir gönül yarası. Her kalbin derinliklerinde biri yatar. Her kalp kendini bir yâre bağlar. Vallahi sensin bize tek yar. Bunca kırık, bunca yıkık, bunca harap kalbimiz var. Bırakalım sana meftun kalbimiz, böyle viran mı kalsın? Şefkat dolu dokunuşunla bizi onarmaz mısın? Merhaba ey dupduru gönüllere yar. Ne varsa sende var. Seni var edene sonsuz hamdü senalar. Hamdü senalar. Kalbimiz zikrinle çarpar. Merhaba ey kalbimize nur olan yar. Gelişinle yeryüzü pırıl pırıl, gökyüzü ışıl ışıl, haneler cıvıl cıvıl. Zulüm saraylarında vaveyle koptu. Kahinlerin ruhunu biçti cinnet. Bu gelen put kıran Muhammed, İbrahim'in oğlu, 18 bin aleme rahmet. Rahmet sonsuzluğunca merhaba yar. Yaralı yüreklerimizde hep ümit var. Nuruna hasret kaldı bütün kıtalar. Ellerinde güllerle bekleşir bak. Dudakları ismine kanmış bütün çocuklar. Hoş geldin, hoş geldin ey yar. Yaratılmışlara serdar. Yaratılmışlar adedince merhaba yar. Merhaba ey aleme iftihar. Kalbimizde hep yadın var. Sen var isen her şey var. Sensiz kalp neye yarar? Merhaba ey cana can katan yar. Tertemiz ruhlar seninle bahtiyar. Kalbimizde, kalbimizde sevdan var. Merhaba karanlık zamana güneş gibi doğan yar. Veil olsun sensiz geçen zamanlar. Senin olmadığın yerde gurbet var. Merhaba çölleri gülşene çeviren yar. Merhaba, merhaba. Yükün altında büzülmüş, ezilmiş bir köle. Siyah, kah ağlıyor, kah inliyor. Sonra zulüm altında bir fakir. Dışlanmış, tepelenmiş, hor ve hakir. Ötede toprağa gömülmüş minnacık bir çocuk. Kız hep birden ağlaşıyor. Soruyorlar, nerede kaldı kurtarıcımız? Merhaba imdada yetişen yar. Sen geldin cennet oldu dünyalar. Ve işte hayat dolu bir bahar. Seni gönderene bitimsiz şükranlar. Seni gönderenin salat ve selamıyla merhaba yar. Sensizlik cehennemi kalbimizi yakar. Bahtı karadır seni kaybeden. Harap ve bitaptır ruh ve beden. Senin için geçilir candan ve her şeyden. Bana ne ayardan elden. Sensin ruhumu revan eden. Beni kıtmiri zaman eden. Kalbimi şerha şerha aşkına suzan eden. Merhaba ey aşıklara kıble olan yar. Sana kurban, sana hayran Yusufların var. Adın anılınca yar, yanaklarında aşk kızıllığı yanar. Gözleri hep seni arar, kalpleri hep seni sorar. Dilleri hep seni anar. Ve mücahitlerin var, saf saf dizilmiş. Alınlarına senin adın çizilmiş. Merhaba ey mücahitlere yar. dünyalar dolusu derdimiz var. Bitmek bilmeyen hasretimiz var. Sensiz saraylar mezar, sensiz saraylar bile mezar. Vuslatın umuduyla merhaba, sana yangın, sana ölgün kalbimiz var. Sensiz Mekke öksüz kaldı, Medine yetim, Kudüs kan ağlıyor, Bağdat kan ağlıyor, Kabil kan ağlıyor ve kan ağlıyor dört duvar arasında kalbim. Şam, Amman, Kahire, sensiz kahır ve çile, İstanbul, Konya, Ahmet, meydanlarda güllerle seni bekliyor, seni ümmet. Aceh, Keşmir, İslamabad, ancak seninle oluruz abad.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadro.

0: titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkaasansor.com Güngören.
1: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
6: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40.
2: Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme doyulmaz ve ona doyum olmaz. Yani onun imanındaki ihlasına, ibadetindeki samimiyetine, itaatindeki sebatına, sadakatindeki metanetine, takvasındaki ciddiyetine, ahlakındaki güzelliğine, şefkatindeki enginliğine, sabrındaki sürekliliğine, davranışlarındaki fıtriliğine, cemalindeki sevimliliğine, terbiye sistemindeki mükemmelliğine, idaresindeki güzelliğine, ümmetine karşı duyduğu merhametin sıcaklığına, özellikle de ahirette ümmetine karşı göstereceği o en yüksek ve en kutsi fedakarlığına, yani yüce şefaatine doyulmaz. Muhammedi aşk, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve ona ait her şeyi, ondan başka her şeye Allah için tercih etmek, onunla yetinip başkasına ihtiyaç duymamak, bir kısım şahsi çıkarların zedelenmesi yüzünden onu unutmamak ve şartlar ne kadar ağır olursa olsun onu hiçbir zaman terk etmemek demektir. Muhammedi aşk ve iştiyak, Hazreti Muhammed'siz bir ömre razı olmamak, onsuz olan bir mevsimi kurak görmek, onsuz olan bir dünyayı çorak saymak ve onsuz olan bir hayatı kesinlikle içine sindirememek demektir. Muhammedi aşk ve iştiyak, her şeyde, her seste, her renkte ve her kokuda onu görmek, onun arzu ve isteklerinde, gaye ve maksatlarında fani olmak, onu hatırlatmayan şeyleri yabancı görmek ve ondan kaynaklanmayan her türlü zevk ve lezzeti unutmak demektir. Muhammedi aşka sahip olan bir kimse, bu aşk ateşini, iştiyak hararetini ve bağlılık hasretini bazen namazdaki salatü selamlarla, bazen Kur'an-ı Kerim'de ondan bahseden ayetlerle, bazen onunla ilgili olarak yapılan sohbetlerle veya hayalen de olsa onunla sohbet etmekle, bazen onun adına başkalarına infakta bulunup bir kısım kırık kalplere sarmakla, bazen en sevdiklerini bile İslam için terk etmekle, bazen ölümü bile hiçe sayıp ona kavuşmak ve onunla öbür alemde görüşmek arzusuyla ve sonra da yeniden onunla yanıp tutuşmakla tatmin ve teskin etmeye çalışır. Nitekim kalplerinde böyle yüce bir aşkı misafir edenler, daha doğru bir ifadeyle kalplerini böyle bir aşka teslim eden sadık ve vefalı aşıklar, hep bu minval üzere hareket etmiş ve ruhlarında ona karşı hasıl olmuş olan aşk ve iştiyak ateşlerini hep bu yollarla teskin etmeye çalışmışlardır. Bütün sahabi ve bütün İslam büyükleri bu ateşe sahiptiler ve ona duydukları aşk ve iştiyak ateşini ancak böyle teskin edip rahatlıyorlardı. Hem onlar onu düşünmedikleri, ondan bahsetmedikleri, onu anlatmadıkları ve onun hatırasına bir fedakarlıkta bulunmadıkları günleri kendileri için bereketsiz, uğursuz ve kapkara günler olarak görüyorlardı. Böyle durumlarda bitkisel hayattan farksız bir gün geçirdiklerini düşünüyor, ciddi bir şekilde hayıflanıyor ve hicablarından iki büklüm oluyorlardı. Şayet onun yüce ruhunu ve Miraç'ta ruhuna arkadaşlık yapacak ve birlikte yüce alemleri seyre çıkacak kadar nuranileşen ve yücelen mübarek cismi şeriflerini, diğer bir tabirle onun temsil ettiği hakikati Muhammediyesini sevgiden, aşktan, şevkten ve iştiyaktan az veya çok nasibi olan insanlar gereği gibi görseler ve tanısalardı, o insanlar kendi ruh, kalp, gönül, zihin ve hayal alemlerinde kendilerini meşgul eden şeylerin en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsini süpürüp temizlerlerdi de o alemlerine sadece ve sadece yüce Allah sevgisini ve bir de Allah'tan ötürü Hazreti Muhammed sevgisini yerleştirirlerdi. Bütün iç alemlerini böyle bir muhabbetle donatır ve süslerler ve bununla yetinirlerdi de başka bir aşka, bir iştiyaka, bir sevgiye ve bir ilgiye ihtiyaç duymazlardı. Aleme o muhabbetle bakar, onunla yatıp kalkar ve başkalarıyla o sevgi adına irtibat kurarlardı. Her iki cihanın biriciği ve eşsiz incisi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Fatıma benden bir parçadır, onu kızdıran beni kızdırmış olur" diye yücelttiği kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anha, sevgili babası hastalandığında bir şeyler hissetmiş olacak ki çok üzülmüş ve çok ağlamıştı. Bir ara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cennet kadınlarının efendisi olan biricik kızı Hazreti Fatıma'yı yanına çağırdı ve ona bir şeyler söyledi. Hazreti Fatıma ah çekerek ve çığlık atarak ağlamaya başladı. Bu defa tekrar yanına çağırdı ve ona ikinci bir defa bir şey söyledi. Hazreti Fatıma validemiz bu defa sevinç gözyaşları döktü ve bir oh çekerek ciddi bir rahatlığa kavuştu. Daha sonraları Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemize bunun sebebi sorulduğunda özet olarak, "Babam beni ilk defa çağırdığında kendisinin yakında ahiret alemine irtihal edeceğini söyledi. Ben de ondan ayrı kalacağımdan ötürü dayanamayıp ağladım. Babam benim çok üzüldüğümü görünce beni tekrar yanına çağırdı. İmran kızı Meryem'le annen Hatice'nin dışında bütün cennet kadınlarının efendisi olman sana yetmez mi?" dedi ve bana, "Benim ehli arasında kendisine ilk ulaşacak kimse olduğum" müjdesini verdi. İşte bu müjdeli haber üzerine de ben sevinip güldüm ve o anda benim hüzün gözyaşlarım sevinç gözyaşlarına ve ağlamalarım gülmelere dönüştü dedi. Düşünün ki çok yakın bir zamanda vefat edeceğini anlayan Hazreti Fatıma validemiz henüz 25 yaşlarındaydı. Yani daha çok gençti. Belki de henüz dünyayı tanımış değildi. Ama o mübarek validemiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemsiz bir hayatı istemiyor ve bu yüzden de çok yakın bir zamanda ona kavuşacağı müjdesini aldığında seviniyor, bayram yapıyor ve sevincinden adeta göklere uçuyordu. İşte Muhammedi aşkın, ona duyulan iştiyakın, ona olan tutkunluk ve vurgunluğun ve onsuz bir hayatı istihkar etmenin gayet çarpıcı, düşündürücü ve ibret verici bir örneği. Sakın kalkıp da bana "Hazreti Fatıma validemiz ne de olsa onun kızıdır, babasına karşı bu derece düşkün olması normaldir ve pek fazla bir şey ifade etmez" demeyesiniz. Çünkü gerek o asırda olsun, gerekse sonraki asırlarda ve günümüzde olsun, onun binlerce ve milyonlarca aşıkları, tutkunları ve vurgunları vardır. Ayrıca Cenab-ı Hak anne ve babaların fıtratlarına, evlatlarına karşı bir kısım hikmetler ve maslahatlar için çok samimi bir şefkat duygusunu yerleştirmiştir. Ta anne ve babalar bu şefkat duygusu sayesinde çocuklarını maddi manevi zararlardan korusunlar ve onları dünyalarını mamur, ukbalarını da mesut edecekleri şekilde yetiştirsinler. Evet, anne ve babalar evlatlarına karşı fıtratlarına konulan şefkat duygularının gereği olarak çocuklarının şu dünya hayatında bir kısım tehlikelere ve sıkıntılı hallere maruz kalmamaları için onları her türlü fedakarlığa katlanıp eğittikleri ve geçimlerini rahatlıkla sağlayacakları bir meslek sahibi yaptıkları gibi, gözlerinin nuru ve kalplerinin meyvesi olan çocuklarının ahirette ebedi saadeti garantilemeleri için de aynı gayreti göstermeleri gerekir. Hatta denilebilir ki anne babaların çocuklarının ahiretteki saadetlerini dünya mutluluklarından daha fazla düşünmeleri ve bunun sağlanması hususunda gerekli olan tedbirleri almaları anne ve babaların fıtratlarına konulan şefkatin gereğidir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir kısım sıkıntılar içinde bulunan ve sıkıntılarını gidermek için Mısır'a gelip huzuruna çıkan kardeşlerine kendisinin Yusuf olduğunu söyleyip kendini tanıttıktan sonra şöyle demişti: "Benim gömleğimi babamın yüzüne atın ki babam görmeye başlasın." Beşir, Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini getirip Yakup Aleyhisselam'ın yüzüne atınca Yakup Aleyhisselam'ın gözleri hemen açıldı ve görmeye başladı. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın gözleri açılır açılmaz Beşir'e Hazreti Yusuf'un nasıl bir halde olduğunu sordu ve onun hakkında bilgi istedi. Beşir, "Onu Mısır'ın kralı olarak bıraktım" deyince Hazreti Yakup Aleyhisselam şöyle dedi: "Ben krallığı ne yapayım? Ben onun dünyasını değil, onun dinini soruyorum." Beşir, "O İslam dini üzredir" deyince Hazreti Yakup Aleyhisselam, "İşte şimdi nimet tamamlandı" dedi ve aile efradıyla birlikte gerekli olan hazırlığı yaptıktan sonra kalkıp Mısır'a gittiler. Mısır'da Hazreti Yakup Aleyhisselam, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a kavuşup da birbirleriyle yılların hasretini giderdikten ve bir babanın oğluna, bir oğlun da babasına yapması gereken muameleyi yaptıktan, yani gerekli olan hürmeti ve şefkati birbirlerine gösterdikten sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam şefkatli babasına, "Babacığım, o kadar ağladın ki gözlerini kaybettin. Halbuki kıyamet gününde bir araya geleceğimizi biliyordun. Öyleyse bu kadar üzüntünün sebebi neydi?" demişti. Bunun üzerine Hazreti Yakup Aleyhisselam, "Evet, lakin senin dinden çıkacağından ve bu sebeple dünyada olduğu gibi kıyamet gününde de senden ayrı kalacağımdan korktum da onun için bu kadar ağladım" dedi. Harise bin Süraka Bedir Savaşı'nda öncü kuvvetler arasında bulunan bir gençti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı olan Hazreti Enes'in halasının oğluydu. Bedir Savaşı esnasında kuyudan su içerken düşmanın fırlattığı bir okla hayatını kaybetti. Savaş bitip de gaziler Medine'ye dönünce annesi bağrı yanık bir şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı ve "Ya Resulallah, oğlum Harise'yi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Gel gör ki artık Harise yok. Çünkü o Bedir'de şehit düştü. Eğer biricik oğlum cennette ise sabredip mükafatını Allah'tan bekleyeceğim. Yok, eğer cennette değilse onun için çok üzülecek ve olanca gücümle ağlayacağım" dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu derece şuurlu olan bağrı yanık anaya şöyle seslendi: "Ey Ümmü Harise, ahirette bir değil birçok cennet vardır. Senin oğlun onların en alasında, Firdevs cennetindedir." Biricik yavrusunun ebedi saadeti elde ettiğini öğrenen o mübarek dertli anaya bakın ki bu müjdeli haber karşısında bütün acılarını birden unuttu ve sevinç gözyaşları dökmeye başladı. İşte şuurlu olan her anne ve baba kendi kurtuluşunu düşündüğü gibi Ümmü Harise gibi evladının da ahiretteki ebedi kurtuluşunu düşünmeli ve çocuklarını ona göre yetiştirmelidir. Çünkü bir anne babanın çocuklarına yapacağı en büyük iyilik ve onlara bırakacağı en güzel miras, onları cehenneme yakıt olmaktan kurtaracak bir şekilde İslam terbiyesiyle yetiştirmek ve onların imanlı bir şekilde ebedi hayatı kazanmaları için gereken altyapıyı oluşturmaktır. Bundan dolayıdır ki imanlı olarak ahirete göçmek bir insan için en önemli mesele, en birinci meşgale ve hatta en büyük teselli kaynağı olmalıdır. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisinin kardeşi olan Zeyd bin Hattab'dan sonra Müslüman olmasını, hem de o şehit olup cennete girdiği halde kendisinin hala şu dünyada kalmasını içine bir türlü sindiremiyor ve bundan ötürü çok hayıflanıyordu. Hazreti Ömer Yemame Savaşı'nda kardeşinin şehit olduğu haberi karşısında çok hayıflanır ve teselli sadedinde "Sebayeli estikçe Zeyd'in kokusunu alıyorum" diye hüzünlenirdi. "Kardeşim Zeyd'e ne mutlu, benden önce Müslüman oldu ve benden önce şehit düştü" diyerek ona çok imrendiğini söylerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde bir gün ünlü şair Mütemmem bin Nüveyre onu ziyarete gelmişti. Mütemmem ve Beni Yerbu kabilesinin reisi olan kardeşi Malik, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslamiyet'i birlikte kabul etmişlerdi. Ancak İslamiyet gönlüne iyice yerleşmediği için olsa gerek ki, daha sonraları Malik dinden çıkmış ve Hazreti Ebubekir devrinde meydana gelen irtidat hareketleri arasında mürtetlere karşı tertip edilen Yemame Savaşı'nda mürtetlerin safında yer almıştı. Bu savaşta İslam ordusunun başında bulunan Halid bin Velid bir fırsatını bulmuş ve Malik'i öldürmüştü. Şair Mütemmem, Yemame'de yalancı peygamber safında ve mürtetler arasında öldürülen kardeşi Malik için birçok mersiye söylemiş ve birçok gözyaşı dökmüştü. İşte bu Mütemmem bir gün Hazreti Ömer'i ziyarete geldiğinde onu ağlarken buldu. Mütemmem ona niçin ağladığını sorunca Hazreti Ömer radıyallahu anh şu cevabı verdi ve "Ey Mütemmem, benim çok sevdiğim bir kardeşim vardı, Zeyd. İşte benim bu kardeşim Yemame'de şehit oldu ve cennete girdi. Bense hala şu dünyanın içinde yuvarlanıp gidiyorum ve akıbetimin ne olacağını da bilmiyorum. Şayet senin gibi güzel şiir söyleme yeteneğine sahip olsaydım, ben de kardeşim için senin gibi mersiyeler söyler ve ona olan hasretimi bu şekilde gidermeye çalışırdım," dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu veciz sözleri karşısında daha da duygulanan Mütemmem, bir taraftan Hazreti Ömer'e teselli vermeye ve onun üzüntüsünü gidermeye çalışıyor, diğer taraftansa durmadan kendisi ağlıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona niçin ağladığını sorduğunda ise Mütemmem şu ibretli cevabı vererek, "Ah Ömer, ah, Yemame de senin kardeşin şehit olup cennete girerken ve ebedi saadete kavuşurken benim kardeşimse mürted olarak cehenneme girdi ve ebedi şakaveti boyladı. Ve sen kalkıp sevinç gözyaşı dökeceğine hüzün gözyaşı döküyor ve ağlıyorsun. Eğer benim kardeşim senin kardeşinin gittiği yere gitseydi ben ona hiçbir zaman üzülmez ve hiçbir zaman ağlamazdım," dedi. Bunları dikkatle dinleyen ve az sözden çok manalar derlemesini bilen Hazreti Ömer'in gönlüne o anlıkta olsa, çünkü onun ağlamasının asıl nedeni başka şeydi, bir inşirah geldi. Yüzünde mutlu bir tebessüm belirdi ve Mütemmem'e dönerek, "Ey Mütemmem, bugüne kadar hiç kimse beni senin kadar teselli etmemiştir. Şu anda sen bana en unutulmaz derecede hatırı sayılır bir teselli verdin," ifadesini kullandı. Hasılı, gerek kendisinin, gerek akrabasının, gerekse arkadaşlarının ve bütün insanların imanlı olarak ölmesi ve ebedi saadeti kazanması meselesi, aklı başında olan bir insan için ruhunun en büyük arzusu ve hayatının en büyük teselli kaynağı olmalıdır. Öyleyse kamil bir imana sahip olarak ölmenin yollarını araştırmak, bunun için de yeni yetişen neslin ilmin projektörleri altında ve İslam'ın öngördüğü terbiye esaslarıyla yetişmesinin yollarına başvurmak, özellikle de tevhid, nübüvvet ve haşır esaslarının neslin kafasında herhangi bir tereddüde ve şüpheye mahal bırakmayacak şekilde aydınlığa kavuşmasını sağlamak, beşerin nazarında en önemli mesele, en birinci meşgale, en kutsal görev ve en yüce mertebe olarak görülmelidir. Nitekim Yüce Mevla'dan niyazımız, sırat-ı müstakim üzere bir hayat yaşayıp Müslüman olarak emaneti teslim etmektir. İnşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Hisse Her Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerimizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 donluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye Umut Ol. 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı.

0: Müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Bir mümini kasıtlı bir şekilde tevilsiz öldüren cehennemliktir, günahı dahi affedilmez diyenlerin üçüncü kısım delilleri zikredilmişti. Bu delillerinde işte kim bir mümini öldürürse diğer bütün insanların günahlarının affedilmesi beklense dahi onunki affedilmez. Kim bir mümini haksız yere öldürürse nafile farz ibadeti dahi kabul edilmez. Dünyanın yıkılması Allah katında bir Müslüman insanı öldürülmesinden daha hafiftir. Gök ve yer halkı birleşerek bir müminin kanını dökmüş olsalar, Allah hepsini cehennem ateşine dökecektir. Bir mümini öldüren yarım bir kelimele dahi olsa katkıda bulduk. Müminin öldürülmesinde katkıda bulunacak olur ise Allah'ın huzuruna çıktığında alnında bu Allah'ın rahmetinden ümidini kesen biridir mahiyetindeki manasındaki hadisi şerifi zikredenlere karşı bir mümini öldürmek kişiyi kafir etmez, tövbesi de kabul edilir diyenler diyorlar ki bu hadisi şeriflerde zikredilen durum ciddi bir şekilde tövbe etmeyen yahut da helal görerek öldürenler kastedilmiş olmalı. Çünkü genelinden aslar daha önce zikrettiğimiz gibi tövbe edenlerin tövbesinin kabul edileceğini beyan ediyorlardı. Ayrıca 100 kişiyi öldürenin bir de daha önce de izah etmiştik, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah özel bir yazısı bulunanın affedileceği şeklindeki hadis-i şerifler manen mütevatirdir. Binaenaleyh bir mümini kasıtlı bir kişi öldürse dahi affı beklenilir. Tevbe ederse etmezse Allah dilerse azap eder, dilerse affeder ama ebedi cehennemde kalmaz. Nitekim şu hadisi şerifler de yine destek hadisi şeriflerdir. Vasile bin Esfa diyor ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir arkadaşımızın meselesi hakkında geldik. O birini öldürmüştü, cehennemi hak etmişti. Resulullah buyurdu ki, siz onun yerine bir köle azat edin. O köle azat ettiğiniz her kölenin bir azası

0: karşılığında bu katilin azası cehennem azabından azat edilir, kurtarılır. Hadis Ebu Davud'da, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah-u Teala gündüzleyin günah işleyenler için gece elini açar. Geceleyin günah işleyenler için gündüzleyin elini açar. Tevbelerini kabul etmek için ta ki güneş batıdan doğmasına kadar. Yani tevbe kapısı devamlı açıktır. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu okuduğum hadis-i şerif Müslim, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah buyurdu ki kim güneş batıdan doğmadan önce Allah'a tevbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Hadis Müslim'de, Müsned-i İmam Ahmet'te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yerde tekrar ediyor ikinci cildinde. Abdullah İbni Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah kulun günahını boğazına can çıkma hırıltısı düşmeden önce tövbe ederse kabul eder. Yani kulun tövbesi boğazına can verme anındaki ölüm sarhoşluğu ve boğazında hırıltı olma durumundan önce bilinçli bir şekilde tövbe ederse tövbesi kabul edilir. Hadis Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Safvan bin Hassal el-Muradi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem batıda bir kapının olduğunu, o kapının 70 yıllık bir mesafe kadar binekli bir adamın gideceği 70 veya 40 yıllık bir mesafe kadar genişliğinde olduğunu, Allah gökleri ve yeri yarattığından beri o kapının tövbe edenler için açık olduğunu, güneş batıdan doğmadıkça o kapının kapatılmayacağını beyan ettiler. Tirmizi'de geçiyor, hadisin hasen sahih olduğunu söylüyor. Ayrıca Abdullah bin Abbas diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, günahından tövbe eden günahsız gibidir. Bu hadise dikkatinizi çeksin. Arap aleminde hatipler devamlı cuma günü bunu okurlar. Ettaibu mine zembi kemen la zembele. Milleti hatırlatıyor ki tövbe edin, tövbe ederseniz siler günahlarınızı diye. Hadis İbn-i Mace'de, Beyhaki'de, Tabarani'de geçiyor. Fakat hadisin senedinde kopukluk var. Yani o kadar sağlam bir hadis-i şerif değil bu. Tövbe edenin tövbesi kabul edilir, günahsız gibi olur hadis-i şerif. Maktu hadis usulüne göre. İşte bu hadis-i şerifler gösteriyor ki katil tövbe etse dahi günahları affedilir, tövbe ederse günahları affedilir. Müslümanlar, şimdi biz burada bu konuyu işlerken büyük günah insanı dinden çıkarır mı çıkarmaz mı örneklerinden ikincisini söyledik. Biri neydi? Namaz. İkincisi bir mümini kasıtlı bir şekilde öldürme. Karşılıklı delilleri yazı elinizde olur, karşılaştırır, kaynaklara da bakarsanız inşallah daha iyi kafanıza oturacak bu girişten sonra. Burada bize düşen bir mümini öldürmenin ne kadar ağır bir şey olduğunu herhalde anlamış olmalıyız. Yani özellikle öfkelerimize kapılarak haram olduğuna inandığımız halde, helaldirse zaten kafir oluyor. Bir müminin canına kıyarsak bu kadar hadisi şerifler var. Ayrıca Nisa surenin ayeti de belli. Hatta tevbesi kabul edilmez gibi Abdullah İbni Abbas gibi Kur'an'ın tercümanından ve Kur'an'ı yazan Zeyd bin Sabit'ten de görüşler gelirse o usta Müslümanların dikkatli olması lazım Müslümanlar. Allah devamlı kendilerini savunma mahiyetinde hamle yapan mücahit Müslümanların yardımcısı olsun. Ne kadar seçebilecekler, ne kadar şartlar onlara el verecek ki bu budur, bu budur desinler, ayıklasınlar. İnşallah Allah onlar çok zor durumda olduklarından, denge güçler karşısında olmayıp tamamen bombalar altında parça parça edildiklerinden, yanlışlık da yaparlarsa Allah günahlarını affeylesin. Fakat normal durumlarda olan insanlar dünyanın basit bir metaı için veya kızdığımız bir durumdan dolayı bir başkasını öldürmeye girişmenin büyük bir cereme olduğunu hatırlamış olalım inşallah. Bizim için en önemli olan durumu bu. İkinci bir konu, yine büyük günahlarla ilgili karşılaştırmalı vereceğim. Bir, zina etme. İki, hırsızlık yapma. Üç, içki içme. Dört, gasp. Gaspla hırsızlık arasındaki fark, biri gizlice, hırsızlık gizlice olan, gasp zorla, güçle malı yağmalama olan. Burada zikredilen, bunların hakkında zikredilen birbirinden farklı rivayetli hadisler var. Bu da yine büyük günah işleyen kafir olur mu olmaz mı da devamlı delil olarak ileri sürüldüğünden burada zikrediyoruz. Şimdi bu saydığım günahları işlerse bir insan müminliğini kaybeder mahiyetindeki hadisi şerif okuyalım. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki zina eden mümin olduğu halde zina etmez. İçki içen mümin olarak içki içmez. Hırsızlık yapan mümin olarak hırsızlık yapmaz. Yağma yapan insanlar gözlerini kaldırmış ona bakarken mümin olarak yağma yapmaz. Hırsızlıkla bunu fark ettirmek için diyor ki insanlar ne yaptığını göre göre. Yağma yapan mümin olarak bunu yapmaz diye Resulullah'ın buyurduğunu söylüyor Ebu Hureyre. Hadis Buhari, Mezalim 30, Eşribe 1, Hüdud 1, Müslim İman rakam 57, Tirmizi İman 2625, İbn Mace Fiten 3936, Darimi Eşribe 11, Ebu Davud 4689, Beyhaki Şuabil İman cilt 1 sayfa 68, Müsned İmam Ahmed cilt 2 sayfa, oldukça kalabalık 243, 317, 376, 386, 479'da zikrediliyor bu hadis-i şerif. Yani bir sahabeden, Ebu Hureyre'den, başka sahabilerden de geliyor ama gördüğünüz gibi sahih hadis kitapları hepsi bunu almışlar. Öyle senedi kopuk bir hadis-i şerif değil. Bir başka rivayetinde bu hadisi Hazreti Ayşe rivayet ediyor. Başka bir rivayetinde Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Abdullah bin Abbas'tan hadisi rivayet eden azatlı kölesi İkrime diyor ki Abdullah İbni Abbas'a dedim ki içki içmek, zina etmek, kasıpçılık ve benzeri günahlar işlerken nasıl iman insandan çıkar? Diyor ki Abdullah İbni Abbas iki elini birbirine parmaklarını soktu sonra çıkardı. Yani bunları yapmazsa iman böyle olur, yaparsa iman böyle gevşer manasına diye işaretle gösterdi. Başka bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir kişi zina edince iman ondan çıkar, üzerinde gölgelik gibi olur. Yani tabiri caizse piknik çadırları gibi bir çadır olur. Bu işten yani zina etmeden yani bitirince, bırakınca iman onun cesedine döner. Bu hadiste Buhari, Hüdud, Bab 6, Nese-i Kasame, Bab 49'da zikrediliyor. Ayrıca Ebu Davud'da 4690, Tirmizi'de 2625. Burada bu hadis-i şerif bir öncekini açıklar mahiyette. İman ondan çıkar ama gider kafir olurdan öte o anda çıkar. Sonra döner diyor. Peki o anda ölürse durumu ne ola? Eğer birinci hadise bakarsak içkiliyken ölürse cehenneme zümera olacak. Mümin olarak değil. İkinci hadiste bitirmedi ki daha içki başında öldü, patladı gitti cehenneme zümara. Acaba bu hadis bu manaya mı alınıyor? Buna karşı ne yorumlar getiriyorlar? Şimdi onları inşallah göreceğiz. Alimler diyorlar ki bu zikredilen hadisi şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen bu hadisi şerif bizim dış görünüş manasına göre izah edilmemeli. Yani bir adam zina işliyorsa, onun da haram olduğuna da inanıyorsa kafir oldu manasına gelmez. Niye? Çünkü hadisin manası şudur. Mümin olan zina etmezden öte, mümin zina etmesin. Mümin hırsızlık yapmasın madem müminse. Mümin içki içmesin. Emir mahiyetindedir, yasak mahiyetindedir. Sen müminken bunu nasıl yaparsın manasınadır. Hadisi böyle almak lazım. Neden? Çünkü bunun farklı, tam tersini ifade eden sağlam hadisi şerifler var. Bunların ikisiyle de amel etmek lazım diyorlar. Bir de diyorlar ki Resulullah eğer bir şeyi insanlardan uzaklaştırmak isterse, ondan ellerini çektirmek isterse ağır ifadeler kullanmıştır devamlı. Yani bir insan bunu yaparsa bu nasıl Müslüman olacak manasına, kafir olduğundan öte. Bir Müslüman bunu yapmamalıdır. Bunu yapma kafirlere yakışır. Sen bu halinle şeklin kafirlere benzedi demektir. Nerede? Var mı öyle hadisi şerifler? Evet var diyorlar. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyorlar ki Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden Müslümanlar eziyet görmez. Elinden ve dilinden Müslümanlar emin olur. Peki bir Müslüman bir başkasına eziyet ettiyse çöpünü götürüp kapısının önüne koydu. Kafir mi oldu bundan dolayı? Demek istiyor ki Müslümana yakışmaz bu, başka Müslümana eziyet vermez. Bu hadis Abdullah İbni Ömer, Cabir bin Abdullah, Ebu Hureyre, Enes bin Malik, Am bin Habse, Fadla bin Ubeydullah'tan rivayet ediliyor bu hadisi şerif. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nese'i, Darimi, Müsned İmam Ahmet'den Muvatta İmam Malik'te rivayet ediliyor bu saydığım sahabilerden. Yani bir Müslümanın elinde veya dilinden bir başkası bir incitecek, onu rahatsız edecek bir şey görürse bu Müslüman gerçekten Müslüman değildir diyor hadis-i şerif. Bunun anlamı yani mükemmel Müslüman değildir. Binaenaleyh zina eden de kamil imana sahip değildir diye delillendiriyorlar. Yine başka böyle ağır ifade kullanılarak söylenen şey var mı? Var. Enes bin Malik diyor ki Resulullah buyurdu ki emaneti olmayan yani kendisine bir şey emanet ettiğinde o emanete tam dikkat etmeyen kimsenin imanı yoktur. La imane limen la emanete lehu. Yani bir adama bir emanet para koydunuzsa o da onu herhangi bir yolla ihanet ettiyse, mal vesaire neyse, verin şunu filan yere o da yediyse, bunun imanı yoktur diyor hadis-i şerif. Yani bu kafir mi oldu bir amaneti ihanet etmekle? Bu manada mı? Elbette ki amaneti ihanet eden, dikkat etsin imanıyla oynuyor, imanı kamili gidiyor manasınadır. Bu hadisin manası budur diyorlar. Hadis Müsned-i İmam Ahmed'in çeşitli yerlerinde geçiyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min. Allah'a yemin olsun ki iman etmiş olamaz. Allah'a yemin olsun ki iman etmiş olamaz. Allah'a yemin olsun ki iman etmiş olamaz. Denil ki ey Allah'ın Resulü kim iman etmiş olamaz? Resulullah buyurdu ki komşusu şerrinden emin olmayan kişi iman etmiş olamaz. Hadis ne kadar ağır. 3 kere yeminle görüyorsunuz. Buhari ve Müslim hadis. Şimdi birileri komşusuna eziyet ettiyse bu hadise bakarsa kafir. Öyle mi diyelim yani? sizler de yani karşı taraf takdir edersiniz ki bunun yaptığı günah, fakat Resulullah bunu ağır ifadelerle söylemiş. Sen nasıl müminsin ki komşun senin şerrinden emin olamıyor? O ne maksatla zikredilirse edilsin, komşu hakkı bakımından hiçbir şey olmasa, bu hadisi şerif olsa bizim için yetiyor mu? Yetmiyor Müslümanlar. Yani hadisler eğiticidir, her yönüyle alalım. Sırf delil gösterdiği konuyla alamayalım. Ve diyorlar ki, bu hadisi şeriflerde nasıl ki ağır ifadeler kullanılmışsa, bir mümin mümin iken zina etmez ve diğer şeyler de bu kabildendir. Deliliniz ne? Delilimiz şu hadisi şerifler. Ebu Zer el-Gıfari diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. O da beyaz bir elbise giymiş uyuyordu. Gidip tekrar geldim, uyanmıştı. Resulullah buyurdu ki, herhangi bir kul la ilahe illallah der, sonra la ilahe illallah üzere ölürse mutlaka cennete girer. Dedim ki Allah'ın Resulü, zina edip hırsızlık yapsa dahi mi? Buyurdu ki, zina edip hırsızlık yapsa dahi. Tekrar dedim ki, zina edip hırsızlık yapsa dahi mi? Buyurdu ki, zina edip hırsızlık yapsa dahi. Üçüncü kez dedim ki, zina edip hırsızlık yapsa dahi mi? Buyurdular ki, zina edip hırsızlık yapsa dahi. Ebu Zerr'in burnu yere sürülse dahi. Ben de bu hadisi rivayet ederken, Ebu Zerr'in burnu yere sürülse de Resulullah böyle buyurdu derim diyor Ebu Zerr. Hadis-i Şerif Buhari Libas 24, Müslim İman 94, Buhari İstitabe yine 30'da geçiyor. Buhari Müslim hadisi. Yine Ebu Zer başka bir rivayetinde diyor ki, ben bir takım sesler duydum. Korktum ki Resulullah'a bir şey yapılacak. Geldim Resulullah'a, dedim ki bir takım sesler duydum. Resulullah da buyurdu ki, sen o sesleri duydun mu? Dedim ki evet. Dedi ki, bu ses bana Cebrail geldi ve dedi ki, kim Allah'a ortak koşmadan ümmetimden ölecek olursa mutlaka cennete girer. Ben Cebrail'e dedim ki, Resulullah diyor, zina edip hırsızlık yapsa dahi mi? Cebrail dedi ki, zina edip hırsızlık yapsa dahi. Burada Ebu Zerr'in Resulullah'a sorması değil, Cebrail bu emri getirdiğinde Resulullah soruyor Cebrail'e, o da o cevabı veriyor. Hadis Buhari, Rikak 14, Tevhid 33, Bed'ül Halk 6, Cenayiz 1'de geçiyor. Yani Buhari'nin çeşitli yerlerinde. Müslim İman 94, Zekat 94'te geçiyor. Tirmizi İman 2644, Tirmizi hadisin hasen sahih olduğunu söylüyor. Müsned İmam Ahmet Cilt 5 sayfa 152-159'da geçiyor. Bakınız Ebu Zer iki rivayetinde, Buhari ve Müslim'in zikrettiği rivayetlerinde açıkça zina edip hırsızlık yapsa dahi mi tekrar etmiş, etse dahi demiş. Anlaşılıyor ki zina eden mümin olarak zina etmesin bir açılımı var, bir izahı var. O nitekim ikinci hadiste onu izah ediyor. Yani imanlı kişinin bunu yapması ona yakışmaz. İman ondan çıkıp gölgelik olur hale gelir. Hadisi de bunu izah eder. Evet, Ebu Derda'dan gelen aynı manada bir hadis var. Ebu Derda diyor ki, ben Resulullah'ın minberin üzerinde şunu anlattığını duydum vaaz ederken. Rahman suresi 46. ayeti okuyarak ayette şöyle diliniyor. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Kim Rabbinin huzuruna çıkmadan korkarsa onun için iki cennet vardır. Resulullah açılımında diyor, biri tamamen altınla donatılmış, diğeri gümüşle. İki cennet, yani iki türlü makam var. Biri altın eşyalarıyla donatılmış, diğeri gümüşle, bu hadisin izahında diyor. Bunu kürsüden anlatıyor. Alttan ben dedim ki, Ebu Derda diyor, zina edip hırsızlık yapsa dahi mi ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yine tekrar ayeti okudu. Kim Rabbinin makamına, huzuruna çıkmadan korkarsa onun için cennet var. Cevap vermeden tekrar ayeti tekrar etti. Üçüncü kez dedim. Ben de ikinci kez dedim. Zina edip hırsızlık yapsa dahi mi ya Resulullah? Yine Resulullah üçüncü kez aynı ayeti okudu ve bana dedi ki, evet, zina edip hırsızlık yapsa dahi Ebu Derda'nın burnu yere sürülse dahi. Orada Ebu Zer'di, burada da Ebu Derda. Hadis-i şerif Müsned İmam-ı Ahmet'te geçiyor. Seleme bin Nuaym diyor ki, bu Resulullah'ın sahabilerinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim Allah'ın huzuruna herhangi bir şeyi ortak koşmadan çıkacak olursa cennete girer. Velev ki zina etse veya hırsızlık yapsa. Müsned İmam-ı Ahmet'te geçiyor. Ayrıca daha önce zikredilen işte La İlahe İllallah bitakasında, yani özel bir kağıdında bulunanın cennete gireceği, diğer günahlarına rağmen susayan bir köpeği çizmesiyle su verdiğinden dolayı kötü yola düşen hanımın cennete gireceği, bunların günah işlediği muhakkak, zina etmişti, sırf bir hayvanı sulamadan cennete giriyor. Diğeri amel defteri devamlı günah tarafı ağır iken La İlahe İllallah'la cennete giriyor. Benzeri hadisleri zikrediyorlar. Burada kesiyorum. Kim La İlahe İllallah derse cennete girer. Kim Allah'a ortak koşmasa cennete girer. Kim La İlahe İllallah bilirse cennete girer mahiyetindeki hadisi şerifler. Binaenaleyh, birinci Ebu Hureyre'den gelen zina eden mümin olarak zina etmez hadisini hemen alarak zina eden kafirdir demeyin diyorlar. Müslümanlar, şimdi bizim burada karşılaştırdığımızda, yani zina eden kafir olmaz fakat zina etmesinin günahı vardır diyenlerin delillerini ağır bastığı muhakkak ve o hadise getirdikleri izahların da, yani hadislerin tümünü almaya münasip olduğu muhakkak. Yoksa bir hadis atıp öbürlerini almama icap ediyor. Tevafuk ettirilerek ikisi de alınmış oluyor. Zina eden veya diğer şeyleri yapan kafir değil, büyük günahkar olur. Yalnız biz bir şeye dikkat etmemiz lazım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa iyi, cennete giriyormuş. Madem ki eninde sonunda cennete gideceğiz, artık amel yapsak da olur, yapmasak da olur. Yerine göre küfür laflarını söylesek de olur, söylemesek de olur gibi görüyoruz. Çünkü adamlar net bir şekilde küfür laflarını söylüyorlar, namaz kılan insanlar. Küfür işlerini de yapsak da fark etmez şeklinde sakın aldanmayın. Bakınız, bu hususta münafıkların da La İlahe illallah dedikleri muhakkak ama ayet onlar cehennemin en alt tabakasında olacağını belirtiyor. İmam-ı Buhari diyor ki, Vehb bin Münebbehe denildi ki, Vehb bin Münebbih Ebu Hureyre'den hadisleri rivayet eden tabiinlerden biri. La ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi? Herhalde birileri bir yanlış şeyler yapmış, o da uyarıyor. O da diyor, ben la ilahe illallah dedi, anahtar elimde girerim içeri. Vehb bin Münebbih diyor ki, evet anahtarı, ama anahtarın dişleri olduğunu unutmayın. Her anahtar her kapıyı açmaz. Cennetin anahtarının dişleri de öyle kopya edilecek dişler değil. Götürelim bir anahtarcıya da bir tane yapsın da gireyim. Onun dişlerine de dikkat et diyor. Açmaz senin anahtar. Yani La İlahe illallah diyorsak, gereğini yapmıyorsak, onun manasını ihlal eder durumlara düşüyorsak, o sıra bizim bu hadisi şeriflerle teselli olmamızın yeri olmayacağı muhakkak Müslümanlar. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La İlahe illallah diyer cennete girer dedikten sonra başka hadisleriyle bunları izah etmiş. Ne diyor? Ben insanlarla savaşmakla emrolundum ta ki La İlahe illallah deyinceye kadar. La İlahe illallah der, kesmiyor. Bizim kıldığımız namazlar gibi namaz kılar, bizim kıblemize yönelir, bizim kestiğimiz gibi hayvanları keserlerse İşte onların kanları, malları haram olur. Ancak la ilahe illallah kelimesinin hakkı ile bunların kanları helal olursa müstesnadır, hesapları da Allah'a aittir. Yani la ilahe illallah deyip namazın da kılınması, zekatın da verilmesi halinde kanlarının masum olacağını söylüyor. Ayrıca Hazreti Ebubekir Sıddık'a Resulullah'ın ölümünden sonra zekat vermemede diretenler şu gerekçeyi ileri sürüyorlar. Diyorlar ki namaz tamam, oruç tamam, bedensel ibadetler Rabbimize gitmek için vücudumuz gayret gösterecek ama mallarımızın 1/40'ını vermeyi biz bir haraç görüyoruz, angariye görüyoruz. Bunu veremeyeceğiz, kusura bakmayın, aklımıza yatmıyor. Ne demişti Hazreti Ebubekir? Hazreti Ömer de Resulullah ordusunu teçhizatlandırırken o yumuşak sahabi Kur'an okuduğunda gözlerini tutamayıp ağlayarak müşriklerin kadınlarının da Müslüman olacaklarından korkarak Mekke'den sürgün edilmeye mecbur bırakılan o sahabi, yumuşak sahabi, Hazreti Ömer karşısına dikilip dedi ki Resulullah buyurmadı mı ki la ilahe illallah diyenin kanı korunmuş olur. Sen nasıl ordu teçhizatlandırıp bunların üzerine gönderiyorsun? Bunlar da büyük bir kabile. Çok şehit gidecek. Nitekim Müslümanların kurraları hep orada şehit oldu. 40.000 kişi öldü yani. İktidar savaşında. Dedi ki vallahi zekatla namazı birbirinden ayıranlara karşı savaşırım. Allah'a verdik işte Resulullah'a verdikleri bir deve yularını dahi, başka bir rivayette bir oğlakı dahi zekat olarak bana vermeyenlere karşı savaşırım diye müthiş bir kararlılık gösterdi. O sıra Hazreti Ömer diyor ki Ebu Bekir'in böyle yumuşak, Ebu Bekir'in sert tavır takınmasından Allah benim kalbimi açtı, anladım ki haklıdır. Hadis Buhari, İtisam 2, Zekat 1, 40, İstitabetül Mürteddin 3, Müslim İman 20, Tirmizi İman 2607, Ebu Davud Zekat 1556, Nisa-i Cihat 30, 93, 94, Zekat 3, Tahrim-i Dem 1, Muvatta İmam-ı Malik 3, Müsned-i İmam-ı Ahmet Cilt 1, sayfa 47-48 kaynaklarında geçiyor bu Hazreti Ebubekir ile ilgili olay. Şimdi demek ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kurtuluyor ama diğer gereklerini de yapmakla. Müslümanlar, günümüzde bu sözü söyleyenler var. Çok. Normal istatistiklerde 1 milyar 350 milyondu benim okuduğum zaman Müslümanların sayısı hüviyetlerine göre. Acaba şu an ne kadar yükseldiler? 1,5 milyar diyelim. Fakat bunu söylemeleriyle birlikte demokrasiye inandıklarını, laikliği oturtturmaya çalıştıklarını, hür iradeleriyle buna bağlı kalacaklarına dair yemin ettikleri, Allah'ın ahkamını uygulamadan kaldırıp kendi kafalarından uydurdukları kanunlarla insanları herhangi bir zorlama olmaksızın, ölüm tehlikesi, aç kalma tehlikesi olmamaksızın hür iradeleriyle insanlara tatbik etmeye çalıştıklarını gördüğümüz bu insanlara şimdi soruyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekle kendilerini kurtaracaklar mı? Veya yaptıkları tevil onları bu hallerinden beri kılacak mı? Yoksa bunlar bunu bilmeyecek kadar cahil mi? Ne diyelim bu insanlar? Bir halleriyle Müslüman, bir halleriyle kafirler. Kafirlik tarafını ağır bastırıp bunlar kafirlerin teki ne kalmış ki? Her şey çiğnemişler. Yoksa bizim kıldığımız namazı kılıyorlar. Bizim yöneldiğimiz kıbleye yöneliyorlar. Biraz önceki hadis-i şerifte olduğu gibi. Gayret ederek mümkünse ucundan kulağından kamuflaj bir şekilde mukaddesatı yer yer savunmaya çalışıyorlar. Yer yer mukaddesat, layıklık deseler de ağızlarından çıkıyor. Bizim anladığımız anlamda değil, toplumsal değerlerden asla vazgeçilmez layıklık, demokrasi gibi söylüyorlar. Toplumsal değer bunu kabul ediyorlar. Şimdi biz bu insanların hangi yönünü basarak ne diyelim? Eğer o meşhur hadisi şerif olmasaydı, bir insanı tekfir edersen değilse sana döner kafir olursun. Ve yine o hadis-i şerif olmasaydı ki zaman gelecek insanlar sabaha Müslüman, akşama kafir, akşama Müslüman, sabaha kafir olacaklar. Biz damgayı basmadan çekinmezdik. Biz bunların bu halini söyleriz, adli ilahide neyseler kurtulsunlar kurtulmasınlar der, küfürlerine hüküm verirdik. Bu hadislerden ve çok sahabilerden gelen bu hadislerden dolayı biz bunlara en iyisi Arapça ifadesiyle la tekfira ve la mesleme, biz bunlara kafir de diyemiyoruz, Müslüman da diyemiyoruz. İşlerini Allah'a bırakıyoruz, adli ilahide hesaplarını versinler. Ne zamana kadar bu devam edecektir? Hakka haykıranlar hakkın bayrağını çekip kellelerini ortaya koyuncaya kadar. O sıra her şey belli olacaktır. Başka tevhile lüzum yok. Çok soruluyor da bu bize, böyle bağlıyoruz. Demek ki kafirdir deme, frene bas, Müslümandır demede de bir o kadar. Çünkü bir haliyle bir haliyle. Acaba akşamki halinde mi, sabahki halinde mi? Evet. Allah bizleri hakkı batıla karıştıranlardan, küfürle imanı durmadan ağızlarında geveleyenlerden uzak tutsun. Allah bizleri bu insanları da bu hallerinden kurtarıp hak yoluna çevirsin. Kendilerinin de sapıklığı geçsin. Bir takım saf insanları da saptırmasınlar. Biz Allah'a bunların şerrinden sığınalım, dua edelim, Allah bunları doğru yoluna çevirsin diyerek konuyu noktalıyoruz. İnşallah gelecek dersimiz tevhid olacaktır.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın," buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. "Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım." Bu kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud, koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud, "Huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır" şeklinde tanıtılmıştır. İslam gülistanı ile beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiretini aydınlatan o eşsiz tebessümüne mazhar oluyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, nebevi okulda öğrenim görmüş en şanslı sahabelerden biriydi. O sahabenin Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, içindeki manaları en iyi anlayan ve Allah'ın dinini en iyi bilenlerindendi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Abdullah'ın günlük hayatı haline gelmişti. Öyle ki hayatı ayet ayet, sure sure şekilleniyordu.
sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da konu farklı boyutlarda çok ciddi bir gelişme gösterdi. Resulullah'tan başka hiç kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı açıktan okuyamadı. Başarabilseydim ben yapardım bunu. İçimizde müşriklere karşı açıktan Kur'an okuyabilecek kimse yok mu? O an orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim. Bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler, okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti. Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar, Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa, gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga

0: Yatırımcu.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi

0: etti. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresini okumaya devam ediyoruz. 246. ayete geldiğimizde Allahu Teala bize yine tarihte yaşanmış bir hadiseyi o günün Medine'sinde bir örnek olsun için bugünün Müslümanları da yine yollarını bu örnekle bulsunlar diye anlatıyor. Kitabımızdaki örnekler bizim daha iyi kul olabilmemiz noktasında bize yardımcıdır, fikir vermektedir. Hayatı neyle ölçeceğimizi bize anlatmaktadır. Allahu Teala bu bölümde Elem Tara demişti biraz önceki okuduğumuz ayetlerde, 243. ayette. Şimdi yine 246. ayete geldiğimizde de yine Rabbimiz Elem Tara diyor. Düşünmemizi, kavramamızı, gözümüzle görürcesine fark etmemizi istiyor bizden. Hayal dünyamızda canlandıracağız. Bu olayı yaşamış gibi olacağız. Düşüneceğiz böyle bir hadisenin nasıldığını, neler olduğunu. Ve böylece hayatımıza da bir görüş getirebileceğiz. Düşüncelerimiz bununla yoğrulacak. Zihin altyapımız bu görüşlere göre değer kazanacak, biçimlenecek. Bir hadise. Peygamber Musa Aleyhisselam'dan sonra yaşanmış olan bir olay. İsrailoğulların başından geçmiş. O günün Yahudileri bu olayı çok iyi biliyorlardı. Ayetler kendilerine okunur okunmaz bunun altyapısını doldurdular. Bildiler. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa uydurduğu bir hadise değildi. Bu bir gerçekti. Onların tarihinden, yaşadıkları hayattan bir hatıra, bir fotoğraftı. Dolayısıyla Yahudiler olayın Kur'an'daki bu tür anlatımı karşısında kendilerine çeki düzen vermeleri ve hemen Muhammed Aleyhisselam'a kulak vermeleri gerekirdi. Heyhat, onlar heva ve heveslerine kulak verdikleri için ayetler önlerine ne kadar açıklanırsa açıklansın, ne kadar konursa konsun etkilenmeyeceklerdi. Ancak müminler kendilerinin dışında olmuş, tarih içerisinde yaşanmış bu hadisenin aslında Medine günleri için bir materyal ve yine dünya Müslümanları yaşadıkları tüm hayat içerisinde bu söylenenlerin kendileri için ufuk açıcı olduğunun farkındaydılar. Yani Allah'ın ayetleri müminlere fayda verir. Onlar kitaptan yararlanırlar. Okur, iman eder ve onunla kulluk üretirler. İşte Allahu Teala o bakımdan bize söylüyor. Kitabın muhatabı olan, kendisini Rabbinin sözüne muhatap kabul eden müminlere söylüyor. Bir düşünün, görmediniz mi? Görürcesine bir bilin diyor sanki. Elem tara ilel mele'i min beni İsraile min ba'di Musa. İsrailoğullarından ileri gelen kimseleri görmedin mi Musa'dan sonra? Ne olmuştu ki? İleri gelenler. Özellikle bunları Allahu Teala söylüyor. Halk, onlar birer vagon gibi. Lokomotif konumunda olan ileri gelenler var. İşte İsrailoğulları, yani Yakub'un oğulları soy olarak devam ede geldiler Musa Aleyhisselam'dan sonra. Çölde yaşanmış günler vardı. Musa Aleyhisselam yine çölde vefat etti. Çünkü onunla beraber bir cihada evet dememişti İsrailoğulları. Perişan bir halde çölde dolaştılar. Bir kuşak geçtikten sonra Allah'ın izniyle fetih girişiminde bulundular ve yine mübarek beldelere girdiler cihat ile. Allah onlara zafer verdi, imkanlar verdi. Onlar orada yüceldiler Allahu Teala'nın kendilerine vaat ettiği gibi. Fakat zaman içerisinde peygamberlerinin çağrılarını unuttular. Krallarının sözleri onları dünyaya çağırdı. Böylece dünyevileştiler ve öteki kavimlere benzediler. Kitapları olmayan, peygamberleri olmayan, peygamberlerine uymayan toplumlara benzediler de bir süre sonra zillet ve meskenet onları kuşattı ve zalim kavimler tarafından helak edildiler. Yurtlarından sürüldüler, ezildiler, kötülükler yapıldı kendilerine. Fakat onlar bunu kendi dünyalarına sorgulamak yerine başka yöntemler, başka çıkış kapıları aramaya kalktılar. İşte İsrailoğullarının bu hale düşmesinde en etkin konumda olanlar ileri gelenlerdi. Mele grubuydu. Yani soy olarak üstü olanlar, para olarak üstü olanlar, konum olarak, makam mevki olarak üstü olanlar, kodamanları, toplumun söz sahipleri, ileri gelenleri, onlar Musa Aleyhisselam'dan sonra yaklaştılar peygamberlerine, şöyle söylediler. Toplumun diğer kesimi de onların bu söyleyişlerini destekliyordu ama işi yürütenler
bir bakıma bütün bedene ağızlık yapanlar onlardı, konuşanlar onlardı, düşünenler onlardı, olayı çekiştirenler onlardı. Ve peygamberlerine dediler ki: İzgalu li nebiyyin lehumu ba'aslena melken nukatil fi sebilillah. Geldiler peygamberlerine dediler ki, demek ki o dönem bir peygamberleri var. Allahu Teala İsrailoğullarını hiçbir zaman başıboş bırakmadı. Sürekli onlara hakkı hakikati hatırlatan, sürekli onlara kulluğu söyleyen, yanlışa sapmalarını engellemeye çalışan peygamberler gönderdi. Ve bu peygamberler her seferinde onları köy köy, kasaba kasaba, bölge bölge hep çağırdı doğruya. İşte bu peygamberlerden bir tanesi, Rabbimiz adını söylemiyor, peygamberlerine geldiler. O günkü peygamberlerine geldiler ve dediler ki, bize bir komutan lazım, Allah yolunda savaşalım. Bize bir hükümdar gönder, bir hükümdar, bir kral tayin et, bir komutan tayin et ki biz Allah yolunda savaşalım dediler. Böylece peygamberlerinde bir istekte bulunuyorlar. O günün dünyasında peygamberi izlemek, peygamberi komutan kabul etmek yoktu anlaşılan. Yani onlar idarecilikle, komutanlıkla ya da krallık, hükümdarlıkla peygamberliği ayırmışlardı. Peygamberlerini kenara koymuşlar. Zaman zaman işlerine geldiği vakit hayatla alakalı bir konuda değil de işte ölümle alakalı ya da sıkıntıyla, dertle, bunalımla, kıtlıkla, kuraklıkla, darlıkla alakalı bir mevzu olduğunda peygamberlerin diyorlardı ki, gel sen lazımsın şimdi, seni şimdi dinleme pozisyondayız ama şimdi işin bitti, dönebilirsin, gidebilirsin, şu anda piyasamız var, pazarımız var, çarşımız var, işimiz gücümüz var, hayatımızın işte gidişatı güzeldir, sana ihtiyacımız yok, eğer ihtiyacımız olursa tekrar seni çağırırız diyorlardı. Sanki amel olarak, tavır olarak böyle anlayabiliriz. Peygamberlikle komutanlığı, liderliği, toplumsal hayatı birbirinden ayırmışlardı. Ama şimdi bir komutan için, bir komutanın tayini için peygamberlerine ihtiyacı vardı onların ve dolayısıyla dine ihtiyaç hissettikleri bu noktada geldiler ve peygamberlerine dediler ki, bize bir komutan gönder de Allah yolunda savaşalım. Şunu deselerdi diye düşünüyorum. Onlar peygamberlerine gelip de, ey Allah'ın elçisi, yürü, düş önümüze, seninle Allah yolunda çarpışalım ya da ne dersen onu yapalım. Biz biliyoruz ki hatamız, biz biliyoruz ki yanlışımız sana uymamaktan. Hatta biz seni belirlemeye kalktık, senin ne yapacağını biz sana söylemeye kalktık. Ey Allah'ın elçisi, yanlış yaptık, fark ettik, tövbe ediyoruz, ne olur önümüze düş, ne yapacaksak. Savaş dersen savaşırız, dur dersen dururuz, yürü dersen yürürüz. Yeter ki belirleyici sen ol, Allah'tan aldığın sözleri bize getir ve ne yapacağımızı söyle deselerdi, bunlar için hayır olacak, hayırlı olacaktı. Fakat onlar peygamberlerine ne yapacağını da belirlediler. Hayatta güya kendilerine lazım olan şeyi de onlar biliyorlardı. Allah'tan da bilgiliydiler, haşa. Peygamberlerinden de bilgiliydiler, haşa. Yani kural onlar koyacaklar, metodu onlar belirleyecekler. Oturuyorlardı. Ne yapmamız lazım? Bakın Müslümanlar, ne kadar ezildik, ne kadar daraldık, ne kadar bunalımdayız, ne kadar alçaldık, ne kadar küçüldük. Peki ne yapalım? Kardeşim, bize bir komutan lazım, bize bir lider lazım, bize bir kral lazım, bize şöyle şöyle bir uygulama lazım diye kendileri belirliyorlardı mücadelelerini, kendileri belirliyordu ihtiyacını, kendileri belirliyorlardı hayatla ilgili kararları. Yapmalar gereken şey oysa Allah'a ve peygamberine uygun hareket etmekti. Bakın, aklımızı Allah'ın kitabının önüne koyalım. Aklımızı peygamberin getirdiği sözlerin, hayatın önüne koyalım. Onlar bizi nereye taşırsa biz de oraya gidelim demeyi becerememişti o günün İsrailoğulları. Korkarım bugünün Müslümanlarında da bizlerde de aynı yanılgılar mevcut olabilir. Düşünüyoruz kitabımızı okurken, evvelki toplumların yanlışlarını düşünüyoruz. Biz de o yanlışlara düşmeyelim. Düştüysek de çıkışı yine Allah-u Teala'nın belirlediği şekilde bulalım diye. Geldiler, peygamberlerinden savaşacak bir lider istediler. Güya adamlar çok ciddi. Ama peygamberler onları çok iyi tanıyor. Hani ne derler? Onları çözmüş, iyi tahlil etmiş. Bilmez mi? Peygamber toplumu tanımaz mı? Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bir bilgi var. Ona verilmiş bir de hikmet var. Tanımaz mı toplumunu? Tanır. Ve dedi ki onlara, هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوا. Ya Allah size savaşmaya emreder de, siz bu emre isyan eder de savaşmazsanız,
ya da savaşmayarak Allah'ın emrine isyan ederseniz ne olacak? Düşündünüz mü? Evet, böyle iddialısınız. Böyle sloganik laflarınız var. Acayip bir söyleminiz var. Savaş diyorsunuz, cihat diyorsunuz, komutan, lider, işte bu hayat memat meselesi filan diye böyle ortaya çıktınız. Geldiniz ama ya Allah emrederse, savaşın derse de savaşmazsanız, böylece isyankar olursanız. Çünkü başlarına gelen şey çok daha kolay emirleri yerine getirmemektendi. Allah-u Teala'nın onlara emrettiği şeyler vardı. Çok da kolaydı. Fedakarlık da istemiyordu bu kadar. Ama onlar bu emirleri dinlememişler. Peygamberlerine uymamışlar, isyan etmişler. Ondan dolayı çok şey kaybetmişlerdi. Şimdi daha ağır, daha zor, daha zorlu bir emri sanki kolaymışçasını istiyorlardı. Slogan vardı. Belki bir pay, bir pazar oluşturmaya çalışıyorlar. Belki suçlarını bastırıyorlardı. En iyisini Allah bilir. Ama peygamberler onlara böyle söyledi. Ya ki savaşmazsanız. Kalu dediler. Ve ma lana illa nuqatil fi sabilillah ve kat ukhrijna min diyarina ve abnayina. Ne dediler? Biz mi savaşmayacağız? Hem de bizim çoluk çocuğumuz uzaklaştırılmış, bizden ayrılmışlar. Kopartılmışız yavrularımızdan, evlatlarımızdan. Çıkartılmışız yurdumuzdan, memleketimizden, tarlalarımızdan, evlerimizden, o güzelim ortamdan. Şimdi biz bu halde savaşmayacağız öyle mi? Yani böyle nedenlerimiz varken savaşmayacağız öyle mi? Neden Allah yolunda savaşmayalım dediler. Evlatlarımız öldürüldü. Dünyamızdan, ortamımızdan da çıkartıldık. Böylece zihinlerinin altındaki asıl fikir ortaya çıktı. Bu adamlar Allah yolunda savaşırız derlerken aslında çoluk çömlek, varlık, dünya, para pul, arazi, toprak, ev, bark, eşya, bunları ön plana koyuyorlardı. Dertleri buydu ve bunları kaybetmenin acısı ve intikamı onları da savaşa getiriyor, yönlendiriyordu. Oysa müminin kalkış noktası hiçbir zaman dünyayı elde etmek adına değildir. Allah dedi diye savaşırız. Allah'ın verdiği ganimeti de kabul ederiz. Allah dedi diye namaz kılar. Allah dedi diye oruç tutar. Allah dedi diye hac eyler. Ama bunların bize getirisi vardır. Dünyevi mutluluklar, huzur, sükunet ve yaşadığımız ortam selam yurdu haline gelir. Rahat ederiz, huzur buluruz. Eşler, köleler, onurlu, şerefli bir hayat, Müslümanca bir ortam bizim olabilir. Ama Müslüman bunun için çabalamamaktadır. Müslümanın gayreti Allah yolunda olmaktır. Derdi budur. Belirleyicisi dünya menfaatleri değildir. Ama Müslüman biliyor ki Allah yolunda çalıştığında hem dünya onun olacaktır hem de ahiret onun olacaktır. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene. Biz böyle dua ediyoruz. Allah'ım bize dünyada da iyilikler ver, güzellikler ver. Yani dünyamız güzel olsun. Hem de ahirette de cennete ulaşalım derdini taşıyoruz. Bu adamlar ise başka bir ezilmişliğin derdindeler. Evet, böyle dediler peygamberlerine. Fakat olay peygamberlerin dediği gibi oldu biraz da. Felemma kutibe aleyhimul qitalu, kendilerine savaş yazılınca, farz kılınınca onlara, tevellev illa kalilen minhum, azı dışında çoğu yan çizdi, yüzlerini dönüverdiler ve kaybedenlerden oldular. Vallahu alimun bizzalimin, Allah zalimleri bilmektedir. Allah zalimlerin kim olduğunu, nasıl zulmettiklerini en iyi bilmektedir. Bu birinci ayet, yani 246. ayet, konu itibariyle birinci ayet diyorum. Hikayemizin, bize anlatılan bu meselin birinci ayetinde Allah-u Teala aslında tüm hikayeyi özetledi. Sonra açılımlar gelecek. Kur'an-ı Kerim bir üslubu da budur. Yani önce olayın bir girişi, özeti sunulur bize, sonra detaylar verilir bize lazım olan. Değilse bize lazım olmayan detaylardan bahsetmez Rabbimiz. Kulluğumuza lazım olan bilgiler burada. Allah-u Teala bize bunları söylüyor şimdi işte. Demek ki İsrailoğulları var. İleri gelenler peygamberlerine geldiler. Savaşmak için komutan istediler. Peygamberler onlara ya savaşmazsanız dedi. Ama onlar dedi niye savaşmayalım? İşte şöyle şöyle zarara uğradık biz. Oğul evlat kaybettik. Dünyamız perişan. Niye savaşmayalım Allah yolunda dediler. Ve fakat iş gerçeğe binince, savaş onlara farz kılınınca, yazılınca onlar yüz çevirdiler. Pek azı sözlerinde durabildi. Hakiki adam olabildiler. Sadık bir yol izleyebildiler. İşte bunun öyküsü. Medine'de Allah-u Teala müminlere cihadı farz kıldığı demde de gençler, Müslüman delikanlılar
Allah'ım bir savaş emredilse de Allah yolunda savaşsak filan diye böyle coşkuluydular. Rabbimiz onları da dikkat diyordu. İstediğiniz şey zor bir şey. Ona böyle tavsınız, arzulusunuz. Oyun eğlence zannetmeyin bunu. Bu büyük bir hayat programıdır. Büyük bir mücadeledir. Hayatınızı göçebe haline getirmektir. Sürekli teyakkuz halinde bulunmak demektir. Malınız, mülkünüz, eşyanız, kendiniz, her şeyiniz anında yok olabilir ve anında tekrar kazanabilirsiniz. Cihat toplumu sürekli değerlerin, yani dünyevi dengelerin değiştiği bir toplumdur. Sabit cihattır. Diğer her şey değişkendir. Savaşmak odur asıl program ve savaşın programladığı bir hayatta durgunluğa yer yoktur. Medine Müslümanları böylece Allah-u Teala tarafından uyarılıyor. Yani İsrailoğulları gibi olmayın. Onlar savaşı talep ettiler fakat gereğini yerine getiremediler. Siz böyle olmayın. Allah-u Teala size savaşın diyor. Allah'ın yolunda güzelce borç verin diyor. Canınızı malınızı bu noktada feda edin diyor. Siz bu işte geri kalmayın. Zalimlerden olursunuz o zaman. Bugünün dünyasında Müslümanlar için de bu böyledir. Siz şu anda Allah-u Teala'nın sizin için sunduğu pratik hayatta fedakarlık neviinde ne varsa hemen yerine getirin ve gücünüzün yetmeyeceği taleplerde bulunmayın. Sloganların, iddiaların adamı değil, yaşanabilecek bir hayatın adamı olun. Böylece eğer siz yapmanız gerekenleri bugün yerine getirirseniz yarınki günlerde gücünüzün yeteceği şeyleri Allah-u Teala size zaten sunacaktır ve kaldırabileceksiniz o zaman. Ve ayetler devam ediyor. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَسَ لَكُمْ تَالُوتَ مَلِكَ Peygamberler onlara dedi. İşte Talut sizin için bir komutandır. Bunu istemiştiniz lider olarak önünüzde ve Allah-u Teala da onu size gönderdi. Fakat onların tepkisi gerçekten onların iç dünyaları ile ilgili bize bilgiler veriyor. Galu dediler ki: "Enna yekunu lehul mulku aleyna ve nahnu ahaqqu bil mulki minhu ve lem yu'ta sa'atan min el mal." Ve dediler: "Onun bizim üzerimize nasıl bir hükümdarlığı olabilir? Bize nasıl kral olabilir, hakim olabilir, melik olabilir? Oysa biz ondan daha hak sahibiyiz kral olmaya." Çünkü bizim malımız da var. Bize maldan büyük de genişçe bir bölüm verildi. Yanılgılarında iki şey esas. Bir, asalet noktasında kendilerini haklı buluyorlar. Böylece bir soy problemi var zihinlerinde. Bir de malı ön plana çıkartıyorlar. Zengin olan haklıdır diyorlar. Güçlü olan hak sahibidir diyorlar. Böylece kapitalist dünyanın sinyallerini veriyorlar. Irkçı dünyanın sinyallerini veriyorlar. Aynen şeytanın programında da bu vardı ve tarih boyunca birçok toplumun zihin yapısı böyle oluşmuştur. Soylular hak sahibidirler. Böyle bir soyluluk, soysuzluk cümlesi türemiştir. Dünyaya girmiş, zihinleri belirlemiştir. Bir de mal ve güç. Bu belirleyici olmuştur. Oysa Talut onlara göre gerçekten varlığı olmayan bir adamdı ve yine soy olarak da onlar gibi değildi. Güya Bünyamin Aleyhisselam'ın soyundan geliyormuş Talut Aleyhisselam ve Talut bu soydan gelen ilk hükümdar olacak. Oysa hükümdarlar diğer soylardan gelirmiş. Peygamberler de bir başka kardeşin soyundan, Yakup oğullarının. Ve bunlar bu kural dışı durum karşısında şaşırdılar ve dediler olmaz. Allah-u Teala'nın belirlediğine karşı çıkıştı bu. Allah belirledi. Talut'un komutan olacağını peygamberlere onlara söylüyordu. Peygambere isyanın ilk adımı ve Allah'a karşı kafa tutmanın da ilk adımı oydu. Oysa Allah yolunda cihad edeceklerdi bunlar ve itirazları peygamberlerini biçimlendirmeye yönelik, Allah'ın emrini biçimlendirmeye yönelik. Oysa Allah da onları biçimlendirecek olan. Ve bu noktada da parayı, malı, mülkü ön plana koydular. Mekke kafirlerinde de anlayış buydu. Nasıl? Sen nasıl peygamber olabilirsin? Peygamberlik şu iki şehirden birisine verilmeli değil miydi? Diyorlardı. Senin paran pulun da yok. Seninle beraber destekçi bir grup da yok. Şöyle bizim gözümüzü korkutacak ya da zenginliğiyle göz kamaştıracak diyorlardı. Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde de benzer tepkiler vardı. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın yanında olanlar liderlik hakkını
kimsenin görmediği kimselerdi. İşte Miktat bin Esved, Bilal-i Habeşi gibi. Rabbimiz zihinlerimizi yeniden düzenliyor. Yanlış sızmaları, cahiliye sızmalarını bizden alıp götürüyor. Yani kimdir hayatın sahibi? Allah. Kuralı koyan Allah. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın istediği yolda yürüme noktasına birisi görev alacaksa, onun hakkını da belirleyen Allah olacaktır. Ne soy sop, ne mal mülk, ne de başka bir şey. Nitekim Allah-u Teala'nın Talut'u seçmesiyle ilgili bilgi bize veriliyor şimdi peygamberin diliyle. Kale innallâhe astafâhu aleykum. Dikkat edin, onu size Allah seçti. Onu sizin üzerinize Allah seçti. Ben tercih etmedim. Yazı tura atmadık. Ya da işte ha bu adam yakışıklıymış, bu adam varlıklıymış, ya da bu adamın soyu sopu şöyleymiş diye bir seçim yapmadık. Ey İsrailoğullar, bir araya gelin, ne dersiniz, bu adam olur mu diye de bir şey yapmadık. Bunu seçen Allah'tır. Ve Rabbiniz bunu, bu komutanı sizin için seçti. Evet. Ve vezâdehu bestaten fil ilmi vel cism. Ve yine Talut'u Allah-u Teala ilim olarak da cisim olarak da üstün kıldı. Sizden daha görkemli hale getirdi. Allah beden olarak da ilim olarak da ona bir üstünlük vermişti. Allah-u Teala seçti bir. Evet, seçilmesinin nedeni ise iki. Onda ilim var ve bedensel bir güç var. Talut aleyhisselam gerçekten güçlü kuvvetliydi. Nitekim komutana böyle bir durum yakışır. Görkem var. İnsanların gözünü korkutacak bir bedensel kuvvete sahip. Lider olan adam, peşinden milleti sürükleyecek olan kişi de belki böyle bir özellik önemli. Bedensel bir güçlük de önemli. Ama bunu tamamlayan bir ilim de var ve ilim sahibiydi. Bilgisi olmayan, bedensel gücü olanlar diktatör olurlar. Halkı ezerler. İnsanlar üzerinde zorba olurlar. Sadece ilmi olan ama bedensel gücü olmayan kimseler ise belki de fiziksel zorluklar noktasında yolda kalabilirler. Halkı peşlerine sürükleyemezler. Allah'ın izniyle salih amellerde bulunurlar ama güçleri bir toplumu sürüklemeye yetmeyebilir. Bu bakımdan komutan olacak, lider olacak insanın böylesi iki vasfı gerekir. Kitabımızda bu tür vasıflandırmaları biz biliyoruz. Musa aleyhisselam için de vardı böylesi vasıflandırmalar. Şuayb'ın kızlarından birisi onu tarif ederken güvenilir olduğunu ve güçlü olduğunu söylüyordu. Babacığım, onu kendimize işçi olarak alalım çünkü o güvenilirdir ve güçlüdür diyordu. Gücü var çünkü bu lazım bize. Güçsüz bir adam işimizi görmeyecek ama bir de güvenilir diyor. Böylece işçide aranan sadakati ifade ediyordu. Yine Yusuf aleyhisselam da kendini benzer bir şekilde tanıtıyordu o zamanda. İşte Talut aleyhisselamı görüyoruz ve Allah-u Teala onu seçmesinde iki neden var. İlim ve cisim olarak onlardan farklıydı. Vallahu yu'ti mulkehu men yeşâ. Vallahu vâsiun alim. Bununla beraber Allah mülkü dilediğine verendir. Kararları Allah veriyor. Evet, geniş olan, olayları genişçe bilen Rabbimizdir. İnsanların bildiği bilgi dardır, kısıtlıdır. Küçücük bir noktadan hayata bakmaktadır insanlar. Ama Allah-u Teala büyük bir bilgiyle, geniş bir açılımla olayları bilmektedir. Her şeyi bilen Rabbimiz kararları o bakımdan verdiğinde bir kusur aranamaz. Bununla beraber tereddütler devam ediyordu İsrailoğullarının o günkü adamların içerisinde. İleri gelenler hala yürekleri yatışmamış, isyankarlıkları devinip duruyordu. وَقَالَ اللّٰهُمْ نَبِيُّهُمْ. Peygamberleri onlara şöyle söyledi. İnne ayete mulkihi en yetiyekum tabutu fihi sakinatun min rabbikum ve baqiyatun mimma taraka alu Musa ve alu Harun tahmiluhu el melaike. Dedi ki peygamberleri onlara, Talut'un komutanlığının, liderliğinin, krallığının bir belgesi, bir ayeti, bir işareti bir sandıktır, bir tabuttur. Öyle bir tabut ki onun içerisinde Rabbinizden bir sekinet var ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin bir takım terekesi, kalıntıları, birikimleri var ve onu melekler taşımaktadır. Üç konu. Bir sandık gelecek. Onu getirenler melek olacak. İki, onun içerisinde Musa ve Harun ailesinden kalıntılar var. Bir de Rabbimizden
bir sekinet, bir rahmet var. İşte bunu gördüklerinde artık onların yelkenleri suya iniverdi. Peygamberlerine itiraz edemediler, işleri bitti. İleri gelenler ileri gelmez oldular, ileri gitmez oldular, geri plana düştüler ve böylece onların güç ve kuvvetleri de kayboldu. Toplum üzerindeki baskıları da bitti. Çünkü onlar bu güç ve kuvvetleriyle, toplum üzerinde oluşturdukları bu yapıyla eziyor onları ve yanlışa sürüklüyorlardı ve peygamberlerinin sözleri ikinci plana düşüyordu. Ama şimdi tabutun ortaya çıkmasıyla birlikte Talut'un komutanlığı ve krallığı iyice tescil edilmiş, Rabbimiz tarafından gönderildiği belli olmuştu. Bu da onların, günahkarların etkin ve egemenliğinin bitişi manasına gelecekti. Böylesi bir tabut kaybolmuştu. Onlar bu tabutu kaybettiler, İsrailoğulları. Peygamberlerine isyan ettikleri günden itibaren üzerlerindeki görkem gitti. Kafirler üzerinde oluşturdukları o korku kayboldu. Ve kitaptan aldıkları hava, Tevrat'tan aldıkları o müthiş diriltici ruh kayboldu. Ölü bir toplum haline geldiler. Ölümden korkar oldular ve Allah-u Teala da onlara ölün deyiverdi de onlar böylece kaybedenlerden oldular. Toplum olarak dünya üzerindeki o görev taşımacılığını, yani Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği görevi düşürdüler ellerinden. Bundan dolayı da zillet ve meskenet uğradı onlara. İşte bu dönemde tabut ellerinden çıktı. Yani Musa'dan gelenler, Harun'la birlikte taşınanlar ve Rablerinden gelinmiş olan o sekinet ellerine alındı. Şimdi Talut'un komutanlığıyla birlikte bu onlara tekrar geri veriliyor. Meleklerin taşıdığı bir tabut, bir sandık geliyor önlerine. Bir görkem geliyor, bir sekinet geliyor. Ruhlarına bir vakar iniyordu. Kitap böyledir. Kur'an böyledir. Peygamberlerle birlikte gelen şeyler böyledir. Onu önümüze aldığımızda, o bizim yanımıza geldiğinde sekinet, sakinlik, bir rahmet, hayatı ve olayları düzgün değerlendiriş ortaya çıkar. Musa'dan kalan şeyin cihat olduğu da söyleniyor. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın ailelerinden bize intikal eden gerçeğin sadece Tevrat parçaları ya da asa ya da takunyalar olmadığı ama aynı zamanda bir cihat geleneği olduğu. Yani peygamberce bir mücadele olduğu. Çünkü peygamberlerin geriye bıraktığı şey nedir? Onlar geriye ancak bir ilim ve bir mücadele sünneti bırakırlar. Müslümanlar bunu anladıklarında ruhlarına sekinet, rahmet ve vakar gelir. Ve böylece savaşın sonunda zafer kesindir Allah'ın izniyle. Ve yeryüzü Müslümanlar için donanır. Müslümanlar için Allah-u Teala bütün kapıları açar. Rahmeti ile onlara Rabbimiz zaferler ve yardımlar sunar. İşte böyleydi. Ve bu ayetle birlikte biz şu gerçeği de anlıyoruz ki inne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu'minîn. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir alamet vardır. Evet, peygamberleri onlara dedi. Allah-u Teala da bunu bize ifade ediyor. Eğer iman edenlerdenseniz, iman iddiasında sürüyorsanız o zaman bunda size işaretler, ayetler vardır. Düşünmemiz gerekiyor. Bu tabut, bu sandık o günküler için, o gün İsrailoğulları için bir işaret taşıyordu. Ama şu anlatılan hikaye, şu anlatılan öykü bugün bizim için de işaretler taşıyor. İşaretleri alıp Allah'a kul olabilmek umuduyla duamız var, yaşantımız var, Rabbimizden isteğimiz var. Velhamdülillah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek, vakıf, kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğudan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. 11. Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. 12. Ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. 13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. 14. Zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbab haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak. Ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28.
ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34. Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 05 05 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Muhakkak Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru bir yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakla geldi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Allah'ım, tövbemizi kabul et, çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin, çokça merhamet edensin.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 11.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
15: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Bismillahirrahmanirrahim.

Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp, sonra Allah'a şirk koşanlara, siz de taptığınız şeriklerinizde yerlerinize deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri, siz dünyada bize tapmıyordunuz. Allah da üzerimizde şahittir ki, sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu, derler.

İşte orada her kişi dünyada yaptığı bütün işleri karşısında bulup kendi notunu verir. Hepsi gerçek efendileri olan Allah'ın huzuruna götürülür ve uydurdukları putlar ortalıkta görünmez olur.

0: الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: De ki, kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran? Kimdir bütün işleri çekip çeviren, kainatı yöneten? Allah diyecekler duraksamadan. De ki, o halde sakınmaz mısınız onun cezasından?

0: İşte bunları yapan Allah'tır sizin gerçek Rabbiniz. Gerçeğin ötesinde dalaletten başka ne kalır? Nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ فَسَقُوا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Öyle büsbütün doğru yoldan çıkmış, isyanda ısrar eden o fasıklara, imana gelmedikleri için Rabbinin azap kararı kesinleşmiştir.

0: De ki, sizin Allah'a ortak saydığınız putlardan mahlukatı yaratıp onları ölümlerinden sonra da diriltebilen var mıdır? De ki, ancak Allah ilkin yaratıp sonra diriltmeye kadirdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu hakikatten vazgeçiriliyorsunuz?
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

De ki, o şeriklerinizden hakikate götürecek var mı? De ki, gerçeğe ancak Allah hidayet eder. Şimdi söyleyin bakalım, gerçeğe ulaştıran mı tabi olunmaya layıktır? Yoksa elinden tutulup doğru yola götürülmedikçe kendisi yol bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz?

Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Halbuki zan asla gerçeğin yerini tutamaz. Allah onların bütün yaptıklarını hakkıyla bilir.

Bu Kur'an'ın Allah tarafından gelmeyip başkası tarafından uydurulmuş olması asla mümkün değildir. Lakin daha önce indirilen kitapları tasdik eder ve farz edilen hüküm ve hakikatleri açıklar. Onda şüphe edilecek hiçbir taraf yoktur. Rabbül Alemin tarafından gönderilmiştir.

Yoksa onu kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse iddianızda tutarlıysanız, haydi onunkine benzer bir sure ortaya koyun. Ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa hepsini de yardımınıza çağırın.

Hayır, onlar hakkında etraflı bir bilgi edinmeden ve henüz yorumuna tam vakıf olmadan bu Kur'an'ı çarçabuk yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de böyle yalan saymışlardı. Bak ve zalimlerin sonunun nasıl olduğunu anla.

Onlardan Kur'an'a iman edenler de var, iman etmeyenler de. Rabbin hakkı yalanlayıp halk içinde fitne ve fesat çıkaranları pek iyi bilir.

Eğer seni yalancı saymakta ısrar ederlerse, de ki, benim yaptığım bana ait, sizin yaptığınız da size. Benim yaptıklarımla sizin, sizin yaptıklarınızla da benim ilişiğim yoktur.

Onların içinde senin söylediklerini dinlemeye gelenler de var. Fakat sen sağırlara nasıl duyurabilirsin ki? Hele akıllarını da kullanmıyorlarsa.

Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin? Hele basiretleri de yoksa.

0: بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: Kıyamet günü Allah hepsini bir araya toplayacak. Dünyada gündüzün ancak bir saati kadar yaşamış gibi gelecek kendilerine. O şekilde ki sadece birbirlerini görünce tanıyacakları kadar yaşadıklarını sanacaklar. Allah'a kavuşmayı yalan sayıp da doğru yolu tutmamış olanlar en büyük kayba uğramışlardır.

Onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek, yahut seni vefat ettirsek, nasıl olsa sonunda onlar bize döneceklerdir. Elbette Allah, kendilerinin ne yapacaklarına şahittir. وَلِكُلِّ

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri kendilerine gelince, aralarında adaletle hükmedilir. Hiçbirine zulmedilmez.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer dediğiniz doğru ise, peki bu vaadin ne zaman gerçekleşeceğini söyleyin, derler.

De ki, ben kendi kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zararı savma ne de bir fayda sağlama imkanına sahip değilim. Her ümmetin belirlenmiş bir ömür süresi vardır. Artık o vadeleri gelince onu ne bir saat ileri ne de bir saat geri alabilirler.

De ki, ne dersiniz? Şayet onun azabı size ha yatarken gelmiş, ha gündüzün. Mücrimlerin bunlardan birini çarçabuk istemelerine ne sebep var ki?

iş işten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz? Demek şimdi ha? Ama artık çok geç. Alın da görün, çarçabuk gelmesini istediğiniz şeyi.

Sonra o zalimlere, ebedi azabı tadın bakalım. Siz dünya hayatında neyi hak ettiyseniz, sadece onun karşılığını göreceksiniz denir.

0: Sahi doğru mu bu diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbime yemin ederim ki o elbette gerçektir ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız.
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

Kendi nefsine zulmeden her kişi, dünyadaki bütün şeylere malik olsaydı bile, cezadan kurtulmak için hepsini fidye olarak verirdi. Onlar, cezaları olan azabı görünce, içten içe duydukları pişmanlığı açığa vururlar. Ne çare ki, kendilerine asla haksızlık edilmeksizin, aralarında adaletle hüküm verilmiştir.

0: İyi bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. İyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Hayatı veren de, öldürüp geri alan da O'dur. Ve sonunda hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi.

De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet, sadece bununla ferahlanın. Çünkü bu, insanların dünya malı olarak topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.

De ki, peki Allah'ın size ihsan ettiği rızıklardan bir kısmını helal, bir kısmını haram yapmanıza ne dersiniz? De ki, Allah mı sizin böyle yapmanıza izin verdi? Yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

0: يَفْتَرُونَ.
1: Uydurdukları yalanı Allah'a mal edenler, kıyamet gününü ne zannediyorlar? Gerçekten Allah, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu bu nimete şükretmezler.

Herhangi bir işte bulunsan, onun hakkında Kur'an'dan herhangi bir şey okusan, sen ve ümmetinin fertleri her ne iş yapsanız, siz o işe dalıp coştuğunuzda mutlaka biz her yaptığınızı görürüz. Yerde olsun, gökte olsun, zerre ağırlığınca bir varlık bile Rabbinin ilminden kaçamaz. Ne bundan küçük, ne bundan büyük hiçbir şey yoktur ki, hepsi apaçık bir kitapta olmasın.

0: bilesiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzüntüye de uğramazlar.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Veliler o kimselerdir ki ona iman edip emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar.

Dünya hayatında da ahirette de müjde vardır onlara. Allah'ın hükümlerinde olsun, verdiği sözlerde olsun asla değişiklik olmaz. İşte bu müjdeler en büyük mutluluktur.

O inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

İyi bilesiniz ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ın kuludur. Onun hükmü altındadır. Allah'tan başka bir takım şeriklere ibadet edenler de gerçekte o putlarına tabi olmazlar. Onlar sadece bir takım zanlara uymakta ve sırf kafadan atmaktadırlar.

dinlenip sükûnet bulmanız için geceyi karanlık, çalışıp iş yapmanız için de gündüzü aydınlık kılan O'dur. Elbette bunda işitip dinlemesini bilen kimseler için nice deliller ve ibretler vardır.

0: Müşrikler, Allah evlat edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. O her şeyden olduğu gibi, evladı olmaktan da müstagnidir. Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi O'nundur. Buna dair, ey müşrikler, hiçbir deliliniz yoktur. Ne o, Allah hakkında kesin bilgi sahibi olmadan konuşuyor, rastgele şeyleri mi O'na isnat ediyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah hakkında böyle yalan uydurup, O'na mal edenler asla iflah olmazlar.

Olsa olsa dünyada az bir zevk alır ama sonunda bizim huzurumuza dönerler. Sonra biz de inkar ve nankörlüklerinden ötürü o çok şiddetli azabı onlara tattırırız.

onlara Nuh hakkındaki haberi oku. O halkına, ey benim halkım dedi. Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, şunu bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güvendim. Siz de şerik koştuklarınızla beraber toplanıp, işinizi kararlaştırın ki, tasasını çektiğiniz bir dert olup kalmasın. Sonra da bana hiç mühlet vermeden, hakkımdaki hükmünüzü uygulayın.

bu tebliğimden yüz çevirirseniz, benim kaybedeceğim bir şey yok. Çünkü ben sizden bir ücret beklemiyorum ki, benim ücretimi siz veremezsiniz. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir ve bana, ona teslim olanlardan olmam emredilmiştir.

Yine de halkı kendisini dinlemeyip onu yalancı saydılar. Biz de hem onu hem de gemide beraberinde olanları kurtardık ve bunları o ülkede onların yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. İşte bak, uyarıldığı halde doğru yolu tutmayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Nuh'tan sonra kendi halklarına Resul olarak daha nice peygamberler gönderdik. Onlar kavimlerine ayetler, mucizeler getirdiler. Ama berikiler önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmadılar. İşte haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz.

Onlardan sonra da Firavun ile ileri gelen yöneticilerine Musa ile Harun'u delillerimiz, mucizelerimizle gönderdik. Ama onlar büyüklük taslayıp kabul etmeyi kibirlerine yediremediler ve suçlu bir halk oldular.

0: لكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.
1: Onlara tarafımızdan gerçek ulaşınca, bu besbelli bir sihirdir, dediler. Musa dedi ki, size gelen gerçeği böyle mi nitelendiriyorsunuz? İnsaf edin, sihir midir bu? Şu bir gerçektir ki, büyücüler iflah olmazlar.

0: Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden döndüresin de, ülkede önderlik ikinize kalsın diye mi geldin? Biz mümkün değil size inanmayız.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
0: Firavun, ne kadar usta sihirbaz varsa hepsini bana getirin, emrini verdi.

Onlar iplerini ve değneklerini atınca Musa şöyle dedi: "Yaptığınız şey sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Mücrimden hoşlanmasa da Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır."

Hasılı, başlangıçta Musa'ya kendi kavminden, genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Kavmi, Firavun'un ve yöneticilerin kendilerine işkence edeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun, o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi.

0: Musa, "Ey milletim," dedi. "Siz Allah'a iman ettiniz, ona tam bir teslimiyetle bağlandınızsa, öyleyse yalnız ona dayanıp güvenin."
1: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Onlar da şöyle cevap verdiler: "Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz, bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme."
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
0: Ve rahmetinle kurtar bizi o kâfirler güruhundan.

Musa'ya ve kardeşine, milletiniz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi namazgah yapın. Namazı hakkıyla ifa edin ve ey Musa, müminleri müjdele diye vahyettik.

Musa, "Ey bizim Rabbimiz," dedi. "Sen Firavun ile onun ileri gelen adamlarına dünya hayatında muazzam ziynet, haşmet ve servet verdin. Ey bizim Rabbimiz, insanları neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi onlara bu imkanı verdin? Ey bizim büyük Rabbimiz, mahvet, sil süpür onların servetlerini ve kalplerini şiddetle sık. Belli ki o acı azaba girmedikçe onlar imana gelmeyecekler."

buyurdu ki, dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin, müstakim olun ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın.''

Derken İsrail oğullarını denizden geçirdik. Fakat hemen Firavun askerleriyle beraber zulmederek ve saldırarak peşlerine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken iman ettim. İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım dedi.

Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. Doğrusu insanların birçoğu bizim ayetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler.

0: Biz İsrail oğullarını güzel bir yerde yerleştirdik. Onlara helal, hoş rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Fakat ondan sonra ihtilafa başladılar. Elbette Rabbin aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir.
1: فَاِنْ كُنْتَ فِي شَكِّمْ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلْ

0: Eğer faraza, sana indirdiğimiz hususlardan herhangi birinde şüphe edersen, senden önce kitap okuyanlara sor. Celalim hakkı için sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Bunda en ufak bir tereddüdün olmasın.
1: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma. Yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun.

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mucize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler.

Azap gelip çattığı zaman imana gelip de bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı olsun bulunsaydı ya, asla böyle bir şey vaki olmamıştır. Ancak Yunus'un halkı müstesnadır ki, bunlar iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik ve onları bir süre daha yaşattık.

Eğer senin Rabbin dileseydi, dünyada ne kadar insan varsa hepsi imana gelirdi. Ama bunu irade etmedi. Şimdi sen mi imana gelsinler diye insanları zorlayacaksın?

0: Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Fakat akıllarını çalıştırmayanlara ise şeytanı musallat eder, o pislikte bırakır.
1: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
0: De ki, göklerde ve yerde neler ve neler var bir baksanıza. Fakat bunca işaretler ve uyarılar, iman etmeyecek kimselere ne fayda verir ki?
1: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
0: Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin unutulmaz azap günleri gibi bir gün gözlüyorlar değil mi? De ki, gözleyin. Ben de sizinle beraber bekliyorum.

Sonra biz Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece müminleri kurtarmak üzerimize düşen bir borçtur.

0: De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden şüphedeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere asla ibadet etmem. Lakin sadece ve sadece sizin ruhunuzu teslim alacak olan Allah'a ibadet ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.
1: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Ve yüzünü, özünü Allah'ı bir tanıyarak dine ver ve sakın müşriklerden olma.

Sakın Allah'tan başka sana fayda veya zarar veremeyecek olan putlara yalvarma. Şayet böyle yaparsan, o takdirde kesinlikle zalimlerden olursun, diye talimat verdi.

Eğer Allah sana bir sıkıntı, bir zarar dokundurursa, onu yine ondan başka giderecek yoktur. Şayet sana hayır dilerse, o durumda onun bu lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O lütfunu, ihsanını kullarından dilediğine eriştirir. O öyle gafur, öyle rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

De ki, ey insanlar! İşte Rabbiniz tarafından hakikat size gelmiş bulunuyor. Artık kim bu gerçeği kabul eder de doğru yolu tutarsa, bunun faydası sadece kendisinedir. Her kim de yoldan saparsa, o da kendi aleyhine olarak sapar. Bilin ki ben işlerinizi yönetmeyi üstüne almış biri değilim.

0: Sana Rabbinden ne vahyolunuyorsa ona tabi ol ve Allah hükmünü ishar edinceye kadar sabret. Çünkü hakimlerin en hayırlısı, en güzel hüküm vereni ancak O'dur. Hud Suresi Mekke'de indirilmiş olup 123 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri en kesin delillerle desteklenmiş, sonra da güzelce açıklanmış, tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Hakim ve Habir tarafından gönderilmiştir.
1: اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهَ اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ
0: Bundan maksat, Allah'tan başkasına ibadet etmemenizdir. Gerçek şu ki, ben sizi cennetle müjdelemek ve cehennemle uyarmak için O'nun tarafından gönderilmiş bulunuyorum.

0: Bir maksat da şudur. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki, belirlenmiş bir ömür süresinin sonuna kadar sizi nimetleriyle yaşatsın ve faziletli bir hayat sürenlere lütuf ve fazlından mükafatlarını versin. Fakat imandan yüz çevirirseniz, sizin tepenize inecek o müthiş günün azabından korkarım.
1: اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Zaten hepinizin toptan döneceği yer, onun huzurudur. O, istediği her şeyi yapmaya kadirdir.

0: Dikkat edin, işin farkına varın. O kâfirler eğilip bükülerek haktan yan çizer. Böylece peygamberden gizlenmek isterler. Onlar örtülerine büründükleri zaman dahi Allah onların içlerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da pek iyi bilir. Çünkü o bütün sinelerin kökünü, künhünü dahi bilir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil. Umillayla illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına,
1: umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
12: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki,
2: eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Anlayamazsın. Sende keskin zeka, aklı selim yoksa, şeytan kadar zeki olsan bile anlayamazsın. Sende yeterli edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, mantık, ahlak, metafizik, estetik kültürü ve birikimi yoksa anlayamazsın. Bu kültür iyi ve güçlü liselerde edinilir. Sende bu ülkenin kimliğinin temel unsuru olan İslam'la ilgili, Müslüman olsan da olmasan da doğru bir kültür yoksa anlayamazsın. Sende esrar, eroin, kokain, cep telefonu, televizyon, lüks otomobil, lüks hayat, para, israf bağımlılığı varsa anlayamazsın. Sen bir homo economicussan anlayamazsın. Sen bir cemaat, grup holiganı, militanı, fanatiğiysen anlayamazsın. Sen sahte bir dindar, yüzeyde kalmış bir sofu, burnunun ucunu görmeyen bir yobazsan anlayamazsın. Sen sapık ve batıl bir ideolojinin hayranı ve meftunuysan anlayamazsın. Sen pek kaba bir hedonistsen anlayamazsın. Senin dinin, imanın, amacın paraysa, parayı putlaştırmışsan, paraya tapıyorsan, para için her haltı yiyorsan anlayamazsın. Sen haram kazanç elde ediyor, haram yiyor ve haramla zengin oluyorsan anlayamazsın. Sen gemiyi batırmak isteyen, çılgın, ölçüsüz, cani, terörist, muzır ve mecnun bir muhalifsen anlayamazsın. Sen yağcı, yalaka, meddah, dal kavuk, pohpohçuysan anlayamazsın. Pek günahkar, çok hatalı ve kusurlu bir kul olmana rağmen ben hiç hata yapmam, hata hep ötekilerdedir diyen bir ahmaksan sen anlayamazsın. Sende adalet ve insaf yoksa anlayamazsın. Senin aklın midendeyse anlayamazsın. Senin aklın ve vicdanın apış arandaysa sen anlayamazsın. Senin nefsin emmare derekesindeysen anlayamazsın. Sen heva ve reyinle hareket ediyorsan anlayamazsın. Sen burnunun ucunu göremeyen bir kimseysen anlayamazsın. Zombiler, robotlar anlayamaz. Sen bu halinle anlar gibi görünsen de anlayamazsın. Anlamak mı istiyorsun? Önce adam olacaksın, iyi ve vasıflı Müslüman olacaksın, müsbet, yüksek kültürlü olacaksın. Sadece kuru bilgi yeterli olmaz, sezgi sahibi olacaksın. Dilini yalandan, iftiradan, gıybetten koruyacaksın. Gevezelik ve sevzeklikten vazgeçeceksin. Tecessüs edip başkalarının gizli günah ve ayıplarını araştırmayacaksın. Yüksek ahlak ve karaktere sahip olacaksın. Müslümansan nebevi nurla göreceksin. Allah'ın sana firaset nasip etmesi için gereken bütün sebep ve vesilelere tevessül edeceksin. Öyle erdemli bir kimse olacaksın ki senin faziletlerini düşmanların bile kabul ve tasdik edecek. Anlamak, idrak etmek, gerçeği görmek, iç yüzünü bilmek o kadar kolay ve basit değil. Anlayabilmek için anlama kapasitene ve kabiliyetine sahip olmak gerekir. Ağırlıklarını, safralarını at, hafifle, yüksel ki anlayabilesin. Yüksekten bakmazsan göremezsin, anlayamazsın. Sana anlayış verilmezse sen kendi başına anlayamazsın. Allah iki göz, iki kulak, bir tek ağız vermiş. Ağzını kapat, gözlerini ve kulaklarını aç. İlim, irfan, hikmet gözlüğünü takmazsan göremezsin. Musikiden anlayamayan ezanın nihavent makamından okunduğunu bilemez. Cahil kişi Fuzuli'nin o harika gazelindeki sanatı anlayamaz. Odun Selimiye Camii'ne bakar gibi bakar. Bülbül sesinden zevk almayan nice inceliği de anlamaz. Güzel kokulu güle bigane kalanın anlamaktan nasibi pek azdır. Boşuna anladığım numaraları yapma, bilenleri aldatamazsın. Beyim anlamak, idrak etmek, sırrına vakıf olmak için fırınlarca ekmek yemen gerekir. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel Efe.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.
2: 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için.
1: Özel efendim. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
5: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
1: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
9: Canlı performans. Ayet istek programı. Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
10: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
11: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
12: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
11: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
13: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
14: Özel efem. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
15: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
16: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı yetiştik programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz. Hem hal olup yoğrulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı mustakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ediyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene alıyoruz bu programda. Hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız sizin vesilenizle yeryüzüne duyuruyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. İsteyenler kazanıyor, dinleyenler kazanıyor ve amel edenler kazanıyor. Yayınlayanlar da kazanıyorlar. Kaybetmesi mümkün olmayan bir programdasınız inşallah. İnnemel a'malu bin niyet. Niyetlerimize göre Rabbim karşılığını versin kat kat diyelim. Aynı zamanda her programımızda bir soru gündeme getiriyorduk ve sorularımızı da Kitab-ı Kerim'i tanıma adına, Kitab-ı Kerim'i hayatlaştırma, içselleştirme adına, benim kitabım, bana ait olan bir kitabı tanıma adına inşallah. Her şeyiyle, geniş çaplı, içinde ne olduğunu, ne buyurduğunu, tarihçesini, toplanmasını, nasıl bugüne kadar geldiğini yavaş yavaş tanıyoruz. Kaplumbağa hızıyla da olsa ama emin adımlarla inşallah diyelim ve hemen sorumuzu kardeşlerimize yöneltmiş olalım. Yine bizim kitabımız dediğimiz, bize ait olan bir kitap olan bu kitapta Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu bizlere. Bakın ne diyor. O gün zalim pişman olacak, şöyle diyecek. Eyvah, keşke peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Evet, o gün zalim pişman olacak. Eyvah, keşke peygamberle bir yol tutsaydım diyecek. Kardeşler. Evet, bu ayet-i kerimimiz hangi surede geçiyor diye soracağız kardeşlerimize ve bu ayet-i kerimimizden anlamamız gereken nedir? Zalim kimdir? Öncelikle zalimi ortaya çıkaracağız. Zalimi ortaya koyacağız. Zalim tabi malumdur hepimizin bildiği zulmeden kişi. Kime zulmeden? İnsanlara zulmeden, kendi nefsine zulmeden, kendi nefsini pisleten, körelten, yani ne derler? Gömen tabiri caizse. Hani Şems suresi, Kıyamet suresinde beyan buyurulduğu gibi o nefsini arıtan, temizleyen kurtulmuştur. Ama nefsini bedbaht eden, gömen, kirleten ise mahvolmuştur. Ayet-i kerimesini hatırlamış olalım ki işte buna zalim deniliyor kardeşler. Kişinin kendi kendine zulmetmesi, kişinin etrafındaki insanlara zulmetmesi. Zulmün de tabii ki dereceleri var kardeşler. Haliyle bu şekilde insan zalim olabiliyor. Yani müminler de zulmetmiş olabilirler, dikkat edeceğiz, ayrı mesele. Ama ayet-i kerimenin zalim diye tasvir ettiği kişi ya da kişiler peygambere uymayanlar, uymayan zalimler. Zalimlikte ne derler, level atlamış, yükselmiş olanlar, insanlara, topluma zulmedenler, Allah Azze ve Celle'nin dinine zulmedenler, Allah Azze ve Celle'yi hiçe sayanlar, yokmuş gibi yaşayanlar. Ezan-ı Muhammediye'miz gelmiş diyor kardeşimiz. Ezana gidelim inşallah, kaldığımız yerden devam edelim kıymetli dinleyicilerimiz.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimize hamdü senalar olsun. Ezan-ı Muhammediye kulak verdik, dualarımızı gerçekleştirdik. Rabbimiz yapmış olduğumuz dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı, bütün ibadetlerimizi ilahi dergahında kabul buyursun duasıyla kıymetli dinleyicilerimiz. Hemen mesajlarımıza geçeceğiz. Mesajlarımıza geçmeden önce her zamanki gibi Kur'an'ın anasına Fatiha'ya mikrofonlarımızı bırakacağız. Ama bugünkü sorumuz üzerinde birkaç kelam ediyorduk. Bir kez daha sorumuzu hatırlatmış olalım kardeşlerimize. O gün zalim pişman olacak. Şöyle diyecek: eyvah, keşke peygamberle birlikte yol tutsaydım. Evet, önce zalimin kim olduğunu, zalimin nasıl birisi olduğunu, zalimin zulmüne göre zalimlik değişir kavramıyla kardeşler ortaya çıkarmamız lazım ki sonra pişmanlığını dile getirmiş olsun o zalim. Yani insan insana zulmedebilir, insan kendi nefsine zulmedebilir. Ama bir de öyleleri vardır ki insan hem kendi nefsine zulmettiği gibi insanlara zulmü gündeme getirip dayattırmak ve zorbalığı gündeme getirmek, Allah'ı devre dışı bırakıp Allah'ın kanunlarını, hükümlerini yokmuş gibi sayıp heva ve heveslerinden oluşturdukları kanunlar ve hükümlerle kendi keyiflerine göre insanlara dayattırarak zulmü gündeme getiren o zalimler, işte o gün diyecekler ki keşke peygamberle yol tutsaydık. Ama iş işten geçmiştir artık. Çünkü bunu Ahzab suresi 66 ve 67. ayet-i kerime bizlere beyan buyuruyor kardeşler. İş işten geçmiştir artık. Bir daha geri dönüşü olmayan yola girilmiştir. O yüzden evet, bunlar için böyle bir pişmanlık söz konusuyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o gün herkes keşke diyecek. Müminler de mi Allah Resulü? Evet, müminler de keşke diyecekler. Keşke. O keşkenin olacağı günü görmeden önce kardeşler hazırlığımızı yapmamız lazım. Hazırda bulunmamız lazım. Teyakkuzda olmamız lazım. Her an ölüm ensemizde gezdiğini bilerek, evet hata edebiliriz, günah işleyebiliriz. Ama unutmayalım ki bütün hataları, günahları bir tevbeye sığdıran Rabbimiz var. Biz müminler olarak zaten vicdanen rahatsız oluruz bir hata işlediğimiz zaman. Hemen Rabbimize dönüp tövbe ederiz. İşte bu peygamberle bir yol tutmaktır. Bu Allah'ı yakinen tanımaktır. Ama diğer zalimler öyle değildir. İşte bunlar da keşke şunu yapmasaydım, keşke şunu arttırsaydım diye müminler de orada serzenişte bulunacaklar kardeşler. O gün, o hesap gününde keşkeler havada uçacak tabiri caizse. Rabbim o keşkelerin olacağı günü görmeden önce haddini bilen, Rabbini bilen kullardan eylesin bizleri diyelim. Ve sorumuzu kardeşlerimize sorduk. Bu ayet-i kerimin üzerine daha çok konuşabiliriz ama vaktimiz çok ilerliyor hızlı bir şekilde. Hemen irtibat numaralarımızı hatırlatalım. 0216 611 0123 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Sekreterdeki kardeşimize mesajlarınızı, sorumuza cevabınızı, ayet isteğinizi yazdırabilirsiniz. WhatsApp hattımız ve SMS hattımız 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne mesajlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına Fatiha'ya bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbim idrak ederek hayatını aktaran kullarından eylesin ki inşallah kurtuluş reçetemiz olsun. Fatiha suremiz 6236 ayetin özü ve özeti olan bir sure. Kur'an'ın anası, Kur'an'ın kapısı. İnşallah o kapıdan girmeyi Rabbim cümle müminlere nasip eylesin idrak yoluyla. Evet, mesajlarımıza döndük kardeşler. Hemen mesajlarımıza bakıyoruz. Adem Kahraman kardeşimiz mesajını iletmiş bizlere. Kahramanmaraş'tan selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim azminizi arttırsın. Ve aleykümselam ve rahmetullah kıymetli kardeşim. Rabbim sizin de işlerinizi ve işlerinizin bereketini arttırsın. Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Cevabımız Furkan suresidir. Sizden Tevbe suresi 111. ayet-i kerimeyi istiyorum demiş. Fi emanillah diyerek mesajını noktalamış kardeşimiz. Bir başka mesajımız Mehmet Koç abimiz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Nusret kardeşim demiş. Furkan suresi sorumuzun cevabı. Bakara suresi 120. ayet-i kerimeyi okur musunuz? Selamet ve esenlik içinde kalın demiş. Allah razı olsun kıymetli abim. Sen de selametle kal. Allah'a emanet ol. Onu unutma inşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Bir başka mesajımız Mustafa Beyazkaya kardeşimiz. Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Fussilet suresi 15 ila 20. ayet-i kerimeler arasında okur musunuz? Allah'a emanet olun. Notumuzu aldık. Sen de ona emanet ol. Onu unutma. Rabbim yar ve yardımcın olsun kıymetli kardeşim. Aleyküm selam. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz. Ethem Albayrak abim. Sinop Gerze'den yazmış bizlere. Selamünaleyküm kıymetli abim. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Pazar günü telefonumu düşürdüm. Kırıldı. Subhanallah. Rabbim sana merhamet eylesin. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyelim bizler de. Pazartesi günü de tamirdeydi. Seni dinleyemedim. Bugün dinleyebilmeyi nasip etti Rabbimiz Allah Azze ve Celle demiş. Hayır olsun güzel kardeşim. Rabbime hamdolsun. Sorumuzun cevabı Furkan suresi. İsteyimse Nemil suresi 87 ve 93. ayet-i kerimeler. Şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim sizleri var etsin. Ümmeti Muhammed'e selam olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bil mukabil Rabbim seni de var etsin. Sayınızı arttırsın. Rabbim hakkınızda hayırlar eylesin. Hakkınızda hayırlı olanı gönlünüze razı eylesin. Erkan kardeşim selamünaleyküm abi demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah diyelim Erkan kardeşimizin mesajına da. Ve Akif Aktan kardeşim selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diyorum. Sorumuzun cevabı Furkan suresi. Rabbim programımızı bereketli kılsın demiş. Amin diyelim. Ve mikrofonlarımızı Tevbe suresi 111. ayete bırakalım inşallah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olması karşılığında satın aldı. Onlar Allah yolunda çarpışacaklar, öldürülecekler ve öldürülecekler. Öldürecekler ve öldürülecekler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da gerçekleşmesini üzerine aldığı bir hak vaattir. Sözüne, vaadine Allah'tan daha bağlı olan kim vardır? O halde yaptığınız bu alışverişinizden dolayı size müjdeler olsun. İşte bu büyük kazançtır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve ölürler. Kardeşler, dikkat edin, bizi yaratan Allah Azze ve Celle, bize malı veren Allah Azze ve Celle, buna şeksiz ve şüphesiz iman eden insanlar için konuşuyoruz. Ki sözde konuşup da özde bunu gündeme getirmeyenlere bir sözümüz yoktur. Yani hangi mümin bu şekilde iman eder de bize canı veren Allah, evladı veren Allah, eşi nasip eden Allah, istediği zaman istediği şekilde geri alabilen yine Allah, malı veren Allah, istese sana bir yığın malı verir, rızık olarak verir, verir, verir, verir, seni göklere çıkarır, bir bakarsın küçücük bir depremle, küçücük bir zelzeleyle veya malını bir telef vermeyle, hatırlayalım Kalem suresinde, Kehf suresindeki o iki bahçe sahibinin durumunu. Ne yapmıştı Allah Azze ve Celle? Onlar o kadar övünmüşler, o kadar kibirlenmişler, o kadar böbürlenmişlerdi ki hatta neredeyse zekatlarını bile vermemek için, onlardan dilenen fakirlere, fukaralara vermemek için sabah erkenden gidip malımızı, mahsulümüzü toplayalım demişlerdi ki başkaları gelip bizden istemesin, dilenmesin. Onlar daha sabah yola çıkmadan Allah komple o tarlayı yakıverdi. Kapkara küle çevirdi. Geldiler, şaşırdılar. Acaba biz yanlış yere mi geldik? Subhanallah, bu bizim tarla değil mi? Dediler. Bir baktılar, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bir gün öncesinde yemyeşil olan, meyveleri, sebzeleri dallarında asılan, insanları mest eden, yani toplamaya bile insan kıyamıyor, baktıkça zevk alan, bir bakıyorsun hepsi kül olmuş. Subhanallah. Demek ki Allah verdiği gibi almasını da bilir kardeşler. Öyleyse Allah Azze ve Celle diyor ki gelin, benim verdiğim bu malları, benim verdiğim bu canları, benim verdiğim bu nefsi, aynı zamanda ölçüler içerisinde, meşru çerçeve içerisinde zevk alabilirsiniz, yiyeceksiniz, içeceksiniz, giyeceksiniz, evlat edineceksiniz, onlarla sevineceksiniz, velev ki sevişeceksiniz evlatlarınızla, malınızla, ama şu çerçeveler içerisinde de benim yolumda sarf edin, benim uğrumda mücadele edin, benim uğrumda koşturun ve bu uğurda da hayatınızı sonlandırırsanız ya da o mallarınızı bu uğurda sarf edip yok ederseniz, ben size direkt karşılığında da ebedi kalmak üzere bir cennet vaat ediyorum, bir söz veriyorum size. 60 yıllık, 70 yıllık bir hayat, dünya hayatı, ki ortalamadan bahsediyoruz, her zaman bunu söylüyoruz, yanlış anlaşılmasın cümlelerimiz. İşte nereden biliyorsun hocam 60-70 yıl olduğunu, belki yarın öleceğiz, belki bugün öleceğiz, belki bir sene sonra falan vesaire. Bunlar istisna. Genel ortalamadan bahsediyoruz kardeşler. 60-70 yıllık bir dünya hayatını ebedi bir hayata akıllı bir insan satmaz, satamaz, değişemez. Bu olması lazım. Allah bunu Kur'an, Tevrat'ta, İncil'de vaat ettiği gibi gelin bu şekilde yapın, size ebedi cennet. Vaat ettiği gibi Kur'an'da da vaat ediyor. Allah'a sözünde durandan, Allah'tan sözünde durandan daha güzel kim vardır? Bu işte büyük bir başarıdır, büyük bir kazançtır kardeşler. Büyük bir saadettir. Rabbim anlayanlardan, hayatımızı aktaranlardan eylesin, ibret alanlardan eylesin, o bahçe sahiplerini özellikle. Rabbim ayaklarımızı İslam üzere sabit kılsın. Mesajlarımıza döndük ve beyaz kardeşimiz, hayırlı günler Özel Efem ailesi. Şu yalan dünyada bir varız, bir yokuz, bir güleriz, bir ağlarız. Ömrümüz ezanla sela arasında geçiyor. Nerede, nasıl son bulur bilemeyiz. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin demiş. Allah razı olsun. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Hayırlı olanı da gönlümüze razı eylesin. Amin. Rabbim amin kabul eylesin dualarınızı kardeşim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Huzur veren güzel frekansımız Nas suresini mümkünse dinleyebilir miyiz demiş. İnşallah ondan notumuzu aldık. Hemen bir başka mesajımıza geçtik. Enes Tüysüz kardeşim, selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Furkan suresinde geçmekte demiş. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için seslendirir misiniz? İnşallah diyelim ve Talat Dinçer abim. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar kıymetli kardeşlerim. Biz de dinlemedeyiz inşallah. Hac suresi 77. ayet mealini paylaşmış bizlerle. Ey iman edenler, rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Şimdi rükû, secde, ibadet zamanı. Hayırlı günler diliyorum demiş. Rabbim programımızı bereketli kılsın. Allah razı olsun. Kardeşler gerçekten öyle. Rükû, secde, yani bunlar kıyama durduğunuz zaman huzur ile, huşu ile durursanız üzerinizdeki yükün kalktığını ister istemez fark edeceksiniz. Namaz bittikten sonra ne kadar rahatladığınızı, yani ağrılarınız, hangi böyle ağrılarınız vardı, ağrılarınız gitmiş. Kafanız doluydu, boşalmış, rahatlamışsınız. Gerçekten çok güzel bir animasyon izlemiştim. Kişi namaza durduğu zaman animasyonda yavaş yavaş üzerindeki küller dik durduğu zaman, rüküye gittiği zaman biraz daha o üzerindeki kirler dökülüyor falan. Secdeye vardığı zaman tamamen o beyninden aşağı akan, böyle toprağa doğru çekilen, toprağa doğru akan böyle bir kimyasal bir şey gösteriyor o animasyonda da. Yani boşalıyorsunuz, rahatlıyorsunuz psikolojik olarak. Rabbim huşu ile, şuur ile kılanlardan eylesin ki namazlarımızı o lezzeti alabilelim. Eyvallah Talat abim, Rabbim yolunu açık eylesin. Hayırlı işlerin, bereketli kazançların olsun inşallah. Talat Dinçer abimiz bu güzel nasihatinden dolayı bizlere Hac suresi 77. ayet-i kerimeyi hatırlatmış oldu. Bir başka mesajımıza geçelim. Zeynep Azra bacımız. Selamünaleyküm Abdullah abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Furkan suresi. Yalnız bir sorunumuz var. Radyomuz henüz çekmiyor hala. Acaba bizden mi kaynaklı, sizden mi kaynaklı diye sormuş. İnşallah arkadaşlara bir daha teyit ettirelim. Varsa antenimizde veya vericilerde kuleye ulaşsınlar. En güzel şekilde yayınımızı tabii ki yapmaya çalışalım. Rabbimizin kelamını insanlara duyurmaya çalışıyoruz buradan. Mikrofonlarımızı Tevbe suresinden sonra Bakara suresi 120. ayet-i kerimeye Mehmet Koç abimizin isteğine bırakıyoruz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar. Kesinlikle yol Allah'ın yoludur de. Yemin olsun ki eğer sana vahiy yoluyla gelen bu kadar ilimden sonra onların arzularına uyacak olsan, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı bulunur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 120. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Sen onların milletine, millet yani din kardeşler, dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. Kardeşler, bakın bizi bizden daha iyi tanıyan Allah Azze ve Celle en ince detayına kadar, hücremize, zerremize, DNA'mıza kadar, hatta DNA'mızı bırakın, geçmişimizi ve geleceğimizi, her şeyimizi bilen Allah Azze ve Celle böyle bir uyarıda bulunuyor bizlere. Siz onların dinine girmedikçe, yani bizatihi Yahudi ve Hristiyan olmadıkça dan kasıt, illa da ayinlerine katılmanız gerekmez. Onlar gibi yaşayacaksınız, onlar gibi olacaksınız, onlar gibi hayatınızı süreceksiniz. Ki bugün topluma baktığınız zaman zaten Yahudi ve Hristiyanların çalışmasıyla toplum neredeyse kendini İslam'a nispet etse bile yaşantıları Hristiyan ve Yahudiler gibiler. Çok rahat Müslümanım diyen bir ailenin kızının boynunda haç kolyesi görebiliyorsunuz. Ben bunu süs olsun diye takıyorum, aksesuar olsun diye takıyorum, estetik geliyor bana diye kulağına haç küpesi takabiliyor. Subhanallah. Yani o kadar bozulma, o kadar bir dejenerasyon söz konusu kardeşler. Ve insanlar yavaş yavaş farkında veya farkında olmadan Yahudi ve Hristiyanlaşıyorlar. Manen. Kendileri ne kadar İslam'a nispet ettiklerini söyleseler de bu böyle. Malum yaşamış olduğumuz toplumda bunu görmektesiniz özellikle. Onun yanı sıra İsrail bizim en iyi dostumuzdur demek ne anlama geliyor? Bunu da varsın kardeşlerim kendileri düşünsünler. Biz İsrail'le şu kadar süreçte şu kadar ticaret yapmak zorundayız. Çünkü bizim İsrail'den başka dostumuz yok ya da en yakın dostumuz İsrail'dir. Ya da İsrail'e kafa tutacaklar, İsrail'e baş kaldıracaklar, karşılarında bizi bulurlar diyenler acaba hangi dine mensupturlar? Sormak gerekmez mi? Demek ki artık onların dinine geçmişler veyahut da onlarda onlar razı olmuşlar. Resulüm, onlara de ki o hareketlerde bulunanlar, o konuşanlar, o İsrail'i dost edinenler, İsrail bizim de dostumuzdur. Ya adamlar Yahudi falan ama çok iyi insanlar. Alışverişlerinde, ticaretlerinde adiller. Yani gerçekten Yahudilerden daha iyi bir dost bugüne kadar görmedim diyenler. Dikkat edin. Onlara deyin ki Allah'ın hidayeti olan İslam, Allah'ın nuru olan İslam, doğru yolun ta kendisidir. Sana bunca ilim geldikten sonra, sana Kur'an-ı Kerim diye bir kitap geldikten sonra, bu haberler sana ulaştıktan sonra, eğer onların arzu ve heveslerine uyarsan, onların peşinden gidersen, onlara sevgi besler, onları dost edinirsen, Allah'tan yana ne bir dost ne de yardımcı bulursun. Bakın Allah Azze ve Celle bu hitabı nebisi, en sevdiği kulu, Habibim dediği peygamberimize yapıyor kardeşler. Dikkat edin. Allah'tan ne bir dost ne yardımcı bulursun. Peki nebisini böyle tehdit eden Allah, acaba nebisinin ümmeti olan ya da kulcukları olan bizleri nasıl tehdit ediyordur acaba? Herkes kendine bir sorsun. Evet, mesajlarımıza döndük hemen ve mesajlarımıza bakıyoruz. Tuğba Yeşilyurt bacımız mesajını iletmiş. Selamünaleyküm abi, cevabımız Furkan suresi. Sizden Muavzeteyn surelerini istiyoruz. Bırakalım onu bunu şunu, cennet yanında kimler var? Cennet yolunda kimler var? Onlara odaklanalım demiş. Onlarla aynı yolda yürürken onlarla cennet için yarışalım inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Rabbime emanet olun demiş. Siz de ona emanet olun. Onu unutmayın. İnşallah öyle oluruz kardeşler. Yani gerçekten başkalarıyla uğraşmak yerine biz kendimize bakacağız. Her zaman ne derler? İğneyi karşıya batırsak da çuvaldızı kendimize batıralım. Yani biz önce kendimizi düzelteceğiz. Ha bu şu demek değildir, kendimizi düzeltiyoruz ama karşıyı da bırakalım, değil. Asla. Peygamberin böyle bir metodu olmadı zaten. Kendini düzeltti ama karşıyı da bırakmadı. Tevhide diriliş bacımız mesajını iletmiş İbnül Cevzi rahimeullah. Dünyayı bütün hakikatiyle görmek istersen bir çöplüğe bak. İşte dünya budur. Et-Tezkira'da geçen bu güzel sözünü bizlerle paylaşmış İbnül Cevzi'nin. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Nusret abi. Sizden Nisa suresi 110. ayet-i kerime istiyorum. Sorumuzun cevabı Furkan suresi fi emanillah diyerek mesajını noktalamış. Siz de ona emanet olun. Onu unutmayın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Mikrofonlarımızı Fussilet suresine bırakıyoruz. 15 ve 20. ayetleri dinliyoruz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ad toplumuna gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Kendilerini yaratan Allah'ın onun onlardan daha güçlü olduğunu düşünmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de kendilerine bu değersiz dünya hayatında onlara zillet azabını tattırmak için uğursuz günlerde soğuk ve şiddetli bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha alçaltıcıdır. Onlar kurtulamayacaklardır. Semud'a gelince onlara doğru yolu gösterdik. Onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Derken onları kazandıklarından dolayı alçaltıcı azabın yıldırımı çarpıp yok ediverdi. İman edip korunanları da kurtardık. Allah düşmanlarının toplanıp ateşte atılacakları gün, onların hepsi tutuklanırlar. Nihayet onun yanına geldiklerinde dünyadayken yaptıklarına kulakları, gözleri ve derileri aleyhlerinde tanıklık ederler. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fussilet Suresi 15 ve 20. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Ad kavmi Hud Aleyhisselam'ın kavmi, Semud kavmi ise Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Onlar peygamberlerini yalanladılar. Peygamberlerine tabiri caizse artistlik tasladılar. Bizden daha büyük kim var ki? Bizden daha güçlü kim var ki? Diyerek dağları oymuşlar, kayaları oyarak binalar kurmuşlar kardeşler. Düşünün, kayaları oyarak. Gerçekten bir güçtür neticede bu. Yani dünya çapına baktığınız zaman insanlık adına bir güçtür. Ama tabii ki Allah'ın gücü yanında güç değildir. Allah'ın gücü yanında yüzdeye vurulacak bir güç bile olamazlar. Ama onlar bunu asla gündeme getirmediler. Onlardan daha güçlü hiç kimsenin olmadığını zannettiler. Tanrılara, ilahlara bile kafa tuttular. Allah'a kafa tuttular. Hud Aleyhisselam'ı yalanladılar. Semud kavminde de Salih Aleyhisselam'ın kavmi yine peygamberi yalanladılar. Önce mucize istediler. Sonra mucize geldikten sonra inkarlarını tekrar gündeme getirdiler. Ve Allah'ı devre dışı bıraktılar. Azabın gelmeyeceğini zannettiler. Ama Allah iki kavme de öyle bir azap gönderdi ki, işte şimdi Rabbimiz Allah Azze ve Celle o azaptan bize haber vererek, yeryüzünde bir gezin dolaşın da sizden önceki kavimlerin durumunun ne olduğuna bir bakın. Bugün insanlara bakıyorsunuz, Lut Gölü'nü görmeye gidiyorlar kardeşler. Lut Gölü'nü görmeye gidiyorlar. Hiç düşünmüyorlar ki turizm olarak gittikleri o gölde ne insanlar helak oldu ya da kim helak etti. Aslında ibret alınması gereken nokta burası. Ama kimileri sadece turizm olsun diye gidiyor. İşte Rabbimiz Allah Azze ve Celle oradan hayatlarını sonlandırıp da Allah'ın huzuruna çıktıklarında veya Allah'ı inkar edenler, Allah'ın düşmanları olanlar yarın derilerinin nasıl şahitlik ettiklerini görecekler. O gün diller susacak, ağız susacak, kulaklar konuşacak, gözler konuşacak, deriler konuşacak. Sadece onların kim? Hayır. O gün öyle bir gündür ki Mahkeme-i Kübra kurulduğunda gerek müminler, günahkar müminler, Allah'ın rahmetine sığınıyoruz, Allah'ın merhametine sığınıyoruz, Rahim ismi sıfatına sığınıyoruz. Yapmış olduğumuz hatalar ve günahlardan Rabbimizden af ve mağfiret diliyoruz. Settar ismine sığınıyoruz. Fettah ismine sığınıyoruz Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin. Ama gel gör ki azgın günahkarlar işte derilerini o gün konuştuğu zaman, durun size ne oluyor, siz niye konuşuyorsunuz diyecekler. Ama artık konuşulması gereken bir mahkemedir orası. Evet, mesajlarımıza döndük. Yasin abim mesajını iletmiş. Yasin Zengin. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlarınız olsun, programımız bereketli olsun. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için de seslendirir misiniz? Ahiret yolculuğumuz olsun inşallah. Ahiret azığımız olsun yolunda. Eyvallah, ahiret yolunda azığımız olsun inşallah demiş. Eyvallah, notumuzu aldık inşallah. Ve aleyküm selam Yasin abim. Sıradaki ayet-i kerimemiz Neml suresi olacak. 87 ve 93. ayet-i kerimeler. Ethem Albayrak kardeşimizin isteğini dinliyoruz.

0: يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Sura üfülecek, Allah'ın dilediği dışında göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi korkup dehşete kapılacak. İşte o gün herkes ona hor, hakir olarak gelecektir. Dağları görür, onları sabit, hareketsiz sanırsın. Oysa onlar bulutların hareket etmesi gibi hareket ederler. Bu her şeyi çok sağlam yapan Allah'ın sanatkarane işidir. Şüphesiz o sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Kim iyilikle gelirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan da emin olurlar. Kim de kötülükle gelirse onlar yüzleri üstü ateşe atılır. Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılırsınız. Her kim ben ancak kendisini kutsal ve dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, her şeyin kendisinin olana ibadet etmekle emrolundu. Ona boyun eğenlerden olmakla ve Kur'an okumakla emrolundu. Kim hidayeti kabul ederse sırf kendi lehine kabul etmiş olur. Kim de sapar giderse ona da ben yalnızca uyarıcılardan biriyim de. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Neml suresi 87 ve 90. ayet-i kerimelerde böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Kim iyilikle gelirse ona yaptığının daha hayırlısı verilir kardeşler. Kim de kötülükle gelirse onun varacağı yer ateştir ve ateşe yüzüstü atılacaktır. Herkes yaptığının cezasını çekecektir. Ama mümin kardeşlerim için, haseten müminler için Rabbimiz Allah Azze ve Celle Rahim ismi sıfatıyla Allah'ın merhametine sığınıyoruz kardeşler. Yani yapılan kötülüklerden, kötü olmaktan Allah'a sığındığımız gibi velev ki kötülüklerimiz olsun, günahımız olsun, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin merhametine sığınıyoruz. Yoksa yaptığımız amellerin bizi kurtaramayacağını zaten biliyoruz. Hani yanlış hatırlamıyorsam kimindi? Güzel bir şairimizin de diyor ki her nefes almaya iki şükür gerek diyor. Yani bir nefes almaya iki şükür gerek. Mümkün mü bunu yapmamız? Yapamazsınız. Yani ikinci bir şükür birincisine şükrettin. İkinci şükrü yaparken bir nefes daha alıyorsun. İki şükür gerekiyor. Yapamıyorsun. Biz Allah'ın rahmetine sığınarak niyetimizi halis tutarak inşallah cenneti ümit ediyoruz Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den. Ama cehenneminden, azabından da havf ederek korkuyoruz ve Rabbimizin rahmetini bekliyoruz kardeşler. Onun için çalışıp onun için mücadele ediyoruz. Evet, mesajlarımıza döndük. Alaaddin kardeşimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, Bağcılar'dan yazıyoruz sizlere. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Sizden Furkan suresi 24 ve 27. ayet-i kerimeleri istiyorum. Sorumuzun cevabı Furkan suresinde geçmekte. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Güzel kardeşim, sen de ona emanet ol, onu unutma. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Aleyküm selam. Ahmet Aydoğdu abim, selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Furkan suresi. İstek olarak da Secde suresi 12. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş. Sen de selametle kal, ona emanet ol, onu unutma inşallah. Emine Alıcı bacımız, esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar. Furkan suresi sorumuzun cevabı. İstek olarak da Gâşiye suresinden ayet yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun, selamünaleyküm demiş. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyoruz. Mikrofonlarımızı Muavizeteyn suresine bırakıyoruz, surelerine bırakıyoruz. Aynı zamanda Beyaz kardeşimizin de isteğiydi Nas suresi. Muavizeteyn dediğimizde Felak ve Nas ikisinin birleşimi inşallah. Buyurun, bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, ağaran sabahın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının kötülüğünden, çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden ve düğümlere üfüleyenlerin kötülüğünden ve kıskandığı zaman bir hasidin kötülüğünden. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına. Sinsice vesvese verenin o kötülüğünden, insanların sinelerine vesvese veren, gerek cinlerden, gerek insanlardan. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu iki suremizi bizlere beyan buyurdu kardeşler. Felak ve Nas suresi, Muavizeteyn diye bildiğimiz bu ve sonraki, Felak ve sonraki Nas olan surelerimiz kardeşler Medine döneminde nazil olmuş. Biri 5 ayetten oluşmakta, diğeri 6 ayetten oluşmaktadır. İsimlerinde de malum olduğu üzere içerisinde geçen kelimelerden almaktadır. Allah'a sığınmayı ifade eder. El-Muavizeteyn dediğimiz, Allah'a sığınmayı ifade eden bir kelimedir. İki suremizin toplamına Muavizeteyn denilmiştir. Bu surelerin Mekki olduğu da söylenmiştir. İbni Abbas ve Katade'den gelen rivayete göre kardeşler, Medine'de nazil olmuş, düzeltiyorum. Bu surelerin Mekki olduğu söyleniyor. İbni Abbas ve Katade'den gelen görüşe göre Medine'de nazil olduğu bize haber veriliyor. Bu her iki sure varlıkların kötülüklerinden, büyücülerin kötülüklerinden, sinsice insanların göğsüne vesvese veren şeytan ve şeytanileşmiş olan insanların yapacakları şerlerden, kötülüklerden Allah'a sığınmayı gündeme getiriyor. Hele hele bir tanesi var ki içerisinde hasid. Hasid neydi kardeşler? Haset eden kimseye hasid denilir. Haset insanı huzursuz eder ve ahlakı bozar aynı zamanda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki haset etmekten, çekememezlikten sakının. Haset demek çekememezlik demek kardeşler. Çekememezlikten sakının. Çünkü ateşin odunu otu yediği gibi haset de iyi amellerinizi yer bitirir. Allah muhafaza eylesin. Müminlerde böyle bir hastalık, böyle bir vasıf bulunmaması lazım kardeşler. Aksi takdirde amellerimiz çöpe gider maazallah. Evet, kısa aramız gelmiş diyor kardeşimiz. Kısa aramıza gideceğiz. Bakalım mesajlarımız var mı? Herhangi bir mesajımız yok. Kısa aramızdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Sorumuz şöyleydi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki: O gün zalim pişman olacak ve o gün zalim pişman olacak ve şöyle diyecek: Eyvah! Keşke peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Ayet-i kerimemiz hangi surede yer almakta ve bu ayetten neler anlamaktayız, neler yüklenmekteyiz? Ayet bizden neler bekliyor kardeşler? Dikkat edelim, ona göre hayatımızı idame ettirmeye çalışalım. Ve sonra pişman olanlardan, eyvah diyenlerden, keşke diyenlerden olmayalım. Sorumuzu kardeşlerimize bu şekilde sormuş olduk. Mesajlarımıza dönüyoruz ve mesajlarımızda Ahmet Şahin abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Furkan suresi güzel kardeşim demiş. Notumuzu aldık ve Bakara süt ürünlerinden Ferit Ege kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı programlar kıymetli kardeşlerim ve Özel FM dinleyicilerine selam olsun demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah Özel FM dinleyicileri adına kardeşimiz. Sorumuzun cevabı Furkan suresi Asr suresini seslendirir misiniz demiş. İnşallah Rabbim sizlere de hayırlı bereketli kazançlar ihsan eylesin. Bakara süt ürünlerinden Ferit kardeşimiz. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Tevhide Diriliş bacımızın isteğiyle Nisa suresi 110. ayetle inşallah devam ettiriyoruz. Buyurun Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Kim bir kötülük yapar veya kendisine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok acıyıcı olarak bulur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa suresi 110. ayet-i kerimesinde, kısacık bir ayet-i kerimede, bakın nasıl bize teselli etti Rabbimiz Allah Azze ve Celle kardeşler. Bu kadar rahmet ve merhamet sahibi olan bir Rabbimiz var, unutmayalım. Dikkat edin, kim bir kötülük yapar yahut günah işleyerek kendisine yazık eder, nefsine zulmederse, bakın dedik ya zulmün çeşitleri var, nefsine zulmederse, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhametli olarak bulur kardeşler. Çünkü unutmayalım, bizim öyle bir Rabbimiz var ki bütün günahları, bütün sıkıntıları, bütün problemlerimizi, dertlerimizi, tasalarımızı ne sayarsanız sayın, bir tevbeye sığdırıyor. Bir tevbeyle temizliyor. Pir-i pak ediyor. Bir tevbe. Yeter ki kulum bana dönsün. Kulum bana gelsin. Kulum beni aziz bilsin. Kendini aciz bilsin kulum, yeter ki. Bana gelsin diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Allah'ın beklediği de bu zaten kardeşler. Allah kullarından bunu bekliyor. Ha, ihtiyacı yok. Ama o kullarını temizlemek için bunu bekliyor. Yoksa bana dönsün, beni böyle yapsın diye Allah'ın buna ihtiyacı yok. Allah'ı aziz kılan, Allah'ı tenzih eden binler, milyonlar, milyarlar, sayamayacağımız, sayısı belli olmayan melekleri var, orduları var. Cinlerden kulları var, müminlerden kulları var. Allah'ın Nusret kuluna, Abdullah kuluna ihtiyacı yok ki. Tevbesine de ihtiyacı yok. Tevbenin kendisine, Nusret'in, Abdullah'ın ihtiyacı var. Unutmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur kardeşler. Herhangi bir günah işledikten sonra, abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar, arkasından da bu günahı dolayısıyla tam bir tevbeyle Allah'tan mağfiret dilerse bir kimse, bu günahı kendisine bağışlanmayacak hiç kimse kalmaz. Evet, bu günahı kendisine bağışlanmayacak hiç kimse kalmaz. Allah kulunu bağışlar. Müsnet'te geçen kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anh'tan sağlıklı tevbe ise güç ve imkan varken yapılan kesin tevbedir buyurulur. Müsnet'te geçen Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet, sağlıklı tevbe ise güç ve imkan varken yapılan kesin tevbedir kardeşler. Unutmayalım. Rabbim

tevbeden kullarından eylesin. Kim bir kötülük yaparsa yahut günah işlerse unutmayın ki her zaman zaten mümin bir insan vicdanen rahatsız oluyor. Yani bunu biz de yaşıyoruz. Herkes yaşıyor. Mesela işte birisinin kalbini kırdınız, birisini işte sinirlendirdiniz, birisine bir kötü söz söylediniz veya birisine ters gözle baktınız. Kalp rahatsız olur. Kalp rahatsız olur. İşte o rahatsızlık zaten aslında bir nevi de tevbedir, biliyor musunuz? Niye? Çünkü Rabbini tanıyor, Rabbini biliyor. Ona yöneliyor o kalp. Vicdanen. Evet, söyleyecek çok sözümüz var. Hemen dönelim mesajlarımıza. Selahattin Yüksel kardeşim, bugün erken yazdın. Hoş geldin, safalar getirdin. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Sorumuzun cevabı Furkan suresinde yer almakta. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Bugün erken zamanda inşallah sizlere bir selam verelim dedik, yazmış. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sorumuzun cevabı Furkan suresi. Sıradaki ayet-i kerimeleri ailem için istiyorum ve tüm Özel FM dinleyicilerine gelsin. İbret alıp öğüt alanlardan eylesin Rabbimiz bizleri, demiş. Notumuzu aldık inşallah. Ve sıradaki ayet-i kerimemiz Secde suresi 12. ayet-i kerime. Ahmet Aydoğdu kardeşimizin isteği. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını eğdikleri zaman bir görsen, şöyle derler: ey Rabbimiz, gördük, dinledik. Şimdi bizi geri döndür de salih amel işleyelim. Artık kesin olarak inandık. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Secde Suresi 12. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu: Rabbim bizleri muhafaza eylesin kardeşler bu tür vakalardan, bu tür olaylardan. Yani gördükten sonra, bir daha geri dönüşü olmayan yola girildikten sonra bu cümleleri kullanmaktan Allah'a sığınırız. Rabbim bizleri o cümleleri kullanacağın güne vardırmadan önce tevbe etmeyi nasip eyle, tevbelerimizi de kabul eyle diye dua edelim kardeşler. Çünkü Allah dilemezse biz dileyemiyoruz kardeşler. Allah bize o tevbeyi bile ettirmeyi nasip etmeyebilir. Hani öyle bir olay var ister istemez. Yani bir insana şeytan musallat olduğu zaman veya şeytan onu saptırdığı zaman ya da şeytan ona vesvese verdiği zaman, kardeşim bir tanesi anlatıyor, diyor ki yemeğe oturduk, diyor millet böyle birden bir daldı. Kardeşime baktım, soluksuz şeysiz yiyor. Dedim subhanallah, Müslüman bir besmele çek dedim. Diyor ki abi çektim diyor. Yani yemeğe başladı. Olsun bir daha çek diyor. Abi çektim ya, ne gerek var diyor. Ya güzel kardeşim bir daha çek, bir şey olur mu? Bismillah diyeceğim, bu kadar basit, zor bir şey değil. O kadar söyledim diyor, ona besmeleyi söylettiremedim diyor. Tamam, başta çekmiş olabilirsin ya, bir bismillah diyeceksin ya, bu kadar basit, tekrar Allah'ın adıyla diyeceksin yani. İşte o bazen şeytan kardeş öyle bir musallat oluyor, öyle bir yandan geliyor, öyle bir seni tabiri caizse fitilliyor ki sen farkında bile olamıyorsun. Bu sefer inada gidiyor iş. O inada gitmesi şeytandan, ortalık kızışıyor. O şeytandan. Şeytan bakın bu şekilde bile arayı açabiliyor. Dedim ya, Allah dilemedikçe siz dileyemiyorsunuz kardeşler. O yüzden Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Gördük, dinledik. Şimdi bizi geri döndür de salih amellerden, salih amel işleyenlerden olalım dediler. Ama geri dönüş olmayan bir yola girilmiştir artık. Rabbim muhafaza eylesin mümin kardeşlerimizi. Evet, bir başka mesajımıza bakıyoruz. Herhangi bir mesajımız, Nur Demir bacımız, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Furkan suresinde geçmekte. Bizler de Asr suresini bekliyoruz inşallah demiş. Eyvallah, notumuzu aldık. Murat Demir kardeşim, selamünaleyküm kıymetli abilerim. Sizi Allah için seviyorum. Rabbim sizleri var eylesin. Amin. Allah razı olsun. Birkaç gün öncesinde bir saçmalığı gündeme getiren ahmak bir adamın konuşmasına itirazımız var tabii ki demiş. İsim kullanmamış kardeşimiz. Biz anladık anlayacağımızı. Evet. Kürt kadınlara, yani Kürtlere daha doğrusu, Kürt kadınları haseten şey yaparak, hicvederek bir konuşma gündeme getirmişti. Dalga geçercesine bir fıkra anlatmıştı. Rabbim her şeyi gören ve bilendir kardeşler. Hiç kimseyi Rabbimiz Allah Azze ve Celle affedersiniz gafil değildir. Herkesten haberdardır ve gözlerin dehşetle yerinden fırlayacağı bir güne de onları ertelemektedir. Yoksa Allah Azze ve Celle onları orada da yok edebilir. Allah Azze ve Celle onları tersine çevirebilir, dilini tersine çevirebilir. Her şeye gücü kudreti yetendir Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Gâşiye suresine mikrofonlarımızı bırakacağız kardeşler. Emine Alıcı bacımızın isteğini dinliyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Her şeyi bürüyüp bürüyüp kuşatacak olanın haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler eğilmiş, zillete düşmüştür. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. O kızgın bir ateşe yaslanır. Ona kızgın bir kaynaktan su içirilir. Onların dariden başka yiyecekleri yoktur. Onu ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler de mutludur. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş, lüzumsuz bir söz işitmezler. Evet kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle iki taifeden, iki gruptan bahsetti bizlere. Gâşiye suresinin ilk ayetlerinde 11. ayetler. Mekke döneminde nazil olmuş 26 ayetten oluşan Gâşiye suremiz. O günün haberi size geldi mi? Evet, o günün haberi size geldi mi kardeşler? Çünkü o gün öyle bir gündür ki kimilerinin yüzleri eğilmiş, kapkara kesilmiş, zillete düşmüştür. Çalışmışlar fakat boşa yorulmuşlar dünyadayken. Onlar kızgın bir ateşe yaslanacaklar. Onların dariden başka yiyecekleri de yoktur. O kızgın bir kaynaktan su içirilecekler. Allahu Ekber. Hatta başka ayetlerde de baktığımız zaman kardeşler, eritilmiş metallerden su içirecekler. Suyu içtiğiniz zaman düşünsenize mesela, o eritilmiş metalin şöyle bir hayal edin. Alıyorsunuz demir bardaklarda, kafanıza dikiyorsunuz. Normal bir içme midir acaba? Ya da içtiğiniz su midenize iner mi sizce? Gırtlağınızı yaka yaka, hatta gırtlağınızı delip göğsünüze doğru akar. Eritir oraları. Böyle bir işkence, böyle bir ceza, Allah Azze ve Celle'nin cezası. Şiddetli bir ceza. Allah kuluna zulmetmez ama kul bunu talep ettiğinden dolayı Allah kuluna istediğini veriyor. Dünyadayken Allah sizi uyarmamış mıydı? Allah size peygamberler göndermemiş miydi? Allah şunları yapmayın, bunları yaptığınız takdirde karşılığı bu olur dememiş miydi? Ama eğer şunları yaparsanız karşılığı da mükafattır, yüksek yerlerde, cennetlerde buluşmaktır, zevki sefa sürmektir dememiş miydi? Allah sundu, sen onu tercih ettin. İşte şimdi tercihinin karşılığını yaşa denilir. Evet, mesajlarımıza bakalım. Hemen mikrofonlarımızı Furkan suresine bırakacağız. Alaaddin kardeşimizin isteğine. Emine Pekdemir bacımız, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'an belgeselini aldık. Elhamdülillah, hayırlı bereketli yayınlar demiş. Maşallah, barakallah. Kur'an belgelerini düzeltiyorum bu arada. Meryem Koç bacımız, Şüheda Koç bacımız ve Emine Pekdemir bacımız. Derecelerini de burada okumayacağım inşallah. Maşallah, barakallah. Rabbim mübarek eylesin. Rabbim İslam üzere ayaklarınızı sabit kılsın. Ve İslam yolunda çalışan o güzel mücahidelerden eylesin sizleri. Furkan suresini dinliyoruz. Buyurun, Bismillah. 24 ve 27. ayetlerdeyiz.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O gün cennetliklerin bulundukları yer daha iyi, dinlendikleri yer daha güzeldir. O gün gökyüzü bulutlarla birlikte parçalanacak, melekler de yavaş yavaş indirilecektir. İşte o gün gerçekten egemenlik Rahman'ındır. Kafirler içinse çok zor bir gündür. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Az önce Gâşiye suresinde iki gruptan bahsettik. Bir, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna toplanıldığında, o gün mahşer gününde terazi kurulduğunda bazı yüzlerin ağıracağı, bazı yüzlerin ekşiyeceği, bazı yüzlerin kararacağı ve bazı yüzlerin mutlu olacağı bir gruptan bahsettik. İki gruptan bahsettik. İşte o gün cennetliklerin varacağı yer, bulundukları yer, dinledikleri yer daha güzeldir diyor Furkan suresi 24. ayet. O gün gökyüzü bulutlarla birlikte parçalanacak, melekler yavaş yavaş indirilecek. İşte o gün gerçek egemenlik, gerçekten de egemenlik Rahman'ındır. Kafirler içinse çok zor bir gündür o gün. Vay o günün haline, vay o gün kafirlerin haline ki bir daha geri dönüş olmayan yola girilmiş zaten. Artık yaptıklarından dolayı, kazandıklarından dolayı varacakları yer ateşten başkası değildir. Evet, bir başka mesajımıza bakalım inşallah. Zeynep Azra bacımız, selamünaleyküm Abdullah abi. Sorumuzun cevabı Furkan suresi. İstek olarak da Nas suresini istiyorum. Rabbim okuyorum. Okuyup anlayıp yaşayanlardan eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun demiş. Allah sizden de razı olsun. Ve bir Kuleyb bin Şihab der ki Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh mescitte bir gürültü işitti. İnsanlar Kur'an okuyor ve okutuyorlardı. Ne mutlu bunlara. Bunlar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği insanlardır dedi. Ali radıyallahu anh. Kim için? Kur'an okuyan ve okutturanlar için. Allahu Ekber. Allah Resulü'nün en sevdiği insanlar. Elhamdülillah inşallah Rabbim bereketle eylesin radyonuzu, yayınınızı diyelim. Ve mikrofonlarımızı Asr suresine bırakacağız. Erol Emre Kaya kardeşimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Furkan suresi Asr suresine talibiz demiş kardeşimiz de. Maşallah, notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Asr suresine bıraktık.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen ve birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu. Kıymetli dinleyicimiz, Rabbim okuduklarımızı anlamayı, hayatımıza aktarmayı nasip eylesin diyelim. Ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle yolunda mücadele eden kullarından eylesin bizleri. Bu mücadele yolunda hayatını sonlandıran ve şahit olarak yaşayıp şehit olarak Rabbine kavuşan kullardan eylesin bizleri diyelim. Programımızı bu şekilde noktalamış olduk. Ve kardeşler, bugünkü sorumuzun cevabına geçmeden önce bir mesajımız daha. BK yayınlarından Muhtar kardeşim mesajını iletmiş bizlere. Selamünaleyküm kıymetli abilerim. Bizler de Özel FM'i dinlemekteyiz demiş. Hayırlı yayınlar dilemiş bizlere. Muhtar kardeşimiz Allah razı olsun. BK yayınlarına ve çalışanlarına selam gönderiyoruz biz de buradan o zaman. Melkam abiye, BK yayınlarından Yusuf kardeşimize, Muhtar kardeşimize ve tüm kardeşlerimize diyelim inşallah. İsimlerini bilmediğimiz kardeşlerimiz vardır. Ayrım yapmış olmayalım. Herkese hayırlı, başarılı işler diliyorum inşallah Muhtar kardeşim. Allah razı olsun mesajınızdan dolayı. Ve bir başka mesajımız var mı? Yok. Bugünkü sorumuzu da şu şekilde açıklamış olalım. Furkan suresi 27. ayet-i kerime kıymetli dinleyicilerimiz. 27. ayet-i kerimede Rabbimiz beyan buyurdu ki o gün zalim pişman olacak. Şöyle diyecek: eyvah, keşke peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Pişmanlık da fayda vermeyecek kardeşler. İnşallah bu ayet-i kerimeleri kulağımıza küpe, boynumuza kolye, evimize portre yaptıralım. Her daim okuyalım. Yani bunu bu manada söylüyoruz. Her daim okuyalım manasında. Ama tabii ki yaptırmak isteyen varsa evlerine portre yaptırabilirler. Rabbim ibret alanlardan eylesin bizleri. Kardeşler, 22 mesajımız bizlere ulaşmış ve bir kardeşimiz yine cevapsız kalmış. İnşallah 21 kardeşimizden 2 kısmetli dinleyicimizi bulacağız. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak? İlyas kardeşimizden bir numara rica edelim. 20 diyor. Emine Alıcı bacımız var 20'de. Bir numarada Mustafa Beyazkaya kardeşimiz söylemiş. 9 olsun demiş. 9'da da BK yayınlarından Muhtar kardeşimiz var. Zaten kitabın menbaında olan kardeşimiz. İnşallah Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin kendilerini. Sizlere de emanetleri zayi etmeyen en emine alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
1: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
2: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
1: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
3: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
4: Özel efem. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
6: Canlı performans, ayet istek programı.
7: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Şöyle de: ey Rabbim, onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
15: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
16: kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
21: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
22: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furkân ve cealehû lenâ şirâten ve minhâca. Ve sallallahu alâ men erselahullâhu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihî ilâ yevmiddîn. Anne ve babalara hem evleriyle hem de yavrularıyla ilgili nasihat çerçevesindeki sözlerimize devam ediyoruz. Ve bugün 23. nasihati paylaşarak başlıyoruz. Çocuklarınıza ev içi adabı ile ilgili bilgiler veriniz. Onları eğiterek güzel alışkanlıklar kazandırınız. Çocuklarımızın hem ev içindeki hem de ev dışındaki söz ve davranışları güzel olmalıdır. İslam ahlakının güzelliğini ve olgunluğunu aksettirmelidir. Bu edep hayat boyu onların bir parçası, değişmez vasfı haline gelmelidir. Ağaç yaş iken eğilir hikmeti unutulmamalı. Çocuklarımız küçük yaşlardan başlanarak edep ve nezaket içinde yetişmesi için gayret edilmeli, bu yönde terbiye edilmelidirler. Ömer İbni Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Küçük yaşlarda Allah Resulü'nün kucağında, onun terbiyesi altında bir çocuktum. Yemek sırasında elim yemek kabının içinde dolaşıyordu. Sağdan, soldan, ortadan alarak yediğim oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, delikanlı, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye buyurdu. O günden sonra yemek yiyişim daima Allah Resulü'nün emrettiği gibi oldu. Bu hadis-i şerif hem Sahih-i Buhari'de hem de Sahih-i Müslim'de, Sahih-i Buhari'de Et'imeh bölümünde, Sahih-i Müslim'de ise Eşribe bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Sünen-i Ebi Davud ve Tirmizi'de yer alan bir rivayet ise şöyledir. Ömer radıyallahu anh Allah Resulü'nün yanına girmişti. Bu sırada Allah Resulü'nün yanında yemek vardı. Efendimiz ona, yavrum yaklaş, Allah'ın adını an, sağ elinle ye ve önünden ye buyurdu. Bu hem Sünen-i Ebi Davud'da hem Sünen-i Tirmizi'nin Et'ime bölümlerinde yer alan bir başka rivayettir. Bir çocuğun ev içinde ve ev dışındaki zarif davranışları sevgiye, mutluluğa ve gönül huzuruna vesile olacak, çocuğun giderek sağlamlaşan şahsiyetini oluşturacaktır. İslam'ın çok güzel bir ahlak ve edep anlayışı vardır. Çocuklarınıza bunları aşılamak ve gönüllerine yerleştirerek onlara devamlılık kazandırmak, gelecek günlerinizi ve ahiretinizi güzelleştirecektir. Şimdi Zikr-i Hakim'in hikmet dolu buyruğuna dikkat ediyoruz. Ey müminler! Henüz buluğa ermemiş olan çocuklarınız, şu üç vakitte yanınıza girerken sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin, istirahat için elbiselerinizi soyunduğunuz vakit, bir de yatsı namazından sonra. Bu vakitler sizin mahrem bir durumda bulunacağınız üç vakittir. Bu ayet-i kerime Nur suresinin 58. ayet-i kerimesidir. Ayet-i kerimede 1. Henüz ergenlik çağına girmemiş çocukların istirahat vakitlerinde anne ve babaların yatak odalarına girerken izin almalarının gerektiği, bunun çocuklara öğretilmesi, yaşları küçük bile olsa bu konuda eğitilmeleri emrediliyor. 2. Dikkat ediniz, hitap çocuklara değil, ebeveyne yani büyüklere yapılıyor. 3. Zikredilen vakitlerin mahrem vakitler olduğu vurgulanıyor. Ayrıca bu mahrem vakitler arasında öğle vaktinde çocuğun izin almasının niçin lüzumlu olduğuna işaret ediliyor. Bu vaktin elbiselerin çıkarılarak istirahate çekilme ihtimalinin yüksek olduğu bir vakit olduğu bildiriliyor. Elbette ki bu noktada hemen aklımıza bir soru daha geliyor. Öğle vakti böyle bir vakit olabilir de zikredilen diğer vakitler böyle bir vakit değil midir? Onlarla ilgili neden açıklama yer almıyor? Elbette adı geçen diğer iki vakit de mahrem halde bulunma ihtimalinin yüksek olduğu vakitlerdir. Hatta yatsı namazından sabah namazına kadar olan vakit anne ile babanın yatak odalarına mahrem halde bulunma ihtimallerinin en yüksek olduğu vakittir. Öğle vakti ise genellikle sıcak ülkelerde eve çekilme ve istirahat etme vakitleridir. Ülkemizin sıcak bölgelerinde de yaygın bir adettir. Arabistan ve birçok sıcak ülkede ise hayatın neredeyse durma noktasına geldiği vakitlerdendir. İnsanlar bu vakitte evlerine, evlerinde de istirahata çekilerek hem güneş ışıklarının zararlı tesirlerinden hem de bunaltıcı sıcaktan kurtulmaya çalışmakta ve günün ikinci yarısına güç toplamaktadırlar. Onlar için bu kolay kolay vazgeçilmez bir adet haline gelmiştir. Bu vakitte istirahat edilmezse günün ikinci yarısında verim düşmekte, arada istirahat etmeye alışmış olan vücut alışkanlığının gereğini istemektedir. Ancak Arapçada kayrure diye isimlendirilen bu istirahat ve uyku vakti geceyle kıyaslanmayacak derecede kısa olan bir vakittir. Ortalığın aydınlık olduğu, normalde iş devresi arasında yer alan bir vakittir. Durum böyle olunca da izin alma sebebinin açıklanması uygun olan bir vakittir. Buradaki sebep açıklanınca aynı mahremiyetin gece var olması artık kaçınılmazdır. Dolayısıyla ayrıca izahına ihtiyaç duyulmamıştır. Her üç vakitte de mahremiyetin bulunduğuna dikkat çekmekle yetinilmiştir. Hitabın büyüklere yani anne ve babalara olmasının sebebi de açıktır. Çünkü emredilen çocukların mahrem vakitlerde anne ve babalarının yatak odalarına girmek istediklerinde anne babadan izin istemeye alıştırılmalarıdır. Ayet-i Kerime'de bir nevi "Ey mümin anne ve babalar! Henüz ergenlik çağına girmemiş, aklı ermeye, zihni kavramaya başlamış çocuklarınıza şu üç vakitte yanınıza nasıl gireceklerini öğretin. Aile hayatınızı da buna göre ve bu şuurla şekillendirin" buyurulmaktadır. Çünkü bu çağdaki çocuğun kendisi mükellef değildir ve ilahi emirlerin muhatabı da değildir. Bu onun lehinedir. Emirlerin muhatabı olacak olsa, emri yerine getirmediğinde günah işlemiş olması, vebal kazanması ve cezalandırılması gerekirdi. Yarattığı kulunu her yönüyle bilen sonsuz rahmet sahibi Rahman, aklı ermeye başlamış olsa da, birçok incelikleri anlar hale gelse de, bu çağdaki bir çocuğu sorumlu tutmamıştır. Çünkü o, henüz akıl ve irade olgunluğuna ermemiştir. Ayet-i Kerime, henüz ergenlik devresine girmemiş bir çocuğa karşı, o daha küçük bir şey anlamaz düşüncesiyle hareket edilmesinin doğru olmadığını da vurguluyor ve bu konuda büyüklere görev veriyor. Dolayısıyla hitap büyükleredir. Aynı zamanda bu hitap bebeklik çağını atlatmış bir çocuğun eğitilmeye, bilgilendirilmeye, alışkanlık, şahsiyet ve ahlak kazandırılmaya uygun olduğuna işaret etmektedir. Ayet-i Kerime bu çağda çocukların eğitim verilebileceğinin açık ve net delilidir. Birçok edep ve terbiye inceliklerini, güzel hasletleri kaybetmeye başladığımız ve modern denilen hayatın girdaplarında baş dönmesine uğradığımız bir devrede kendimizi, yaptıklarımızı ve yapmamız gerekenleri, doğruların ne olduğunu ve ne yöne doğru sürüklendiğimizi ciddi bir şekilde yeniden gözden geçirmeli ve vazifelerimizin ne olduğunu yeniden idrak etmeliyiz. Yuvamızın bir saadet yuvası olmasını, güzellikler taşımasını arzu ediyorsak kendi üzerimize düşeni yapmak zorundayız. 24. nasihat: İlmi seviniz ve çocuklarınıza ilim sevgisi aşılayınız. İlim, irfan sevgisiyle ilgili ne kadar güzel kelime yan yana sıralansa ve ne kadar güzel cümle birbirine takip etse yeridir. Bu gerçeği biliyoruz. Hepimiz dile getiriyoruz. Ancak ne hikmetse yeterli gayreti göstermiyoruz. Yine de hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Zikr-i Hakim anlatmak istediklerimize şöyle ışık tutuyor: Allah içinizden iman eden ve kendilerine ilim verilenleri yükseltir. Onlara dereceler verir. Allah yaptığınız her şeyden her yönüyle haberdardır. Bir başka ayet-i kerimede hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu selim akıl sahipleri düşünür ve ibret alır. İlk ayet-i kerime Mücadele suresinin 11. ayet-i kerimesiydi. İkincisi ise Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesidir. Bu ayet-i kerimeler anlayan gönüller için çok şey anlatır. İmanla ilmin birleşmesi, salih amellerle bütünleşmesi gerçek bir yüceliştir. Bilerek ve şuurla hareket etmek, akıntıya kapılışla kıyaslanmayacak kadar ulvidir. İlim elde edilen, bilginin derecesi ne olursa olsun her insanın ihtiyacıdır. Ona duyulan susamışlık, en değerli susamışlıklar arasında yer alır. Rabbimiz hiçbir beşere bahşetmediği derecede, ilim, irfan ve ihlas bahşettiği Resulünden şöyle dua etmesini istiyor. Rabbim, benim ilmimi artır de. Bu dua bizlere çok şey anlatmalıdır. İlim sevgisi, ilim ehlini takdir, ilim, amel ve edebi bir araya getiren hak yolcularına hürmet ve gıpta her müminin vazgeçilmez hasetlerinden olmalıdır. Öğrenilmenin de dünyaya gelişle başladığını, azim, gayret, sabır ve sevatla arttığını, her bilgi artışının ufuk genişliğine vesile olduğunu, geniş ufkun ve bilginin, birikiminin anlama ve kavrama melekesi geliştirdiğini ve böylece güzelliklere yelken açıldığını her selim fıtrat sahibi bilir. İnsan beyni de gelişme açısından kaslarımıza benzer. Şuurlu ve istikrarlı bir şekilde çalıştırılarak geliştirilmesi, güçlendirilmesi, kıvraklık kazandırılması mümkündür. Seri düşünme ve doğru karar verme melekesi giderek gelişir. Her güç kazandığında daha da güçlendirilmeye, çalıştıkça daha da maharetini artırmaya müsait bir hale gelir. Bu açıdan kaslarımızdan daha büyük bir kabiliyete sahiptir. Çocuklar düzenli öğrenme çağına girdikleri anlardan itibaren yaş ve zekasına uygun bir şekilde eğitim ve öğretimden geçirilerek hayata hazırlanmalıdırlar. Çocuklara verilen elbette ki sadece kuru bilgi olmamalıdır. Bilgi ile birlikte onlara ilim, irfan, okuma sevgisi, öğrenme arzusu aşılanmalı, öğrenilen faydalı bilgilerin, ilim ile elde edilen geniş ufkun ve onunla bütünleşen tecrübelerin nelere vesile olduğu gösterilmeli, tattırılmalı. Böylece hayat boyu ilim elde etme, öğrendiklerinden istifade etme ve onları başkalarıyla paylaşma isteği ve melekesi kazandırılmalıdır. Bu paylaşma hem onun diğer insanlar arasındaki değerini yükseltecek, hem de bilgilerinin kökleşmesine, sağlamlaşmasına sebep olacak, onlara ifade kabiliyeti kazandıracaktır. Bu da geleceğe hazırladığımız yavrularımızın hem dünyası hem de ahireti için hayırlara vesile olacaktır. Çocuklarımızın hayatta elde edecekleri en güzel kazançlardan birisi şüphesiz budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ilim elde etmeye giden yola giren bir kişinin Allah cennete giden yolunu kolaylaştırır. Böyle buyuruyor. Bir başka hadis-i şeriflerinde de Allah kimin için hayır murad ederse onu din-i mübinde ince ve derin anlayışlı ilim ve amel sahibi kılar buyurur. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. İlk hadis-i şerif Sünen-i Tirmizi'nin ilim bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Aynı zamanda Müslim'de nakledilen uzunca bir hadisin bir dilimidir. İkinci hadis ise Sahih-i Buhari'nin ilim, Sahih-i Müslim'in zekat bölümlerinde yer alır. Allah Resulü'nün hayatın basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan İbn Abbas için Allah'ım ona hikmeti öğret. Allah'ım ona kitabı yani Kur'an'ı öğret. Allah'ım onu dinde fakih kıl diye dua etmiştir. Abdullah İbni Mesud'u öğrenmeye olan merakı sebebiyle övmüştür. Faydalı ilim sahibi her zaman övgüye, gıptaya layıktır. Allah Resulü'nün şu teşvikine dikkat etmelisiniz. İki insan gerçekten gıpta edilmeye değerdir. Allah'ın kendine dünya malı nasip eyleyip bu malı hak yolda harcama dirayet ve şuuru verdiği kimse ve Allah'ın kendisine ilim, hikmet verdiği, bu ilim ve hikmetle hükmeden ve onları başkasına da öğreten kimse. Bu hadis-i şerifte yine Sahih-i Buhari'nin zekat bölümünde, Sahih-i Müslim'in salat bölümünde yer alan müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Yavrularımıza ilmi elde ediş gayesi de öğretilmeli, aşılanmalı, ilimle ulaşılacak hedeflerin ulvi olması gerçeği kalplerine nakşedilmelidir. Allah rızasını baş tacı etmeyen bilgilerin sebep olacakları tahribat, nice güçlü silahlardan, dehşet uyan bombardımanlardan veya bombalardan hiç de az değildir. Hatta onlar bu tür bilgilerin eserleridir. Bu alanın korku dolu girdaplarına dalmadan ilahi bir ikazı hatırlatmakla yetiniyoruz. Bizi anmaktan yüz çeviren, sadece dünya hayatını isteyen kimselere yüz verme. Onlardan uzak dur. Onların ilim alanında erişebileceği seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayette olanı da en iyi bilen odur. Bu ayet-i kerime Necm suresinin 29 ve 30. ayet-i kerimeleridir. İlim sevgisi, gayenin güzelliği yavrularımıza Allah katında da insanlar arasında da dereceler kazandıracaktır. Çığırından çıkmış bir ilim anlayışının insanlığı hangi mecraya doğru sürüklediğini gördükçe, faydasız bilgi insanlığa verdiği kayıplara şahit oldukça, ilim, irfan ve edeple yoğrulu insanlara ve gerçek ilme ihtiyacımız giderek daha da artıyor. İnşallah kalpler ilimle ve irfanla dolar. Gönüller Allah'a yönelir. Allah rızası ilmin de gayesi haline gelir. 25. nasihat. Aile içindeki mesuliyetlerinizi biliniz ve çocuklarınıza yaş ve durumlarına uygun sorumluluk veriniz. Allah Resulü'nün mesuliyet şuurunu vurgulayan buyruğu birçok kardeşimiz tarafından bilinir ve değişik vesilelerle sıkça tekrar edilir. Hatta edilmelidir. Gereğini yerine getirerek ve daha şuurlu olarak bu gerçekleştirilmelidir. Hadis-i şerifte ne buyuruyordu? Hepiniz çobansınız ve sorumluluğunuz altında bulunanlardan sorumlusunuz. Emir seçilenler de çobandır. Bir erkek ailesinin başında bir çobandır. Bir kadın da kocasının evinde, çocukların başında çobandır. Hepiniz çobansınız ve sorumluluğunuz altında bulunanlardan mesulsünüz. Bu buyruk hayat boyu bilinmesi ve hayatın her devresinde de dikkat edilmesi gereken bir buyruktur. Ailede babanın vazifeleri, sorumlulukları vardır. Annenin ve çocukların vazifeleri, sorumlulukları vardır. İster aile içinde, isterse aile dışında yaşasınlar, büyük annelerin, büyük babaların sorumlulukları ve görevleri vardır. Akrabaların birbirlerine karşı sorumlulukları ve görevleri vardır. Bu çerçeveyi genişletip büyütmek elbette ki mümkündür. Ancak biz aileden fazla uzağa gitmek istemiyoruz. Günümüzün en ciddi sıkıntılarından biri de mesuliyetlerin yeterince idrak edilememesi, vazifelerin yerine getirilememesi veya ihmal edilmesidir. Herkesin yapması gerekeni kendisinin değil, karşısındaki insanların bilmesi ve dile getirmesidir. Bir başka ifadeyle evin hanımının görevlerini erkeğin bilmesi ve dile getirmesi, evin erkeğinin görevlerini hanımının bilip dile getirmesi, anne ve babanın görevlerini çocukların üzerine düşeni ve yapması gerekenleri anne ve babanın dillendirmesi, zaman zaman da birbirlerine karşı silah olarak kullanmalarıdır. Evin hanımı sıralıyor. Evin erkeği dediğin eve eli boş gelmemelidir. O eli boş gelirse ben evde ne pişireceğim? Çocuklara ne giydireceğim? Nasıl kendi üstüme başıma çocukların giyimlerine dikkat edeceğim? Yok ile ne yapılır? Akşama kadar biz onun yolunu gözlüyoruz. Gelince bize asık surat, sinir, öfke mi getirecek? İş yerinin sokağın sıkıntısını neden eve taşıyor? Eve güler yüzle gelse olmaz mı? Bizi çocukları sevindirecek bir şey yapsa olmaz mı? Bizim de halimizi hatırımızı sorsa. Bizim ilgiye ihtiyacımız yok mu? Herkesle ilgileniyor, bizimle ilgilenmiyor. Biz ondan çok şey mi bekliyoruz? Her hanımın, her ev halkının beklediklerini bekliyoruz. Daha ne yapalım? Çocuklarla o da ilgilenmeli. Hep benim başıma kalıyorlar. Dertlerini, isteklerini hep bana söylüyorlar. Hep zamanım yok diyor. Ne zaman zamanı olacak? Ne zaman dışarı çıkacağız? Biraz hava alıp eş dost göreceğiz. Ne zamandır annemi babamı görmedim. Ne zaman onları görmeye sıra gelecek? Daha siz bunlara zihninize gelen, yaşadığını, şahit olduklarınızı ekleyin. Evin erkeği ise bir başka telden çalıyor. Hanım dediğin kocası gelmeden yemeği hazırlar. Kendine ve evine çeki düzen verir. Kocasını güler yüzle karşılar. Daha oturur oturmaz şikayet sıralamaya başlamaz. Çocukları, ev eşyalarını, eksikleri şikayet sırasına dizmez. Zaten biz günün bütün yorgunluğuyla geliyoruz. Evde huzur bulamazsak, şikayet üzerine şikayet, dert üzerine dert dinlersek halimiz ne olacak? Huzuru nerede bulacağız? Biz dışarılarda geziyorsak keyfimizden mi geziyoruz? Onlar için çırpınıp duruyoruz. Kazancımı ne kadar kendim içindir? Bu evde kendisine en az eşya alınan ben değil miyim? Ben 2 senede bir ayakkabı giyiyorum. Çocuklar 2 ayda, yine de onlar şikayetçi. Hep ilgi bekliyorlar. Benim ilgiye ihtiyacım yok mu? Neden akşam yatarken sabah kalkınca eşyamı yerli yerinde bulamıyorum? Neden bir baba gibi, bir koca gibi yeterince ilgi, hürmet görmüyorum? Bunlara da zihninize gelenleri, yaşadıklarınızı, gördüklerinizi, şahit olduklarınızı ekleyebilirsiniz. Bu cümleleri inanın sayfalar dolduracak şekilde sürdürmenin mümkün olduğunu siz de biliyorsunuz. Çünkü sizler de bu hayatın içinde yaşıyor ve bunlarla karşılaşıyorsunuz. Çocuklar anne ve babaların görevlerini bütün incelikleri ve detaylarıyla sıralıyor. Anne ve babalar da çocukların. Baba dediğin şöyle olmalı, çocuk dediğin şöyle olmalı, talebe dediğin şöyle olmalı, daha neler neler. Bu sadece ailede değil, cemiyet içinde de bir salgın haline dönüşmüş durumda. Öğretmenler öğrencilerin, öğrenciler öğretmenlerin, cemaat hocaların, hocalar cemaatin, komutanlar askerlerin, askerler komutanların, idareciler memurların, memurlar amirlerin ne yapması, nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor. Kendi işi olmayan alanlarda fikirler yürütüyor, yol gösteriyor, kararlar veriyor, verilmesini istiyor, elinde imkan varsa zorluyor, hatta tehdit ediyor. Yürütülen bu fikirlerin, dile getirilip kelimelere dökülenlerin hepsi yanlış değil. Çoğunun doğru olduğu bir gerçek. Bir hanımın kocasının üzerine düşenleri, yapması gerekenleri söylerken sözleri yabana atılmamalıdır. Aynı şekilde kocanın hanımını ve eviyle ilgili söylediklerini de. Bunların bir kısmı hissi veya imkana bağlı meseleler olsa da çoğu doğrudur. Olmasa gerekenleri dile getirir. Çocuklarla ilgili olanlarda, cemiyetin içinde dillendirilenler de daha nice doğrular vardır. Ancak ortada çok ciddi bir yanlış vardır. Herkesin kendi üzerine düşenleri, yapması gerekenleri değil, karşı taraftaki insanların üzerine düşenleri ve yapması gerekenleri bilmesi ve onları dillendirmesidir. Bu iddialaşma karşılıklı suçlama ve niza getirir. Herkesin kendi üzerine düşeni idrak etmesi, yerine getirmek için çalışması ise huzur ve güven kaynağı olur. Karşılıklı anlayışa kapı açar ve yardımlaşmaya zemin hazırlar. Ev hanımının, ben evin hanımıyım, üzerime düşeni yapmalıyım, kocam işten yorgun dönüyor, onu güler yüzle karşılamalı, yemeğini hazırlamalıyım, ona yorgunluğunu ve sıkıntıları unutturmalıyım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sana kişinin koruyacağı en hayırlı hazineyi haber vereyim mi? Saliha kadın, baktığında gönlüne sürür verir. Bir şey söylediğinde itaat eder, yerine getirir. Yanında olmadığın zaman hem malını hem de iffetini korur buyuruyor. Ben saliha kadın olmalıyım. Çocuklarım içinde şefkatli, dirayetli, becerikli bir anne olmalıyım. Evime, eşyama, kendime, çocuklarıma dikkat etmeliyim. Çocuklar için asıl mürebbi annedir. Onların ahlakı, annenin ahlakı ve davranışlarına bağlıdır. Yarınlar için güzel çocuklar yetiştireyim. Önce ben bana düşeni yapayım. Kendi anneme, babama, büyüklerime hürmet etmeliyim. Çocuklarım büyüklere hürmeti ve hizmeti benden görmeli. İbadet sevgisini benden almalı. Tutumlu davranış, kanaatkarlığı bende görmeli. Çocuklar birinci derecede dili anneden öğrenirler. Onlar için asıl dillerine ana dili denilir. Ona ana dilini öğretirken benden duyduğu güzel kelimelerle dili zenginleşmeli demeli ve dediklerine de uygun hareket etmelidir. Evin erkeği de, hanımımın ve çocuklarımın yanına dönüyorum. Onlara saadet, huzur ve güven hissettirmeliyim. Benim eve dönüşüm sevinç kaynağı olmalı. Evimin ihtiyaçlarını götürmeliyim. Eşime, çocuklarıma yakınlık göstermeli, onlara güzel duygularla paylaşmalıyım. günün yorgunluğunu ve sıkıntılarını çocuklarıma taşımamalı, onlarla yorgunluklarımı, sıkıntılarımı yok etmeliyim. Kainatın efendisi, müminlerin imanı en olgun olanı, ahlakı güzel olan ve ailesine hoş muamelede bulunan, onlara karşı sevgi ve şefkatle davrananlar buyuruyor. Ben Resulullah'ın ümmetindenim. Ona layık birisi olmalı. Rabbimin rızasını kazanmalıyım. Aileme, çocuklarıma, yakınlarıma örnek olmalıyım. Çocuklarım ve ailem benim davranışlarımla onur duymalı. Ailem önce benden sorulur. Onların güzel olmasını istiyorsan önce ben güzel olmalıyım. Kendim güzel, ahlaklı, hayırlı bir insan olmadan onları başkasından nasıl isteyebilirim? Büyüklere hürmette, küçüklere şefkatte güzellikler sergileyebilmeliyim. Çocuklarım bunu benden görmeli ve öğrenmeli. Benden kabalık, çatık kaş, acı söz duyarlarsa nasıl güler yüzlü, nasıl tatlı sözlü, nasıl güzel ahlaklı insanlar olurlar? Onlara helal rızık temin etmeliyim. Bu benim görevimdir. Onları kimseye muhtaç etmemeliyim. Yuvama haram sokmamalıyım. Bu yuvamı bereketlendirecek, bana ecir kazandıracaklar demelidir. Bunların gerisini siz artık zihninizden tasavvur ediniz ve yerleştiriniz. Ve daha nice doğrular sıralanabilir. Bunlar hep bildiğimiz şeylerdir. Sadece bildiğimiz şeyler olmamalı, aynı zamanda paylaştığımız ve yaşadığımız şeyler haline de gelmelidir. Bu sözlerin benzerlerini çocuklar içinde düşününüz. Hayatın diğer dallarında da. Her fert kendi sorumluluğunu bildiğinde ve yerine getirmek için gayret ettiğinde yuvalara huzur ve saadet gelecek. Yuvalarda canlanan saadet cemiyete aksedecektir. Küçük hatalar yapıldığında yerli yerin ve düzgün bir üslupla yapılacak ikazlar veya ikaz edici örnek davranışlar hemen karşılık bulacak. Ailede birbirini affetmenin, hoş görmenin gönle verdiği sıcaklık hissedilecektir. Hayat merdivenlerine tırmanırken her ferdin kendi mesuliyetini bilmesi ve yerine getirmesi güzel olduğu gibi, henüz basamakların başlarında olan çocuklara uygun şartlarda iş ve sorumluluk vermek, onları yerine getirmelerini beklemek, bu konuda onlara güvenmek, onların fikir ve zeka olarak gelişmesine ve olgunlaşmasına yardımcıdır. Bu yardım zannedildiğinden daha tesirli, daha öğretici ve eğiticidir. Bilgiler sadece öğretim yoluyla elde edilmezler. Eğitim ve öğretim yoluyla elde edilen bilgiler, her ne kadar daha hızlı ve programlı ise de, hayat tecrübelerinin öğrettiği bilgiler daha sağlam ve daha kalıcıdır. Sorumluluk üstlenmesi ise çocuğa ayrı bir güven ve tecrübe verir. Yerine ve zamanına göre bunların hepsine ihtiyaç vardır. Bilindiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, henüz 19 yaşlarında olan Üsame'yi devrine göre oldukça büyük bir ordunun başına vermiş, Bizans hudut boylarına göndermek için hazırlık yapmıştı. Ordu Medine'den ayrılmış, hazırlıkları gözden geçirmek ve eksiklerini tamamlamak için Medine dışına çıkmış ve orada karargah kurmuştu. Allah Resulü'nün hastalanmasıyla karargah kurduğu yerden ayrılamamış, Allah Resulü'nün vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından yola çıkarılmış, Üsame üstlendiği vazifeleri hakkıyla yerine getirerek Medine'ye dönmüş, herkesi sevince boğmuştu. Allah Resulü'nün henüz gençliğinin baharında sayılan ve şüphesiz hayat tecrübesi az olan Üsame'yi komutan tayin etmesinin üzerinde çok ciddi düşünülmelidir. Bu ağır mesuliyetin verilişine Üsame radıyallahu anh açısından bakıldığında görülecektir ki, böyle bir seferin ona kazandırdığı bilgi ve tecrübe, ilmi seviyesi son derece iyi ve donanımı fevkalade bir üniversitenin kazandırdığı bilgi ve tecrübeden çok daha fazladır. Unutulmayacak bilgi ve tecrübelerdir. Başkasının sorumluluğu altında iş yapan veya yardımcı olarak işe katılanlar ile asıl sorumluluğu üstlenen ve neticede aynı işi yapanlar arasında da çok ciddi farklar vardır. Bu konuyla ilgili birkaç hatırayı daha paylaşıyoruz. Yani çocuklara mesuliyet verme, onları yetiştirme ile ilgili. Çocukluk çağlarındaki bir görevlendirmeyi Enes radıyallahu anh bizlere anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla düğün yapıyordu. Beni gönderdi, insanları yeme ben davet ettim. Bu hatırayı Sahih-i Buhari'nin nikah bölümünde, Sünen-i Tirmizi'nin tefsir bölümünde bulabilirsiniz. Enes radıyallahu anh'ın adını vermediği kadın Zeynep binti Cahş validemizdir. Radiyallahu anha. Enes'in sahabileri yemeğe davet için gönderilişi onun düğününde olmuştur. Enes'in bu görevlendirmeyi bir iftihar vesilesi olarak aktarışı, onun böyle bir sorumluluğu o çağlarda üstlenmekten ve kendisinden isteneni yerine getirmekten ne derece mutluluk duyduğu hem onun tarafından bizlere anlatılıyor hem de hissettiriliyor. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren yaşlarına uygun küçük sorumluluklar verilerek yetiştirilmeli, gerektiğinde uzaktan takip edilerek üstlendiği vazifeyi başarması için önüne çıkan engeller ortadan kaldırılmalı veya kendisine yol gösterilmelidir. Verilen işte ona güvenilmeli ve bu güven kendisine hissettirilmelidir. Büyükleri tarafından kendisine güven duyulması hem onun başarısına tesir edecek hem de özgüveninin artmasına, kendisine güveni olduğu için de girişken olmasına sebep olacaktır. Bu da yeni başarıların elde edilmesini sağlayacaktır. Henüz yeni yürüyen bir çocuğun eline bir şey verip "Hadi bunu anneye götür veya babaya, amcaya, ablaya götür ver" denilince, çocuk da denileni yapıp alıp götürünce başardığı bu işte ne kadar mutlu olduğuna dikkat ediniz. Bakkala, simitçiye parayı onun vermesi küçük dünyasına sevinç katacaktır. Kuzuyu ağla onun katması, avucundan ona tuz yalatması, mutfaktan bardağı düşürmeden getirmesi, biraz büyüyünce küçük kardeşini kucaklayabilmesi, sallayarak uyutabilmesi, sobayı tutuşturabilmesi, kırdan papatya toplayıp ondan kolye yapabilmesi, evde pişirilen çöreğin komşu ve dostlara onun tarafından dağıtılması ve siz sayınız ve daha niceleri böyledir. Bir çocuğun büyüklerin yapabildiği bir işi başarması, bir konuda sorumluluk alması da yine böyledir. Aldığı sorumluluk onu olgunlaştırır, ulaştığı başarı sevindirir ve kendisine hayat boyu kullanabileceği bir tecrübe kazandırır. Yaş büyüdükçe çocuğa verilen sorumluluk da büyümeli, çocuk verilen sorumlulukların da giderek büyüdüğünü anlamalı, böylece kendisine güvenildiğini, yükseldiğini hissetmelidir. Çocuklarımıza duyduğumuz güvensizliğin, o henüz çocuk böyle bir işin altından kalkamaz anlayışının ve bu duygularla çocuklara sorumluluk verilmeyişinin çocuklarımızın çekingen yetişmesine sebep olduğu bir gerçektir ve ne yazık ki bizim çocuklarımız ortalama olarak birçok ülkenin çocuklarından daha çekingendir. Çekingenlik ile haya veya hürmet duygusu da birbirine karıştırılmamalıdır. Ayrıca çocuk hep korunulan, hep kendisine hizmet edilen, her ihtiyacı olduğunda yanına koşulan, her istediğini ağlayıp sızlayarak başkalarına yaptıran biri olmaktan da kurtarılır. Birçok şeyi kendi kendisine başarmanın mümkün olduğunu görür, hazzını duyar. Çocuk her düştüğünde yanına koşulmamalı. Senden yardım isteyen gelmen için dönüp sana bakan gözlerine bakarak, "Haydi, hop de kalk yavrum, sen aslan gibi kalkarsın" demek ve kendi kendine kalkmasını beklemek daha doğrudur. Ancak tehlikeli düşüşlerde yanına koşulmalı, kendisiyle o zaman ilgilenilmelidir. Hayatın düşe kalka devam ettiği, bütün bunların üstesinden gelebileceği ona öğretilmeli, aşılanmalıdır. O şefkate de muhtaçtır, kendisine güvenilmesine de muhtaçtır. Her çareyi, derdine her devayı anneden, babadan, büyüklerden bekleyen çocuklar görür olduk. Cananın sıkıntısına, havanın sıcaklığına, yağmurun yağışına, yolun uzunluğuna, arabanın sıkıcılığına bile annesinin çare bulmasını isteyenlere şahit olduk. Bu tür istekleri bile birine yerine getirmek için çırpınan anne babaları da gördük. Böyle anne ve babaların kendilerine eziyet ettirmelerinin yanında her dediğine koştukları çocuklarına da iyilik etmedikleri, hatta kötülük ettikleri ortadadır. Çocuk kendi kendine yetmesini öğrenmeli. Yardım istediğinde gerçekten yardıma ihtiyacının olduğu bilinmelidir. Belli bir yaştan sonra ufak işlerde anne ve babasına, evin ihtiyaçlarına, kendisinden küçük kardeşlerine yardım edebilmeli ve hem kendine güveni, hem mesuliyet duygusu, hem de kabiliyetleri artmalıdır. Böylece kendisine yönelen sevgi de artacak, ev bütünlüğünde güzel bir yeri olacaktır. Bu yetişme tarzının hayat boyu inanın ki faydasını görecektir. Asıl saadette mesuliyet üstlenme ve onu yerine getirme ile ilgili en fazla yad edilmeyi hak eden çocuklardan biri şüphesiz Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah radıyallahu anh'tır. Abdullah radıyallahu anh hicret sırasında henüz çocuk denecek yaşlardadır. Onun hicret sırasında üstlendiği sorumluluk, hakkıyla yerine getirdiği görev, hepimizin hayranlık duyacağı, her çocuğun örnek alması ve unutmaması gereken güzellikte ve değerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Ebu Bekir radıyallahu anh müşrikleri hem yanıltmak hem de ilk hızlarını kesmek için aksi istikamete yönelmişler ve Sevr Dağı'nın zirvesinde bulunan mağaraya saklanmışlardı. Abdullah onları saklandığı yeri biliyordu. Yaşanan küçüklüğünden de istifade ederek dikkatleri çekmeden Mekke'de dolaşıyor. Her toplantıyı, her konuşmayı takip ediyor. Ekipler ve çıkarıldıkları güzergahlar hakkında bilgiler topluyor. Neler düşünüldüğü, neler planlandığı konusunda elde ettiği bilgileri Allah Resulüne ulaştırıyordu. Gecenin karanlığından istifade ederek Mekke ile Sevr arasındaki yamaçları tepeler aşıp kimseye görünmeden dağa tırmanıyordu. Onun bu unutulmaz hizmeti, gayret ve cesareti mağarada kalan 3 gün boyunca devam etmiştir. Geceleri bir süre mağarada dinlendiğini biliyoruz. Bunun dışında ne zaman dinlendiği, ne zaman karnını doyurduğu, buna nasıl fırsat bulduğu konusunda çok fazla bilgimiz yok. Ancak bu küçük yiğidin yaptığı, başardığı unutulmayacak güzelliktedir ve yad edilmeli, hatırlanmalıdır, paylaşılmalıdır, yavrularımıza aktarılmalıdır. Üçüncü gece bu küçük yiğit mağaraya yine gelmiş, müşriklerin artık ümitsizliğe kapıldıklarını, takibe çıkanların eli boş ve yorgun döndüklerini, arama hızlarının kesildiğini Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem o haber vermişti. Onun getirdiği bu haber üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yol rehberi Abdullah İbni Urayk'ı gelmesi için haber göndermiştir. Yol rehberine haberi de yine bu küçük delikanlı götürmüştür. Hicret yolculuğu onun verdiği bilgilerle başlamıştır. Böyle başlamıştır. Abdullah radıyallahu anh o günlerde çocuk denecek yaştaydı ama gerçekleştirdiği iş çok büyüktü. Onun böyle bir kıvrak zekaya sahip oluşu, yorulmadan, çekinmeden azimle görevine devam etmesi, gecenin karanlığında korkmadan, ürkmeden tepeler aşıp her gün Sevr'e çıkması, unutulmaması, gıpta edilmesi gereken bir hizmettir. Onunla ilgili bu bilgiyi yine Sahih-i Buhari'nin Fedail bölümünde bulabilirsiniz. Sabrı, sebatı, dayanıklılığı, cesareti, Allah Resulü'nün ona duyduğu güven ayrı ayrı üzerine düşünmesi gereken hasletlerdendir. Allah Resulü onun sözüne, yavrunun verdiği bilgilere güveniyor. O da Allah Resulü'ne gerçekten güzel bilgiler getiriyor. Abdullah ve inandığı dava için yaptıkları çocuklarımız için gerçekten güzel bir örnek, çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerektiğine dair İslam tarihinde yer almış güzel bir ibret levhasıdır. Küçük Abdullah'ın hayatı hakkında bilgi elde etmek isteyenler araştırma açısından bakacaklarsa Üstülgabe'ye bakmadırlar. Yine İbn Hacer el-Asqalani'nin El-İsabe isimli eserinde onunla ilgili bilgi bulabilirler. Türkçe için bakacak kardeşlerim,

nasihat. Anne ve babanız için hayırlı evlat olunuz. Çocuklarınıza da güzel örnek. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, amellerin hangisi Allahu Teala'ya daha sevimlidir diye sordum. Vaktinde kılınan namaz diye cevap verdiler. Sonra hangisi dedim. Anne babana iyilik, onlara hayırlı evlat olmak dediler. Daha sonra hangisi dedim. Allah yolunda cihat buyurdular. Bu hadis-i şerif Buhari'de Mevakitus Salah'ta, Sahih-i Müslim'de iman bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Bizi en güzel şekilde yaratan ve sayısız nimetlerle donatan Rabbimiz, kendisine şükür ile anne ve babamıza şükran duyguları taşımamızı Zikr-i Hakim'de yan yana zikrediyor ve şöyle buyuruyor. Biz insana anne babasını vasiyet etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. 2 yıl içinde de sütten ayrılmıştır. Bunun içindir ki bana, ana ve babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Şüphesiz dönüş banadır. Bu ayet-i kerime Lokman suresinin 14. ayet-i kerimesidir. Anne ve babanızın sizin büyümeniz, yetişmeniz ve hayata sağlam adımlarla basmanız için dünyaya ilk geldiğiniz günlerden itibaren neler yaptığını, nelere katlandığını, sizin için ne ümitler besleyip ne hayaller kurduğunu yeniden gözden geçiriniz. Geçip giden anları yeniden yaşayınız. Onların üzerinizdeki haklarını düşününüz. Sizin çocuklarınız için yaptıklarınızı ve onlardan beklediklerinizi de düşününüz. Bütün bunlardan sonra anne ve babanıza nasıl davranacağınıza karar veriniz. Bu kararı verirken günün birinde kendi çocuklarınızın da size nasıl davranmasını istediğinize de karar verdiğinizi unutmayınız. Sonra Zikr-i Hakim'e kulak veriniz. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana ve babanıza da iyi davranmanızı emretti. Böyle hükmetti. Onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara karşı daima güzel sözler kullan. Onların üzerine rahmet ve şefkatle koruyup kanatlarını indir ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirip büyütmüşlerse sen de onlara öylece rahmet et diye dua et. Bu ayet-i kerimeler İsra suresinin 23. ve 24. ayet-i kerimeleridir. Müminler yaşça büyük olan insanlara hürmet göstermelidirler. Bu Allah Resulü'nün irşadıdır, buyruğudur. Büyükler anne veya baba olduğunda elbette hürmet ve yakınlık görmeye çok daha hak sahibidirler. Anne ve babanıza gösterdiğiniz hürmette de çocuklarınıza örnek olunuz. Onlar sizde görsün hürmet duygularının ifadesini, bu duygularla filizlensin gönülleri. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın şu davranışına dikkat ediniz. Abdullah İbni Dinar anlatıyor. İbni Ömer Mekke için yola çıkmıştı. Deveye uzun süre binmenin getirdiği bıkkınlığı atlatmak, biraz rahatlamak için devesinden inerek bindiği bir merkebi vardı. Başına bağladığı bir de sarığı. Bir gün bu merkebin sırtında ilerliyordu. Sahralarda göçebe yaşayan bir adam yanlarından geçiyordu. Ona, "Sen Füren'in oğlu Füren değil misin?" diye sordu. Adam, "Evet oyum," diye cevap verdi. Abdullah radıyallahu anh cevabı duyunca merkebini ona hediye etti. "Buna bin," dedi. Sarığını da ona uzattı. "Bunu da başına sar." Adam uzaklaşıp gidince yanında bulunanlar dayanamadı. "Allah seni affetsin. Merkebini bir bedeviye verdin. Üzerine binip biraz rahatlıyordun. Başına sardığın sarığı da verdin." Bir başka rivayette de şöyle bir ek yer alır. "Bunlar göçebe yaşayan insanlar. Az bir şey bile onları sevindirmeye yeterdi." Abdullah İbni Ömer'in onların bu sözlerine verdiği cevap ince bir duyguyu ve edep anlayışını bizlere aktarıyordu. Ben Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken duydum. İyiliklerin en güzellerinden biri de bir insanın babasının arkasından onun dostuna yaptığı iyilik, gösterdiği yakınlık, sıcaklıktır. Baba dostuyla bağlarını korumasıdır. Bu insanın babası babam Ömer'in dostuydu. Bu rivayeti Sahih-i

0: Müslim'de 1 ve Sıla bölümünde bulabilirsiniz. Baba dostuna sevgi ve hürmet şüphesiz ondan önce babaya duyulan sevgi ve hürmeti dile getirir. Bu davranış ne kadar ince ve ne kadar duygu yüklü bir davranıştır. Hazreti Ömer, şöyle düşününüz, Hazreti Ömer hayatta olsaydı dostu olan bir insanın çocuğuna, kendisine dost olduğu için oğlu tarafından böyle davranıldığını öğrenseydi neler hissederdi dersiniz? Oğlu Abdullah için gönlünde nasıl bir duygu canlanır, dudaklarından nasıl dualar dökülürdü? Bazı davranışlar daha da ince mana taşırlar. Anlatacaklarını kendi üsluplarıyla anlatırlar. Çok söze ihtiyaç bırakmazlar. 27. Nasihat: akrabalarınızla bağlarınızı koruyunuz. Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü şöyle buyurur: kim rızkının bollaşmasını, ömrünün uzamasını arzu ediyorsa akrabalık bağlarını koruyup gözetsin. Bizleri belli bir nesap bağı ve silsesi çerçevesinde yaratan Rabbimiz, onun adını anarak birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve sıla-i rahime riayetsizlik etmekten bizleri belli bir nesep bağı ve silsilesi çerçevesinde yaratan Rabbimiz, onun adını anarak birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve sıla-i rahime riayetsizlikten, yani akrabalık bağlarına zarar verecek davranışlardan sakının. Şüphesiz Allah sizi daima murakabe edendir buyuruyor. Bu ayet-i kerime Nisa suresinin 1. ayet-i kerimesidir. Şer-i şerifin korunmasını, ısrarla üzerlerine titrenilmesini emrettiği sıla-i rahim, akraba ve yakınlarla bağların korunmasıdır. Günümüzde sıla-i rahim denilince daha çok farklı şehirlerde oturan insanların kendi köylerini, kasabalarını ziyaret etmeleri, orada bulunan anne ve akrabasının yanına gitme, gönüllerini alma anlaşılır olmuştur. Bu ziyaretlerin akrabalık bağlarını canlı tutma ve koruma konusunda güzel bir davranış olduğunda şüphe yoktur. Ancak sıla-i rahim ile kastedilenin bütünü elbette ki bu değildir. Sıla-i rahim, akrabalarla sıcak bağların kurulması ve korunmasıdır. İhtiyaçları olduğunda yanlarında yer almak, sıkıntılarını, acılarını, coşkularını, sevinçlerini paylaşmak, maddi manevi iyiliklerini istemek ve bunun için çalışmaktır. Büyüklerine hürmet göstermek, küçüklerin yetişmesi için gayret etmektir. Onlarla ziyaretleşmek, hediyeleşmek, haberleşmek, düğünlerinde, derneklerinde hazır bulunmak, onlarla aynı duyguların paylaşıldığını kendilerine hissettirmek, çocukların birbirlerine yakından tanımalarına ve kaynaşmalarına imkan hazırlamaktır. Günümüzde şehir hayatı bizleri kalabalıkların içinde yalnızlığa itiyor. Binlerce insanla yaşıyoruz. Kendimizi onlardan uzak hissediyoruz. Otobüslerde, vapurlarda, trenlerde yolculuk yapıyor, yanımızda oturanlarla neredeyse tek kelime bile konuşmadan inip kendi yolumuza gidebiliyoruz. Akan veya kaynaşan kalabalığın bizim için çok mana ifade etmediği açık. Biz hayal dünyalarımıza dalarak onların arasında yaşıyor, kendi dertlerimiz, sıkıntılarımız veya sevincimizi içimizde hapsediyoruz. Birçoğumuz her gün aynı kapıdan girip çıksa da, aynı asansöre binse de kendi binalarında oturan insanları, komşuları bile tanımıyor. Biz yalnızız ve bu yalnızlığı giderek daha fazla kabulleniyoruz. Sıla-i rahim, yalnızlıktan kurtulmanın, çevremizdeki insanlarla bir parça olduğumuz şuurunu yeniden canlandırmanın, yakınlarımızla bütünleşmenin, hafızalarımızın derinliklerine kalan hatıraları yeniden yaşamanın adıdır. Ayrıca çocukların diğer yakınlarını tanımaları, onlara kan bağlarının ne kadar güçlü olduğu konusunda bilgi verecek, kalplerinde güven duygularının kök salmasına vesile olacaktır. İç dünyalarına garip bir mutluluk hissi yayılacaktır. Amcaların, dayıların, teyzelerin, halaların, onların çocuklarının varlığını bilmek, onlarla karşılaşmak, onlar tarafından sevgiyle karşılanmak ve kucaklanmak elbette güzeldir. Akrabanın evlerinin, yerlerinin bilinmesi, kendileri için kapıların açılması, karşılıklı sevinç ifadeleri elbette ki kalplerde yer bulacaktır. Akraba ile yardımlaşma ve dayanışma, birçok zorluğun kolaylıkla aşılmasını, birçok sıkıntının silinip yok edilmesini sağlayacaktır. Yaşanan Marmara depreminde akraba olanların birbirlerine kurtarmak, birbirlerine yardım etmek için çırpınışlarını, maddi manevi yaralarını sarmak için gayretlerini unutmayınız. Gözler önüne serilen birçok ibret sahnelerini görmemezlikten gelmeyiniz. Yardım için önce akrabanın seçilmesinin doğru olduğu gibi, davete de ilk olarak yakınlardan başlanılması doğru olandır. Bunun için Rabbimiz Resulüne, yakın akrabanı Hakk'a uyandır. Onlara Hak yolu tebliğ et. Sana inanan ve tabi olan müminlere şefkat kanatlarını indir. Böyle buyuruyor. Bu ayet-i kerimeler Şuara suresinin 214. ve 215. ayet-i kerimeleridir. Bu ayet-i kerimelerle artık açık davet yapılmasını ve davete Allah Resulü'nün kendi yakınlarından başlaması emrediliyor. Alacakları tavır ne olursa olsun, doğru olan yakınlardan başlanılması ve giderek halkanın genişletilmesiydi. Bazen çok uzakların yakınlara geldiği ve en yakın akrabadan daha yakın olduğu da insanın gönlünde farklı bir yer edindiği de bir gerçektir. Ancak hayra davet, yardımlaşmak ve dayanışmak için akrabadan başlanılması daima doğru olandır. Sıla-i Rahim Allah'ın korumasını emrettiği bağlardandır. Rabbimiz bizleri birbirine İslam kardeşliğiyle kenetlenen, akraba hukukuna riayet eden, büyüklere hürmet eden, İslam'ın güzel ahlakını dış dünyaya en güzel şekilde aksettirenlerden eylesin. Allah'ın feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Yarınlarınız güzel olsun. Yuvalarınız saadetle dolsun. Allah'a emanet olunuz. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 3446 uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
8: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
9: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
1: حمد ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecillu, yüceltin, tazim edin. Kimi? Allah'a, Allahu Teala'yı. Allahu Teala'yı büyükleyin, yüceltin. Ya'fir leküm, o da sizi affetsin. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'ya karşı nasıl bir övgüyle ölmesi gerektiğini, onu nasıl anmamız gerektiğini bizlere anlatıyor ve bizlere hatırlatıyor. Onu diyor yüceltin. Bu yüzden böyle dilimizde Allahu Teala'nın ismini andığımız zaman özellikle ne deriz? Celle Celaluhu. Yani onun şanı çok yücedir, azameti büyüktür, uludur, kudret sahibidir, ikram sahibidir. O inkar edilemez. Onun eşi ve benzeri yoktur. Şükredilmeye layık odur, unutulmaya değil zikredilmeye layık olan odur demek suretiyle ne yapıyoruz? Hem bunu kalben tasdik ediyoruz, kalben iman ediyoruz ve bununla birlikte dilimizle de onu ikrar etmiş oluyoruz. İşte bu nedenle mesela Rahman suresinin son ayeti celilesinde Allah-u Teala Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir diye buyuruyor. Biz de ne diyoruz? Evet, ya Rabbi senin adın yücedir. Sen azamet sahibisin, sen kibriyasın, sen isyan edilmeye değil, büyüklenmeye, itaat edilmeye layıksın, ikram sahibisin, ibadet edilme senin hakkındır, senin eşin ve benzerin yoktur. Ve bu şekilde her zaman anılmaya, zikredilmeye layıksın, unutulmak şanına yakışmaz türü böyle bunları söylediğimiz zaman bu inanç bu düşünce içerisinde söylemiş olacağız ve her zaman içinde Allahu Teala'nın ismini andığımız zaman da işte ne yapıyoruz? Allahu Teala onu yüceltiyoruz ya da Celle Celaluhu diyoruz, onun şanının yüce olduğunu dilimizde bu şekilde getiriyoruz ve özellikle de biliyorsunuz namazlardan sonra ne yapıyoruz? Selam verdikten sonra Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya del celali vel ikram demek suretiyle böyle Rabbimizi övüyoruz, onu yüceltiyoruz, onu büyükletiyoruz ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazlarda selamdan sonra bunu söylemiş. Ondan sonra sünnet varsa sünneti kılmış, duası varsa duasına geçmiş, tesbihatına geçmiş ki ne diyoruz? Allah'ım sen selamsın, selam sendendir. Ey celal ve ikram sahibi ne kadar yücesin diyoruz ve bunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz ve özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada da söyleyeyim. Duaya bu şekilde başlamayı tavsiye de etmiş. Yani duaya ya zel celali vel ikram sözüyle başlayın diyerek söylemiş ve hatta demiş ki bu zikre de devam edin. Bu söze de devam edin. Sarılın, yapışın, ısrarla böyle isteyin
1: demek suretiyle Peygamberimiz bu konuda bize yol göstermiş. Hani bazıları var ya, işte adama deniyor ki Allah-u Teala'nın ismi anıldığı zaman Celle Celaluhu deyin, işte Allah-u Teala'yı böyle bir onu yakışır şekilde anın dendiği zaman, bazıları böyle eften püften sudan bahaneler getirmeye çalışıyorlar ki bakın hadis-i şerifte bile Peygamberimiz ne buyuruyor? Ecillullaha yağfir leküm. Siz Allah'a büyüleyin, onun azametini tasdik edin, ululayın ve bu şekilde bu konuda ısrar edin ki Allah da sizi bağışlasın diye buyuruyor. Ve yine ayeti kerimede işte Rahman suresinin son ayeti, Allah-u Teala ne diyor işte bu ayet-i kerimede bizlere? Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Demek ki bizler de onu söyleyeceğiz. Bu tür insanlar ya bu hadislerden ve bu ayetlerden haberleri yok ya da artık başka bir niyetleri mi var bilemiyoruz ki Allah-u Teala onları da bu gafletten uyandırsın ve uyanmalarını nasip eylesin. İşte bizler de bu zikre devam edeceğiz. Peygamberimiz bize bunu tavsiye etmiş. Biz de devam edeceğiz. Allah-u Teala'yı büyükleyeceğiz. Onun azamet sahibi olduğunu hem kalben kalbimize yerleştireceğiz. O iman yerleşecek. Zaten onun büyüklüğü, azameti, her şeye güç ve kudretinin yettiği kalbimize yerleştiği zaman insan şirk koşmaz. Ona isyan etmez. Onun büyüklüğünü bilir. Bütün nimetleri verenin olduğunu bilir. Yaratanın olduğunu bilir. Hesap gününe inanır. Bu şekilde de ne yapar? Allah-u Teala'ya isyan etme noktasına gelmez. İsyan etmekten şiddetle sakınır. İşte bizler de aynı şekilde Peygamberimizin bu tavsiyesine uymak suretiyle ne yapacağız? Allah-u Teala'yı büyükleyeceğiz. Kötülükleri, günahları, haramları, mekruhları terk edeceğiz. Allah-u Teala'nın emirlerini harfiyen sıkı sıkı yerine getireceğiz ki bu şekilde de Allah-u Teala'yı büyüklemiş olacağız. Allah-u Teala bu şekilde büyükleyen kullarından bizleri eylesin. Diğer hadisi şerifimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecmilu fi talebid dünya. Dünyayı talep noktasında, dünyayı isteme noktasında güzel olunuz, güzel davranınız. Fe inne kullen müyesserun lima kütübe lehu minha. Sizin için, her kimse için, her şahıs için ne yazılmış ise o ona kolaylaştırılmıştır. Yani rızkınız size gelecektir, o rızık sizi bulacaktır. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala insanın rızkını takdir etmiş. Ama kula düşen nedir? Çalışmak. Yani esbaba tevessül edecek, sebeplere sarılacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da buyurduğu gibi, yani böyle tembellik yaparak, oturarak sadece Allah'ın bana ver demek de olmaz. Gökten size ne altın yağar ne de diyor gümüş. Kişi ne yapacak? Çalışacak, gayret gösterecek. Allah-u Teala da onun bu gayretine, bu çalışmasına binaen ona ne yapacak? Rızkını temin edecek. Bu nedenle biliyorsunuz bir insanın nefsini koruması, dilenci duruma düşmemesi, kendisinin ve çoluk çocuğunun, ailesinin rızkını talep etmesi için çalışması onun üzerine bir farzdır. Onun üzerine bir vecibedir ve bunu yapmak zorundadır. Ha, bunun haricinde işte daha çok param olsun, daha fazla malım olsun diye bir çalışmanın içerisine girerse, hani bununla da sadaka vereyim, insanlara faydalı olayım, ihtiyaç sahiplerini gözeteyim, akrabalarıma yardımcı olayım İnanç ve düşüncesinde ve niyetinde olursa, tabi böyle bir çalışmada nedir? Güzeldir, müstahaptır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize burada da bir yol gösteriyor. Ne yol gösteriyor? Diyor tamam, rızkınızı talep edin ama güzellikle talep edin. Kendinizi böyle perişan etmeyin. Kendinizi helak etmeyin. Rızık kaygısına düşerek böyle gece gündüz sanki aç kalacakmış gibi, her şey elinden gidecekmiş gibi böyle hırslı bir şekilde olmayın. Güzel bir şekilde talep edin. Bedeninizi böyle paralamayın. Tabi elbette insan rızık kazanıyor, temin ediyor. Kazanmak kolay değil. Yorulacak, zahmet çekecek, alnı terleyecek değil mi? Çünkü helalinden talebi var. İşte ama bunu aşırıya götürüp uykusuz çekmeyecek, kendini aşırı derecede yorup da perişan etmeyecek veya Allah korusun haram yollara da tevessül etmeyecek. Güzel bir şekilde rızkını arama noktasında çalışacak. Veya rızkı için çalışma noktasında ibadetlerini terk etmeyecek. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, yani sizi mallarınız ve evlatlarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Yani bu yönde de namazı terk etmeyecek, ibadetlerini terk etmeyecek, helal ve haram hududunu riayet edecek, harama yönelmeyecek. Bütün bunlar nedir? Güzel talep etmenin içerisine girer. İşte Peygamberimiz diyor ki, kim nefsini dilencilikten korumak, çocuğunun nafakasını, ailesinin nafakasını temin etmek ve fakir komşularına da yardım etmek için helalinden kazanmak

şekilde de ibadet etmiş oluyor. Ama harama düşmeden, haram yola tevessül etmeden. İşte yine başka bir hadiste peygamberimiz diyor ki Allah-u Teala Celle Celaluhu insanlara muhtaç olmaktan kurtulmak için herhangi bir iş edinen kulunu muhakkak sever. Bu şekilde Allah-u Teala o kulu sever. Niye? Bütün peygamberler eline emeğini yemişlerdir, değil mi? Bir meslek sahibidir olmuşlardır. Mesela peygamberimiz ticaretle uğraşmış, bir dönem çobanlık yaptığını da söylüyor. Bakıyorsunuz diğer peygamberlerin bir kısmının terzi, bir kısmının marangoz olduğu belirtiliyor, değil mi? Zırh yapmıştır Davut Aleyhisselam. Bu şekilde bakıyorsunuz her peygamber bir meslek sahibidir. Mümin de meslek sahibi olacak, rızkını kazanacak fakat güzel bir şekilde yapacak. Peygamberimiz bizlere diyor ki Allah-u Teala rızkınızı kolaylaştırmıştır. Yani o rızık size takdir edilmiştir. Siz de esbaba tevessül edeceksiniz. Çalışacaksınız, çabalayacaksınız. Ama çalışırken harama düşmeyeceksiniz. Haram işlerle uğraşmayacaksınız. İşte dinin yasakladığı, İslam'ın yasakladığı haram olan işleri yapmayacaksınız. Haram olanların satışlarını yapmayacaksınız. İçki satmayacaksınız, kumar oynamayacaksınız, efendim put satışı yapmayacaksınız, yasaklamış olduğu domuz etinin satışını yapmayacaksınız. Bu tür şeyler nedir? Resulullah birçok şeyleri saymış. Bunları yapmayacaksınız çünkü bunları nasıl yasaklanmışsa ondan olan gelir de yasaklanmıştır. Kazanç da yasaklanmıştır. İşte Peygamberimiz diyor ki ben sizi cennete yaklaştırıp ateşten uzaklaştırıcı olan her ne biliyorsam muhakkak onu yapmanızı size emrettim. Yine sizi cennetten uzaklaştırıp cehenneme yaklaştırıcı bildiğim her şeyden de sizi yasakladım, nehyettim. Yani bize iyi olan, güzel olan, menfaat olan şeyleri Peygamberimiz emretmiş. Bizi helak edecek, bizi yok edecek, bizi cehenneme götürecek. Hem dünyada hem ahirette rezil ve perişan edecek olan şeyleri de bize yasaklamış ve bizleri nehyetmiş. Ve Peygamberimiz şunu diyor, bu çok önemli, bunu kalbimize yazacağız. Ruhul Emin Cebrail benim kalbime vahyetti ki herhangi bir nefis dünyadaki rızkını sonuna kadar almadıkça ölmez. Yani insana takdir edilen rızık gelmedikçe o insan bu dünyadan göçüp gitmez. O zaman her ne kadar o rızık bazen gecikse bile, çünkü bazen rızık gecikebilir, değil mi? Vaktinde gelmeyebilir. Ha, bu durumda kul ne yapacak? Bu bakımdan Allah'tan korkunuz. Yani harama girmeyecek, rızık ararken güzel ve helal yollardan arayınız diye Peygamberimiz buyuruyor. Bakın Peygamberimiz bize ne diyor? Helal yollardan, güzel olan yollardan rızık arayın diye emrediyor. Rızık aramayı da terk edin demiyor. Arayın ama helal yoldan, güzel yollardan arayın. Hatta bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor: sakın rızkın herhangi bir kısmının gecikmesi sizi Allah'a isyan ederek rızık aramaya sevk etmesin. Yani Allah'a isyan etmeyin, rızık gecikti diye, az geldi diye. Sakın ha böyle bir şeye de tevessül etmeyin, böyle bir isyanın içerisine de düşmeyin. Zira günah ile Allah'ın nezdinde bulunan rızka asla erişilemez. Çünkü günahlar ne yapar? Rızkın gelmesine mani olur. Gelse bile o rızıktan bir fayda göremezsiniz, bir bereket göremezsiniz. İşte akıllı bir insan ne yapacak? Her şeyden önce, herkesten evvel nefsine şefkat göstermeli. Nasıl gösterecek? Nefse şefkat nasıl olur? Çünkü nefse şefkat sermayeyi korumakla olur. Şimdi siz bir ticaret yaptığınız zaman önce sermayenizi korursunuz, sonra o sermayenin üzerine daha fazla mal katma, kazanç yoluna gidersiniz. Ama evvelen o sermayeyi korumak lazım. Şimdi peki sermayeyi korumasa insan ne olur? Helak olur. Peki sermaye nedir? Gerçek manada anladığımız sermaye de nedir? Dindir ve dinin bize emrettiğidir. İşte bu nedenle akıllı bir kimse için en iyi şey geçici dünyada en fazla muhtaç olduğu şeydir. Geçici dünyada en fazla muhtaç olduğu şey ise gelecek alemde neticesi en güzel olan şeydir. Değil mi? O bir alemde niye muhtaçsak biz de ne yapacağız? Onu yerine getirmeye çalışmış olacağız. Bu nedenle demişler ki alimler, yani Allah böyle insanın aklını çalıştırma noktasında

0: olan şeyleri korumada ne yapar? Vekil olur. Çünkü aklı vermiş Allah bir insana. Akıllı bir insanda ne yapar? Menfaatinin ne olduğunu iyi bilir. Menfaat nedir hakiki manada? Ahiret saadetidir. Zaten bunu bilmiyorsa o adam akıllı değildir. Eğer dünyalık için ahiretini satıyorsa, ahiretini değişiyorsa bu insanın aklı yerinde değildir. Ve kim cahil bile olsa Allah onun rızkına vekil olmuştur, kefil olmuştur. Eğer zaten çok akıllılıkla rızık kazanma, mal talep etme, zenginlik olsa o zaman aklı iyi olmayanlar, kafası çalışamayanlar da o zaman ne olacaktı? Aç kalacaktı. Ama bakıyorsunuz gerçekten dünyada adamın kafası çok çalışmadığı halde malı çok olabiliyor. Bu nedir? Demek ki Allah-u Teala illa bir insan akıllıdır diye dünyada rızkı almıyor, ona vermiyor. Ve kimse de böyle bir şeyde başarılı olmuyor. Ve dünyanın dengesine baktığınız zaman bunu da görüyorsunuz. Ve kul bakıyorsunuz nereden rızkı gelecek de belli değil. Allah-u Teala bir yerden yazmış, ona ne yapıyor? Rızkı geliyor. Bir haberde anlatılıyor, iki melek karşılaşıyor. Biri ona diyor ki falan Yahudinin canı balık çekmiş, ben oraya diyor balıkları sevk ediyorum. Bakın hikmete bak. O bir melek de diğerine diyor ki falan abidin, böyle Allah-u Teala'ya çok ibadet eden kişinin diyor canı zeytinyağı çekmişti ama onu da diyor dökmekle emredildim. Yani o onu çekiyor canı ama ona nasip olmayacak. O biri de ne yapıyor? Canı çekiyor, hiç ummadığı yerden ona balık geliyor, balık sevk ediliyor. Bu nedenle kişinin rızkı bir yerden gelir. Kul ne yapacak? Kendini bu konuda paralamayacak, bunu böyle haris olmayacak, dikkatli bir şekilde helal yoldan nefsine de eziyet etmeden, insanları da kırmadan, insanlara zarar vermeden de ne yapacak? Rızkını talep edecek. Allah-u Teala da ona ne yapıyor? O rızkı kolaylaştırıyor, o rızkın gelmesi yolunda kapıları açıyor. Allah-u Teala bizlere helalinden bol rızıklar nasip etsin, helal yoldan çalışmayı bizlere nasip eylesin. Burada şu da var, hani demiş ya büyükler, kişi var mal kazanmak için bedenini, sağlığını harcar, sonra da o sağlığını bozmuş ya, sağlık elden gitmiş, bu sefer de diyor sağlığını kazanmak için elindeki bütün serveti harcar diye böyle güzel bir söz söylemişlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor: Ecbe'un nasi talibul ilmi. İnsanların en çok açlık çekeni, aç olanı ilim talep edenidir. Yani ilmi talep etmek için aç olmak gerekir. İlim aç olacak. Ve eşbehumullezî lâ yebteqîhî. En çok doymuş olanı da o ilme yönelmeyen, o ilmi istemeyendir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Biliyorsunuz yüce dinimiz hep bizlere ilim öğrenmeyi tavsiye etmiş. Hani her zaman söylüyoruz, ne diyor? İlk emri zaten oku. Ama tabii onun üzerine de zamanı geldikçe, yeri geldikçe duracağız. Okun derken neyi okuyacağız? Rabbimizin adıyla okuyacağız. Rahmani olan şeyleri okuyacağız. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde olan şeyleri okuyacağız. Kötü olan şeyleri değil. Bunu da burada belirtelim. Bu nedenle ilim öğrenmek, ilim talep etmek her Müslümanın üzerine, kadın, erkek, bir vecibedir, bir farzdır, öğrenecek. Çünkü bazı ilimler var ki farz-ı ayındır. Herkesin onu bilmesi lazım. Zaten biliyorsunuz ilmi hal diye böyle fıkıh kitaplarını bir bölüm haline getirmişler. Ne demek? İlmi hal, yani kişinin halini bilmesi, yaşadığı durumu bilmesi. Daha çok nedir? İslam'ın 5 şartı. Ondan sonra da nedir? İstihsan ve kerahiyet dediğimiz, hani güzellikler ve mekruhluk babı vardır, bölümleri vardır, onu alırlar. Niye? Çünkü o günlük hayatta ilgili şeylerdir. İşte hali bilme. Nedir? Bunu bilmesi gerekiyor. Bir Müslüman tacir İslam'ın ticaret ahlakını ve ticaret hukukunu bilmesi gerekiyor. Bir adam işçi çalıştırıyorsa işçi çalıştırmanın şartlarını bilmesi lazım. Veya bir kişi çalışıyorsa çalıştığının haklarını, işverene karşı görevlerini bilmesi lazım. İşte dinimiz ne yapıyor? Bunları böyle getiriyor. Hepsini sıralıyor. Her kişi ne işle meşgulsa onu bilmesi gerekiyor. İşte bir askerse savaş sanatını ve bununla birlikte savaşta ne yapabilir ne yapılamaz, bunların hepsini bilmesi gerekiyor ki onun üzerine vecibedir. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? Ticaretle uğraşanlara diyor, İslam'ın ticaretini iyi bilin, yoksa bilmeyerek faizin içerisine düşersiniz, hata işlersiniz. İşte ticaretle uğraşacağın kişi de ne yapacak? Ticaretteki ilmi bilecek. Ya ben öğrenmek istemiyorum, bana gerek yok. Yok, olmaz. İşte Peygamberimiz burada açlığı ne yapıyor? Anlatıyor. Kişi ilme aç olacak. İlmi talep etme noktasında böyle açlık hissedecek. Açlık nedir? Bir şeye ihtiyaç duyma. Özel bir histir. Değil mi? Bir, ne yapıyoruz? Bedenimiz belli bir süre yemek yemediğimiz zaman ne yapıyor? Bir açlık hissi oluşuyor. Belli bir dönem su içmediğimiz zaman susuzluk hissi oluşuyor. Değil mi? Vücut onu istiyor. Olması lazım. Olmadı mı ne olur? Zarar olur. Beden ziyana uğrar. Beden zarar görür. İşte bu da aynı şekilde ilim noktasında da kişi ne yapacak? Aç olacak. İlmi talep edecek. Haris olacak. Böyle ilim öğrenmek için koşturacak, çaba sarf edecek ki mesela Peygamberimiz yolculuğa çıkan bir kimseyi ilim öğrenmek için Allah yolunda olduğunu söylüyor. Cennetin ona yaklaştırılacağını belirtiyor. İlim öğrenme noktasında hepimiz haris olacağız. Yaşımızın sınırı da olmayacak. Çünkü beşikten mezara kadar ilim öğrenmek gerekiyor. Dikkat ederseniz bizim örneğimiz kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya karşı her zaman için kanaat sahibi olmuştur. Dünyadan bir şey talep etmemiştir. Dünyayı istememiştir. Sadece ne istemiştir? Allah'ım benim ve ailemin rızkını yetecek kadar eyle. Yani fazlasına böyle yönelmemiş. Hatta fazla mal olduğu zaman bir gün biliyorsunuz namazda hemen selam veriyor. Resulullah hemen gidiyor. Sonra geliyor diyor ki bir mal vardı orada, paralar vardı. O beni meşgul etti ve hemen onların sadaka olarak dağıtılmasını emretti. Bu şekilde mala karşı bir düşkünlüğü, tamahı, hırsı yok. Ama ilim noktasında bakıyorsunuz Allah-u Teala Taha suresinde Peygamberimize ne diyor? Rabbi zidni ilme. Rabbim ilmimi artır. Ha, ilim noktasında kanaat yok. İlmi kişi talep edecek. Ama ne için? Dünyalık için değil. Dünya meta kazanmak için değil, itibar yapmak için değil, insanlara gösteriş yapmak için değil, karşındakini mağlup etmek için değil. Ne için? Allah için öğrenecek, ilim talep edecek. İlim noktasında hepimiz ne yapacağız? Aç olacağız. İyi olan ruhlar, güzel olan ruhlar ne yapar? İlme yönelir. İlim öğrenmek ister. Ve bu nedir? Ulvi bir güzelliktir. Peki hayvani olan şeylerde ne yapar? İyi ve güzel olan şeylere yönelme olmaz. Biz de ne yapacağız? O nefsi emmareyi nefsi mutmainmenin emrine vermek suretiyle ilim talep etme noktasında haris olacağız. İlmi talep edeceğiz. İlim yolunda çalışacağız. İşte yaşlandım yok. Ne öğrenirsen kar. Günde bir kelime bile öğrensen bu senin için faydadır. Ertesi gün iki kelime olur, öbürsü gün üç olur, diğer gün tekrar dört olur, beş olur. Bu şekilde ilim öğrenmiş olursun ve ilim yolunda da olmuş olursun ki bu ilmin hazinesinden faydalanacağız. O nedenle demişler, ilim bir deryadır, yoktur kenarı. Böyle zaten ilmin içine girdiği zaman bir insan devamlı bilmediğini anlar. Daha çok öğrenme ihtiyacı hisseder, açlık hisseder. Alimler şöyle bir misal veriyorlar. Mesela bir insan mağaranın önünde durduğu zaman her şeyi aydınlık görür ya, her şey iyi. Mağaranın içine girdikçe ne olur? Güneş vurmadığı için, aydınlık içeriye doğru gelmediği için karanlık başlar. İşte insanlar da böyledir. İlmin başına durduğu zaman kendini çok biliyor zanneder ama ilmin içerisine girdiği zaman bilmediğini hisseder. Bilmeyen bir insanda ne yapar? Açlık var ya hani, ilim noktasında öğrenmek için devamlı çalışır. Çünkü eksik kendini görüyor. İlim der ya, ne yapıyor? Ondan bir şey alayım, bir şey alayım, daha çok bileyim, daha çok bileyim, daha çok bileyim. Bu noktada da hırs göstermesi gerekiyor ki en kötüsü de neymiş? Ben ne yapacağım? İlmi öğrenmem. Bu yaştan sonra ne gerek var? Ya bırak bu işleri gibi bahanelerle ilim öğrenmeyen, ilim öğrenme yoluna gitmeyen ve etrafına da güzel örnek olmayan kimsedir. Allah-u Teala bizlere muhafaza buyursun, ilim öğrenenlerden bizi eylesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Ecibu da'iye, davete icabet ediniz. Sizi biri çağırdığı zaman onun davetine, davetçiye icabet ediniz. Ve la teruddul hediyete, hediye verildiği zaman da o hediyeyi reddetmeyiniz. Ve la tadribul muslimine, Müslümanları da dövmeyiniz. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor, bizlere nasihatte bulunuyor. Müslümanlar arasında saygı ve sevginin gelişmesi için ne yapılması gerektiği noktasında yol gösteriyor. Bir, sizi biri davet ettiği zaman akıllı, bali, ondan sonra aklı yerinde, mümin bir insan, güzel bir insan sizi davet ettiği zaman, çağırdığı zaman onun davetine icabet ediniz. Ha, gittiğiniz yerde günah varsa, masiyet varsa, İşte Allah'a şirk koşuluyorsa, kötü kötü sözler söyleniyorsa, o zaman burada iki yol var önünde. Eğer bu insanları bu kötülükten vazgeçirebileceksen, senin oraya gitmen suretiyle orada bulunduğun anda bu insanlar bu işi işlemeyeceklerse gidebilirsin. Ya da bunlara nasihat ettiğin zaman, söz söylediğin zaman, bu fiillerin kötü olduğunu söylediğin zaman, bu fiillerden de cayıyorlarsa, vazgeçiyorlarsa o zaman yine gidebilirsin. Ama böyle değilse o zaman gitmezsin. Fakat meşru olan davetlere ne yapacak kişi? Katılacak ve gidecek. Bu Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Peygamberimiz özellikle de ne yapıyor? Diğer bir hadis daha var. Ecibu hazihi davete izâ du'itum lehe, sizi davet ettikleri zaman şu davete ne yapın? İcabet edin diye Peygamberimiz buyuruyor. Bu nedir? Velime dediğimiz düğüne. Düğüne davet edildiği zaman orada bir günah yoksa katılacak kişi, gidecek. Çünkü kardeşin seni çağırmış. Peygamberimiz de ne diyor? O güzel günde o güzelliğe şahit olun. Zaten düğündeki kasıt nedir? Şahit olma. O düğünün yayılması, insanların duyması, evlilik haberinin insanlara yayılması ve insanların o günü kardeşiyle paylaşması, mutluluğuna ortak olması. Bu nedenle ne yapacak kişi? Katılacak ki Peygamberimiz orada da ne yapıyor? Velime dediğimiz yemek türünü onlara tavsiye ediyor. Velime yapın, bir koyun bile olsa kesin, kardeşlerinize ikramda bulunun diye böyle de bir tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İslam'da böyle yemek çeşitleri var, davet çeşitleri var. Düğün yemeğine velime denir. Doğum için, işte kadınların daha çok böyle nifas dönemi bitip rahata kavuştukları zaman böyle bir yemek yaparlarmış. Buna da ne diyorlar? Hurs ismi veriyorlar. Sonra çocuk sünnet olduğu zaman bir yemek veriliyor. Şenlik düzenleniyor. Buna da ne diyorlar? Azire ve izar deniyor. Kişi bina yapıyor, ev yapıyor. Ev yaparken veya ev bitiminde yapılan bir davet türü var, yemek türü var. Buna da velde deniyor. Yolculuktan döndüğü zaman bir kimse eş ve dost akrabalarını çağırıyor. Buyurun beraber, çünkü yolculuktan dönmüş, onlarla buluşmanın, kavuşmanın güzelliğini, hasretin bitimini müjdelemek için ne yapıyor? Bir de sağ salim dönmüş elhamdülillah, onun şükrü için böyle bir yemek veriyor. Eşini, dostunu çağırıyor. Buna da nakia yemeği deniyor, daveti deniyor. Bir de çocuk doğduğu zaman biliyorsunuz akika var. Ne yapar? Genellikle Peygamberimizin tavsiyesi birinci haftasında olabilir, ikinci hafta, üçüncü haftasında olur. Ne yapılır? Çocuğun başı tıraş edilir. O tartılır. Çocuğun başından dökülen kıllar tartılır, tüyler tartılır. İşte o miktarda altın, gümüş veya karşılığı sadaka olarak verilir. Tabi bunlar imkanı olan kişiler için. Ondan sonra ne yapılır? Bir kurban kesilir. O kurbana da diyoruz ya akika kurbanı. Onun yemeği yapılır. Buna da akika deniyor. Bir de böyle ortada bir şey yok ama bir arkadaşını davet edersin, bir kardeşini davet edersin, komşuları bir araya çağırırsın, davet edersin. Böyle bir davete de, böyle bir yemeğe de me'debe ismi veriliyor ki davet olunduğu zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o davete icabet ediniz, buyurunuz. Çünkü böyle yapmanız aranızda ne yapar? sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birbirinize karşı muhabbeti geliştirir. Sosyal olarak insan genişler, sosyal olarak rahat eder. Çünkü dostlarını gördüğü zaman, dostlarıyla birlikte olduğu zaman o kişiye mutluluk verir. Ve onun davetine icabet etmek de ne yapar? Ona bir saygıdır, hürmet gösterildiğinin belirtisidir. Onu da bu şekilde mutlu etmiş oluruz ki Peygamberimiz özellikle ne diyor? Davet edenin davetine icabet edin. Sonra size hediye verildiği zaman hediyeyi de reddetmeyin. Niye? Çünkü hediyeleşin diyor Peygamberimiz. Hediyeleşme aranızda sevgiyi meydana getirir. Ne olur? Kardeşiniz sizi sevmiş, saymış, hürmet ediyor, bir hediye alıyor. Siz de ona bir hediye alırsınız. O biri ona hediye olur. Hatta böyle küçük bir şey bile olsa o hediyeyi kötü görmeyin diyor Peygamberimiz. Neticede seni saymış, sevmiş, bir tane hediye almış. Mesela hacca gidene diyor ki Peygamberimiz hediye getir. Velev ki diyor bir misvak dahi olsa. Küçük bir şey değil mi misvak? Ama nedir? Karşıdaki kardeşine saydığını, sevdiğini, ona güzel bir şekilde muhabbet gösterdiğini göstermek açısından ne yapıyorsun? Böyle bir eylemde bulunuyorsun ve arada saygı ve sevgiyi yerleştiriyor. Ha şu da var. Bazı zaman hediye almak da mümkündür. Ne zaman? Karşı tarafta bu hediyeyi kötüye kullanma söz konusu olacaksa, bunu başa kalkacaksa veya bunun altında başka bir sebep çıkacaksa o zaman ne olur? Hediye alınmaz. Ha bir de ne olur? Devlet başkanları hediye almaz, valiler hediye almaz. Efendim hakimler, kadılar hediye almaz. Çünkü bunların makam ve mevkisi bu tür hediyeleri alma noktasında sakıncaları olduğundan dolayı akabinden daha farklı bir düşünce oluşabilir. Almamaları daha uygundur. Veya işte bazen günümüzde işte insanlar başka bir niyete bürünüyor. O niyetlerden korunmak için belki hediye alınmayabilir. Ama bunlar istisnai durumlardır. Genel olarak birbirimizi sayma adına, sevme adına, muhabbet gösterme adına, hürmet etme adına hem hediyeleşeceğiz. Hediye de geldiği zaman da o hediyeyi de reddetmeyeceğiz ki Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Sonra ne diyor? وَلَا تَضْرِبُ الْمُسْلِم۪ينَ ve Müslümanlara da dövmeyin diyor. Çünkü hani dövme nedir? Karşıdaki kardeşine, arkadaşına neyse vurmadır. Vurduğun zaman ne yapar? Canı acır. Canı acıdığı zaman bu onun içinde bir uhde kalır. Değil mi? Sana karşı bir nefret oluşur. Bunlar insanların unutmayacağı şeylerdir. Hani iyilik yaparsın, o unutulmaz faydasını görürsün. Kötülükler de ne yapar? İnsanın ruhunda derin yaralar bırakır. Onun için dövmeyeceksin, vurmayacaksın. İnsan nedir? En yakından başlayacak. Bir eşler dövmeyecek, çocuklar dövülmeyecek. Ondan sonra komşular şu buydu buydu dövülmeyecek. Müslümanlara dövülmeyecek. Hani sen güçlüsün, kuvvetlisin. İşte karşıma çıkanı ezerim, perişan ederim, yıkar geçerim. Mantığı nedir? Doğru bir mantık değildir, yanlıştır. Ve İslam öyle bir güzellik getiriyor ki dostluğu zedeleyecek, arkadaşlığı zedeleyecek, muhabbeti ortadan kaldıracak, sevgiyi ortadan kaldıracak, nefret tohumları ekecek her türlü davranışı yasaklıyor. Güzel olan davranışları da ne yapıyor? Emrediyor. E kötü olan nedir? Bir insana dövmek, o insana vurmak, vücudu yara olacak. Ondan sonra acı çekecek. Bunlar güzel bir şey değil ki, bir insana hakkımız yok ki. Ona vurmaya, ona dövmeye, işte onun vücudunda bir yara meydana getirmeye, onun vücudunda bir iz meydana getirmeye hakkımız yok. Neticede bu beden Allah-u Teala'nın insanlara bir emanetidir. Kişiler de ne yapacak? Bu emaneti koruyacak. Önce kişi kendi nefsini, bedenini koruyacak. Sonra da ne yapacağız? Biz de şahısların dokunulmazlık hakkı bulunduğundan dolayı kimsenin bedenine böyle fiili müdahalede bulunmak suretiyle vurmayacağız. Bu nedir? Kulların üzerindeki haklarından birisidir ki Peygamberimiz de bu şekilde ne diyor? Müslümanları dövmeyiniz. Ha, hediyeyi kabul edin, hediyeyi reddetmeyin. Davete icabet edin. Bir kimse çağırdığı zaman Müslüman kardeşiniz onun davetine icabet edin. Özellikle düğün için. Ve Müslümanları da dövmeyin şeklinde bizlere buyurmak suretiyle böyle güzel bir nasihatte bulunuyor. Aradaki muhabbetin artması, saygı ve sevginin çoğalması, toplumun huzurlu bir şekilde devam etmesi için. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: ZFM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntarihan

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Ey peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
2: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

Her şeyin bir daveti var. Sesi soluğu olmasa da her şeyin çağrışımıyla bir daveti, çağrısı var. Güler güzelliğe çağırıyor. Boynundaki diken safa için cefa çekmeye, sabra çağırıyor. Bülbüller çileyerek çileye çağırıyor. Ney içli yanık sesiyle asıl vatanı anmaya ve ayrılık için yanmaya davet ediyor. Hazan mevsiminin sararıp dökülen yaprakları hiçbir sese, harfe, söze ihtiyaç bırakmadan kışa hazırlanmaya davet ediyor. Müezzinler namaza, felaha, tevhide, imana çağırıyor. Müezzinler susunca minareler, kubbeler davete devam ediyor. Huzurlu mazimizin mimarları şehrin her köşesine müsbet davet ve tedaileri yerleştiriyordu. Bugünün mimarları da farkında olarak veya olmayarak davet ettiriyorlar eşyayı. Fakat davetler dünyaya, tamaha, şehvete, kibre, gurura. Allah selamet yurduna, cennete davet ediyor. Oraya nail olmak için Allah'ın davetçilerine, peygamber ve kitaplarına, onların izindeki mabetlerin davetine icabet şart. İnsanın ve Allah'ın düşmanı şeytansa kendi yurdu olan ateşe çağırıyor. Fakat alev alev ışıltılarla süslüyor çağrısını. Nefse cazip gelen promosyonlarla, kampanyalarla çağırıyor. Allah ve Habibullah'ın daveti insana hayat veren esaslara, şeytan ve avanesinin çağrısıysa ölümün bile çare olamadığı felaketlere. Şimdi size soruyoruz. Gönlünüz hangi davette?

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegâr-i âlemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
18: Saat 18.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimize hamd, Peygamber Efendimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yüce Rabbim sizleri de tüm müminleri de belalardan, afetlerden, kötülüklerden ve kötülerden muhafaza eylesin inşallah. Bugünkü programımızın soruları yine namazla ilgili olacak. Namaz nedir sorumuza birkaç programda cevap vermeye çalıştık. İnşallah yine aynı konumuza, yani namaz nedir sorumuza cevap bulmaya çalışacağız. Namaz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle gözümün nuru dediği şeydir değerli izleyicilerimiz. Nursuz bir göz görür mü? Görmez. Görmeyen bir gözün sahibine ne hayrı olur, değil mi? Yani görmeyen bir göz hatta ameliyat edilir, kişi çirkin görünmesin diye cam göz denirdi eskiden, şu an tıbbi olarak ismini bilmiyorum. Camdan bir göz takılırdı ki kişi çirkin görünmesin diye. Yani görmeyen bir gözün bir cam kadar, bir misket kadar bir değeri yoktur. Veya o mesabede bir değere sahiptir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözümün nurudur dediği zaman, gözünün nuruna benzettiği zaman bize bu mesajı veriyor. Yani görmeyen bir gözün nasıl ki bir kıymeti, değeri, bir niteliği, bir kalitesi yoksa, namazsız bir hayatın da bir kıymeti, bir değerinin olmadığından bize haber verir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir mesaj var burada. O halde şöyle bir cümle de kuralım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözümün nurudur diyor namaza ve Müslümanlar, tabii ki namaz Müslümana farzdır. Müslümanlar birçoğu namaz kılmıyorlar. Memleketimizde birçoğu namaz kılmıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gözümün nuru dediği şeyi nasıl gözde büyütebiliriz ki? Değil mi? Namaz kılmamak bizim için niye o kadar meşakkatli, o kadar büyük, yapılması çok güç bir şey olsun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zira gözümün nuru dediği. Evet, namaz Allah Resulü'nün bize tarif ettiği şekliyle elbette ki bizi telakki edecektir en son. Söylediğimiz namaz tarifinden sonra devam ediyoruz. Namaz bu anlamda zorluk değil, bize zor gelmemeli, zorunluluktur. Öyleyse zorunluluk, yani farzdır, kesin kat'i bir farzdır. İmandan sonra gelen, yapılması gereken ilk fiildir, ilk ameldir, ilk ibadettir. Eyvallah. Bu bir zorunluluk olsun, önce sonra bir zevk olsun. Yani namazı kılmak insanlara zor gelmesin. Zorunlulukla birlikte insanlara zor gelmesin. Ondan zevk alınsın. Hani Hazreti Osman radıyallahu anh'in hanımının ifadesiyle diyor ki, evinin etrafını muhasara etmişler. Hazreti Osman'ı vuracaklar. Hanımı şöyle söylüyor, diyor ki, ey asiler diyor, sizin derdiniz iktidar olmak. Osman'ın derdi ise doya doya namaz kılmak. Gerçekten onlar namaza doymadılar. Çünkü onlar namazı bir yükümlülük olarak, bir yük olarak kabul etmiyorlardı. Rablerinin, Rabbimizin emretmiş olduğu o namazı önce bir emir telakki edip sonra emir baş göz üstüne diyerek en güzel şekilde onun hazzına varmak, onun şuuruna, onun bilincine varmak. Evet, namaz kılanların bile bu anlamda namaza ihtiyacı vardır. Namaz mı kılıyoruz? Öyleyse bu anlamda bizim de yeni yeni namazlara ihtiyacımız var dostlar. Hangi namazlara?
2: bugünlerde içini boşalttığımız ve içini dolduracağımız namazlara, bizi cennete taşıyacak namazlara, bizi kötülüklerden alıkoyacak namazlara ihtiyacımız var. Bizi biz edecek, iyi bir insan, iyi bir Müslüman edecek namazlara ihtiyacımız var dostlar. Namazı tarif ederken, namaz öyle bir ibadet ki, gerçekten Müslüman olmamızın kanıtı. İmanla şirk arasında bir çizgi, imanla küfür arasında bir perde. O halde namaza bakıyoruz, namazın terkine asla cevaz yok. Mesela oruç. Oruç ibadetini hasta olduğumuzda, efendim seferde olduğumuzda istersek tutarız, istersek tutmayabiliriz. Hastalandığımızda bazı durumlarda Allah Celle Celaluhu ruhsat vermiştir. Tutmayabiliriz, sonra kaza ederiz. Ama namaz böyle değil. Diyelim ki zekat, hac imkan olmayınca bu ibadet yapılmıyor, farz da değil. Ama namaz öyle değil. Namaz hazarda, seferde, karada mısın, denizde misin, havada mısın? Her halükarda. Savaşta mısın? Her halükarda namazı kılmak zorundasın. Veya bir başka yönüyle, hasta mısın? Ne kadar hastasın? İstersen yatalak ol, namazı terk edebilir misin? Hayır. Namazı ima ile de olsa kılmak zorundayız. Savaşta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ne yapıyorlardı? Allah Celle Celaluhu'nun tarif ettiği şekliyle yarısı bir kısmı namaz kılarken bir kısmı onları bekliyordu. Onlar namazı bitirince bu defa diğerlerini bekleyip geride kalanlar namazlarını kılıyorlardı. Hayvanın üzerinde, bir bineğin üzerinde gidiyorsun. İmkan bulamadın herhangi bir sebepten dolayı. Can korkusundan dolayı, efendim yer müsait olmayabilir, yağıştan dolayı, herhangi bir sebepten dolayı. Hayvanın üzerinde, binitin üzerinde bile namaz kılınıyor. Bu arada şöyle bir parantez açalım. Binitin üzerinde namaz kılınır ama özel şartlarda. Fakat bugün otobüslerle seyahat ediyoruz. Efendim otobüs durabilen bir araçtır. Bazen bazı otobüs firmaları kaptanlar namaz vakitlerinde durmuyorlar. Ve şöyle bir ifade kullanıyorlar. Ya araba giderken de, araç giderken de kıbleye döner, o şekilde araçta kılabilirsin. Evet, böyle bir ruhsat var. Böyle bir fetva var. Ama bu araç durabiliyor mu arkadaş? Eğer bu araç duruyorsa o şekilde o ruhsatı kullanmak doğru değildir. Bu ruhsatı nerede kullanırsınız? Namaz vakti çıkacaktır. Namaz kılabilecek, abdest alabilecek müsait bir yer bulamazsanız, namaz vakti çıkmasın diye o ruhsat kullanılabilir. Uçaktasınız. Uçakta o ruhsat kullanılabilir. Ama başka türlü durabilen bir araçsa ve müsaitse, araçta namaz kılma ruhsatını kullanamazsınız. Bu parantezi de burada açmış bulunalım. Bir parantez daha açalım. Hastanelerde özellikle ameliyat olan, operasyon geçiren hastalarımız bu hususta çokça soru soruyorlar. Nasıl namaz kılalım, ne yapalım diye. Narkozun etkisi geçtikten sonra, efendim hangi vaziyette ve durumda olursan ol, abdest almak zorunda değilsin, teyemmüm abdesti alırsın. Hastanede mi yatıyorsun? Yakınlarından biri bir çatı tuğlası getirsin, çatı tuğlasına efendim teyemmüm yapar ve namazını kılarsın. Bir başka soru geliyor, genellikle soruluyor. Mesela genelde şoför arkadaşlar veya yolculuk yaparken efendim abdest alma, namaz kılma gibi durumların zorlaştığı, durumların el vermediği durumlarda cem edebilir miyiz diyorlar. Evet, cem edilebilir. Hanefi mezhebinde şartları biraz daha ağır olmasına rağmen Şafii mezhebinde bu daha kolaydır. cem edilebilir. Hanefi mezhebinde de cem vardır ama şartları biraz daha Şafii'ye göre ağırdır. Fakat şoför arkadaşlarımız ve mesela ikindi namazını kaçırırım ihtimali eğer ağır basıyorsa öğle ile birlikte ikindi namazını cem edebilirsin. Veyahut da akşam namazı vaktinde yatsı namazını ben kılamayabilirim gibi bir durum varsa onu da cem edebilirsin. Efendim akşam namazını da yatsı namazıyla birlikte cem edebilirsin. Yani öğle vaktinde ikindi namazı, yatsı vaktinde akşam namazını ne yapabiliyoruz? Cem edebiliyoruz. Cem-i te'hir ve cem-i takdim olarak. Namazı anlatırken namaz nedir? Bu parantezleri de açıp bu sorulara da cevap vermiş olalım. Evet, her halükarda namaz kılmak zorundayız. Çünkü namazın terkine asla cevaz yoktur. Namazın bir başka tarifi, namaz nedir? Kulluk kalitemizin göstergesidir namaz. Adam olmanın şifresidir, desek de yeridir. İyi bir Müslüman olmanın şifresidir. Evet, kulluk kalitemiz. Kulluk deyince aklımıza ne geliyor? Rabbimizle bizim aramızdaki ilişki, iletişim geliyor, değil mi? Hani ibadetle kulluk arasında bir fark vardı. Kullukta efendi ile köle arasındaki durum, vaziyet arz ediyordu. Bir kölenin efendisi karşısında hiçbir özgürlüğe sahip olmadığını biliyoruz. Allah Celle Celaluhu ile kulu arasındaki olay da odur. Semi'na ve ata'na. İşittim ve itaat ettim. Yargılamam, sorgulamam, düşünmem, itiraz etmem. Onu şakaya almam, dalgaya almam. Tembellik etsem bile Rabbimden bana verilen bir emir mi? Eyvallah, baş göz üstüne. Kulluk böyle bir şey. İşte o kulluk göstergemizdir. Kişinin kulluk göstergesidir namaz. Namaza Allah emretmiştir. Eğer ben Müslümanım diyen bir insan, eyvallah, baş göz üstüne, Allah'ın emridir, ben bunu yapmak zorundayım. İtirazsız, eğilmeden, eğrilmeden biz bu işi yapacağız. Ve kesinlikle şu gaflete düşmeyeceğiz dostlar. Nedir o? Namaz kılanlar da ne yapmışlar? Böyle bir söz tehlikeli. Namaz kılanlar şöyle şöyle yapıyorlar. Bazı olumsuz hareketler veya bazı haramlardan, bazı kötülüklerden bahsedilir. Yapıyorlar gibi namazı aşağılayıcı, namazın farziyetini ve namazın önemini zedeleyici, namaz kılmamak için mazeret uydurma gibi durumlara bir Müslüman olarak sakın ola düşmeyesiniz. Namaz kılan bir insan elbette ki inne salate tenha anil fahşai vel münker, o namaz onu kötülüklerden alıkoymalı, fahşadan, aşırılıklardan alıkoymalı. Ama yok, hala aşırılığa, fuhşiyata, yani kötülüklere, haramlara devam ediyor, namaz kılıyor. Bunun o kötülükleri terk etme ihtimali yüksektir. Ama hiç namaz kılmayan bir insanın o kötülükleri terk etme ihtimali düşüktür. Neye benzer bu? Aynı hastalığa yakalanıp da birinin hastaneye tedavi için gittiği, diğerinin de gitmediği. Buna benzer. Hangi kişinin hastalığının iyileşmesi daha ihtimaldir? Elbette ki hastaneye giden kişinin hastalığının iyileşmesi ihtimal dahilindedir. Ama hiç hastaneye gitmeyen kişinin hastalığının artma olasılığı ihtimal dahilindedir. Hastalığı gittikçe artar. Namaz kılanla kılmayan arasındaki fark böyledir. Namaz kılan bir kardeşimiz kötülükleri, işlemiş olduğu haramları, aşırılıkları terk etmeye daha yakındır. Ama hiç namaz kılmayan bir insanın kötülükleri, yapmış olduğu hataları çoğaltma ve daha fazla o yönlü eğilim göstermeye daha yakındır. Bu bir gerçektir değerli dostlar. O halde biz namaza tutunacağız. Biz namaza sarılacağız. Namazı biz ayağa kaldıracağız. Namaz da bizi tutup ayağa kaldıracak. Hani namazın şartlarından biri kıyamdır. Yani kalkmaktır. Neye karşı kalkıyorsun? Allah'a tazim için kalkıyorsun. Bu işin merkezinde. Ama o merkezin mantığında şu var. Kötülüklere, küfre, şirke, nifaka, fıska, günahlara, hatalara, kötülere ve kötülüklere, şeytana ve şeytanilere karşı, zalimlere, zulmedenlere karşı bir kıyam, bir ayağa kalkıştır. Namazın bu farzını eda ederken bu şekilde düşünerek eda edeceksin. Yani namaz öyle bir namaz ki seni tüm bu kötülüklere karşı, tüm bu olumsuz şartlara karşı ayağa kaldırıyor. İşte o zaman namazın bir başka adı namaz nedir? Namaz savaşımdır, harptir. Neye karşı? Şeytana, şeytanilere, kötülere, kötülüklere, zulme, şirke, küfre karşı bir savaştır. Nefsin kötü istek ve arzularına karşı bir savaştır namaz. Namaz, şehvetin galebesine karşı bir savaştır. Onun için imamın namaz kıldırdığı yere mihrap deniyor. Yani savaşımın, harbin verildiği, başladığı yer. Kişi kendisini bu anlamda namazda bir temizliği gerçekleştirmezse küfre karşı, zulme karşı duramayacaktır. Evet, değerli dostlar, namaz nedir? İnşallah başka bir programımızda, başka programlarımızda çok geniş kapsamlı bir ibadet olduğu için ve bizim de çevre itibariyle bu ibadeti çokça aksattığımız için ve bu ibadeti bırakıp dünyalıklara tutunduğumuz için ve o noktada iflahımız kesildiği için, dertlerimiz çoğaldığı için, dertlere derman bulamadığımız için konuyu, namaz konusunu enine boyuna derinlemesine işlemek zorundayız. Bir başka programda buluşmak üzere. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizi de, çoluk çocuğunuzu da namaz kılanlardan ve namazlarında daim olanlardan eylesin inşallah. Rabbim çocuklarınızı gözlerinizin aydınlığı kılsın. Onları da, bizi de, sizi de Rabbim doğru yoldan ayırmasın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Reklamları dinlediniz.
7: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke'r rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
15: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Anlayamazsın. Sende keskin zeka, aklı selim yoksa, şeytan kadar zeki olsan bile anlayamazsın. Sende yeterli edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, mantık, ahlak, metafizik, estetik kültürü ve birikimi yoksa anlayamazsın. Bu kültür iyi ve güçlü liselerde edinilir. Sende bu ülkenin kimliğinin temel unsuru olan İslam'la ilgili, Müslüman olsan da olmasan da doğru bir kültür yoksa anlayamazsın. Sende esrar, eroin, kokain, cep telefonu, televizyon, lüks otomobil, lüks hayat, para, israf bağımlılığı varsa anlayamazsın. Sen bir homo economicus'san anlayamazsın. Sen bir cemaat, grup holigane, militanı, fanatiysen anlayamazsın. Sen sahte bir dindar, yüzeyde kalmış bir sofu, burnunun ucunu görmeyen bir yobazsan anlayamazsın. Sen sapık ve batıl bir ideolojinin hayranı ve meftunuysan anlayamazsın. Sen pek kaba bir hedonistsen anlayamazsın. Senin dinin, imanın, amacın paraysa, parayı putlaştırmışsan, paraya tapıyorsan, para için her haltı yiyorsan anlayamazsın. Sen haram kazanç elde ediyor, haram yiyor ve haramla zengin oluyorsan anlayamazsın. Sen gemiyi batırmak isteyen, çılgın, ölçüsüz, cani, terörist, muzır ve mecnun bir muhalifsen anlayamazsın. Sen yağcı, yalaka, meddah, dal kavuk, pohpohçuysan anlayamazsın. Pek günahkar, çok hatalı ve kusurlu bir kul olmana rağmen ben hiç hata yapmam, hata hep ötekilerdedir diyen bir ahmaksan sen anlayamazsın. Sende adalet ve insaf yoksa anlayamazsın. Senin aklın midendeyse anlayamazsın. Senin aklın ve vicdanın apışarandaysa sen anlayamazsın. Senin nefsin emmare derekesindeysen anlayamazsın. Sen heva ve reyinle hareket ediyorsan anlayamazsın. Sen burnunun ucunu göremeyen bir kimseysen anlayamazsın. Zombiler, robotlar anlayamaz. Sen bu halinle anlar gibi görünsen de anlayamazsın. Anlamak mı istiyorsun? Önce adam olacaksın, iyi ve vasıflı Müslüman olacaksın, müsbet, yüksek kültürlü olacaksın. Sadece kuru bilgi yeterli olmaz, sezgi sahibi olacaksın. Dilini yalandan, iftiradan, gıybetten koruyacaksın. Gevezelik ve sevzeklikten vazgeçeceksin. Tecessüs edip başkalarının gizli günah ve ayıplarını araştırmayacaksın. Yüksek ahlak ve karaktere sahip olacaksın. Müslümansan nebevi nurla göreceksin. Allah'ın sana firaset nasip etmesi için gereken bütün sebep ve vesilelere tevessül edeceksin. Öyle erdemli bir kimse olacaksın ki senin faziletlerini düşmanların bile kabul ve tasdik edecek. Anlamak, idrak etmek, gerçeği görmek, iç yüzünü bilmek o kadar kolay ve basit değil. Anlayabilmek için anlama kapasitene ve kabiliyetine sahip olmak gerekir. Ağırlıklarını, safralarını at, hafifle, yüksel ki anlayabilesin. Yüksekten bakmazsan göremezsin, anlayamazsın. Sana anlayış verilmezse sen kendi başına anlayamazsın. Allah iki göz, iki kulak, bir tek ağız vermiş. Ağzını kapat, gözlerini ve kulaklarını aç. İlim, irfan, hikmet gözlüğünü takmazsan göremezsin. Musikiden anlayamayan ezanın nihavent makamından okunduğunu bilemez. Cahil kişi Fuzuli'nin o harika gazelindeki sanatı anlayamaz. Odun Selimiye Camii'ne bakar gibi bakar. Bülbül sesinden zevk almayan nice inceliği de anlamaz. Güzel kokulu güle bigane kalanın anlamaktan nasibi pek azdır. Boşuna anladım numaraları yapma, bilenleri aldatamazsın. Deyim anlamak, idrak etmek, sırrına vakıf olmak için fırınlarca ekmek yemen gerekir. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında RH pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
2: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
6: Reklam.

Şifa-i Şerif Okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerhiyle Şifa-i Şerif okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. Resul-i Ekrem'in aklı. Güzel huyların esası, kaynağı ve merkezi akıldır. İlim ve bilgi akıldan doğar. Keskin görüş, doğru anlayış, hedefi iyi belirleme, gerçeğe uygun şekilde sonuç elde etme, cinsel duyguları kontrol altında tutma, insanları en iyi şekilde yönetip işleri en uygun şekilde idare etme, erdemleri kazanıp kötülüklerden uzak durma. İşte bütün bunlar hep akılla sağlanır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlayıp kavrama yeteneğinin üstünlüğüne ve ilminin hiçbir insana nasip olmayan bir yücelikte olduğuna daha önce işaret etmiştik. Aklının üstünlüğünü kavramak için Peygamber aleyhisselamın anlayıp kavrama yeteneğinin üstün olduğunu anlayabilmek ve ilminin yüceliğini görebilmek için onun yaşama üslubunu, hayat tarzını, özlü sözlerini, güzel huylarını, eşi ve benzeri olmayan hayatını, sözlerindeki hikmetleri araştırmalıdır. Onun Tevrat, İncil ve diğer ilahi kitaplar hakkındaki bilgisini, hakimlerin hikmetli sözleri, eski milletlerin ibretli hayatlarıyla başlarından geçen önemli olaylar hakkında söylediklerini bilmelidir. Atasözleri, toplum yönetimi, kanun ve kurallar, ahlak ve edep esasları ve güzel huylara dair ortaya koyduklarını dikkatlice incelemelidir. Bunlardan başka rüya tabiri, hastalıkların tedavisi, hesap, feraiz, soy bilgisi gibi ilimlere dair buyruklarını görmelidir. İlim adamları onun bu gibi konulara dair buyruklarını ve tavsiyelerini kendilerine ilke edinmişlerdir. İnşallah Resul-i Ekrem'in mucizeleri bahsinde bunları ve daha başka konuları genişçe ele alacağız. Orada da görüleceği üzere Allah'ın elçisi bütün bu bilgileri bir hocadan faydalanmak veya eski milletlere ait kitapları okumak, onların alimlerinden istifade etmek suretiyle değil, sadece Allah'ın lütfuyla elde etmiştir. Çünkü o, okuma yazma bilmediğinden bu konuları kimseden öğrenmemiştir. Cenab-ı Hak onun kalbini ilim ve imanla doldurmuş, yüce değerini mucizelerle ortaya koymuş ve bilmediği, okumadığı şeyleri ona öğretip okutmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin durumu etraflıca araştırılıp incelendiği zaman bütün bu hususlar mükemmel şekilde öğrenilir. Biz bütün bunlara dair olup biten her şeyi enine boyuna anlatarak sözü uzatmayacağız. Çünkü Peygamber Efendimizle ilgili olaylar saymakla bitmeyeceği gibi onların hepsini akılda tutmak da kimse için mümkün değildir.

çok şeyi nasıl biliyor? Peygamber Efendimizin bildiklerinin çokluğu, onun anlayıp kavrama derecesinin genişliğine göredir. Fahri Cihan'ın derin bilgisine, bir de Allah Teala'nın ona öğrettiği daha önceki devirlerde olup biten şeylerin ve daha sonraki zamanlarda olacak hadiselerin bilgisini ekleyince ve hele İsra ve Miraç'ta gördüklerini de buna ilave edince, akıllar onun bilgisinin genişliğini kavramaktan büsbütün aciz kalır. Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ. Allah sana kitabı indirdi, hikmeti verdi ve bilmediklerini öğretti. Allah'ın sana olan lütfu çok büyüktür. Akıllar, Allah Teala'nın Peygamber aleyhisselama ihsan ettiği bilgileri anlamaktan, diller onu anlamaktan acizdir. 12. Resul-i Ekrem'in hilmi, sıkıntılara tahammülü, affı ve sabrı. Şimdi de Peygamber Efendimizin hilmini, sıkıntılara tahammülünü, suçluları cezalandırabilecekken onları affetmesini ve kötülüklere sabretmesini görelim. Bu ifadeler arasında fark vardır. Şöyle ki, hilim, kızmayı gerektiren bir durumda vakar ve sükunet göstermektir. İhtimal, Allah'tan gelen acılara dayanmak, diğer canlıların verdiği sıkıntılar karşısında kendine hakim olmaktır. Sabır da hilim ve ihtimal manasındadır. Afsa, suçluyu cezalandıracak gücü varken onu bağışlamaktır. Bütün bunlar Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e verdiği güzel huylardandır. Cenab-ı Hak ona şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Hudil afv ve nur bil urf ve e'rid anil cahilin. Sadakallahul azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen af yolunu tut. İyiliği emret. Kendini bilmez cahillere aldırma. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Rivayet edildiğine göre bu ayet nazil olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama onun yorumunu sordu. O da her şeyi bilen Cenab-ı Hakk'a sorayım diyerek Allah Teala'nın huzuruna gitti. Ve döndükten sonra şunu söyledi. Ey Muhammed! Allah Teala sana seninle ilgiyi kesenle İlgini kesmemeni, sana vermeyene senin vermeni, sana zulmedeni bağışlamanı emrediyor. Konuyla ilgili ayetler. Allah Teala bu konularda Fahri Alem sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir ala ma asabek. İnne zalike min azmil umur. Sadakallahul azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Başına gelene sabret. İşte bunlar azimli ve kararlı olunması gereken konulardandır. Azim olan Allah doğru söyledi. Lokman aleyhisselamın oğluna yaptığı bu nasihati Allah Teala Peygamber Efendimiz'e de tavsiye etmektedir. Ayetin baş tarafı şöyledir. Yavrum, namazı gerektiği şekilde kıl. İyiliği tavsiye et. Kötülükten sakındırıp vazgeçirmeye çalış. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir. Kema sabera ulul azmi minar rusul. Sadakallahul azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Azim ve sebat sahibi peygamberler nasıl sabrettiyse sen de sabret. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Azim ve sebat sahibi peygamberler 5 tane olup, şu ayeti kerime hepsini bir arada zikretmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz vaktiyle peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan
Meryem oğlu İsa'dan, onların hepsinden sağlam bir söz aldık. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bu beş peygambere karşılaştıkları zorluklara ve sıkıntılara rağmen peygamberlik görevlerini üstün bir azim ve kararlılıkla eksiksiz yapmış kimseler anlamında Ülül Azm peygamber denir. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Affetsinler, hoş görsünler. Siz Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bununla beraber kim sabreder ve bağışlarsa işte bu azimli ve kararlı olunması gereken konulardandır. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar hilim sahibi olduğu ve karşılaştığı sıkıntılara tahammül ettiği bu konuda rivayet edilen hadislerde görülmektedir. Esasen peygamberler dışındaki insanlar ne kadar hilim sahibi olurlarsa olsunlar, kızgınlık halinde mutlaka açık verirler. Seyyid-i Kainat Efendimiz ise kavminden ne kadar sıkıntı görürse o kadar sabreder, kendini bilmez.

bırakıldığı zaman, günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını seçerdi. Yapılacak şey günahsa, ondan en uzak duran kendisi olurdu. Allah'ın yasakları çiğnenmediği sürece, şahsı adına hiçbir şeyden dolayı intikam almamış, Allah'ın yasağı çiğnenmişse, onun cezasını Allah adına mutlaka vermiştir. Bu konuda şu olay da zikredilmelidir. Uhud Savaşı sırasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dişi kırılıp da yüzü yaralanınca bu hal ashabının pek gücüne gitti de Peygamber Efendimiz'e "Şu kafirlere beddua etseniz" dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: "Ben insanları Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmak için gönderilmedim. İnsanları Allah'ın yoluna davet etmek ve alemlere rahmet olmak üzere gönderildim. Allah'ım, kavmimi doğru yola ilet. Çünkü onlar senin birliğini, benim peygamberliğimi bilmiyorlar." Uhud gazvesinde Peygamber Efendimizin sağ alt çenesindeki ön dişleriyle azıları arasındaki mübarek dişi, Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın kardeşi Utbe İbni Ebi Vakkas'ın attığı bir taşla kırılmıştı. Dendan-ı Saadet veya Dendan-ı Şerif diye anılan bu kırık diş, bugün Topkapı Sarayı Müzesi Hırkayı Saadet Dairesi'nde korunmaktadır. Yine Uhud günü Abdullah İbni Kamiye adlı kafir de attığı bir taşla Fahri Cihan'ın mübarek yanağının üst tarafını yarmış, Resulullah Efendimizin miğferinin iki halkası kırılıp bu yaraya saplanmıştı. Aşere-i Mübeşşere'den olan Ebu Ubeyde bin Cerrah bu halkaları dişleriyle çıkarmaya çalışırken onun da iki ön dişi kırılmıştı. Hazreti Ömer'in Resul-i Ekrem'e yapılan bu ezalar üzerine ona hitaben şöyle dediği rivayet edilmektedir: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Nuh aleyhisselam kendi kavmine, ya Rabbi, yeryüzünde dolaşan tek bir kafir bırakma diye beddua etmişti. Şayet sen de onun gibi beddua etseydin, hepimiz helak olup gitmiştik. Bu adamlar sırtına basmış, yüzünü kanatmış, dişini kırmışken sen onlara beddua etmeyip, Allah'ım, kavmimi doğru yola ilet. Çünkü onlar senin birliğini, benim peygamberliğimi bilmiyorlar" diye hayır dua ettin.

kafirlere şefkati. Kıymetli okuyucu, Hazreti Ömer'in bu sözüyle dile getirilen yüce erdeme, iyiliğe, güzel davranışa, düşmanına bile iyilik etmeye, sabır ve anlayışın yüce derecesine bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlerin yaptığı kötülükler karşısında sükût etmekle kalmıyor, onları bağışlıyor, kendilerine acıyıp merhamet ediyor, "Allah'ım, onları bağışla, onları doğru yola ilet" diye doğru yolu bulmaları için dua ediyor ve onlara şefaatçi oluyor. Bu kimselerden kavmim diye söz ederek kendilerine duyduğu şefkat ve merhameti dile getiriyor. Dahası, "çünkü bilmiyorlar" sözüyle de onların hatalarının bile farkında olmadıklarını belirtiyor. Bir defasında ganimet taksim edilirken adamın biri peygamberi Zişan'a, "yaptığın taksimde adil davran. Bu taksimde Allah'ın rızası gözetilmemiştir" deyince Resul-i Ekrem taksimi adaletli yaptığını, ancak onun bunu fark etmediğini söylemekle yetinmiş ve sabırlı olması yönünde kendisine telkinde bulunmuştu. Ardından da o adama şunları söylemişti: "Yazıklar olsun sana. Ben adil olmazsam adaleti başka kim gözetir? Eğer ben adil davranmazsam mahvolup giderim." Sonra da o adamı öldürmek isteyen sahabilerine engel olmuştu. Bu cümleyi, "eğer ben adil davranmazsam adil olmayan birinin ardından gittiğin için sen mahvolup

gidersin diye anlamak da mümkündür. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Fahri Cihan Efendimizin yaptığı taksime razı olmayan adam hadisesini şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn savaşında alınan ganimetleri taksim ederken bazı kişilere diğerlerinden fazla hisse verdi. Akra İbni Habise 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar verdi. Arapların ileri gelenlerine de o günkü taksimde biraz fazla pay verdi. Bunun üzerine bir kişi, "Vallahi bu taksim hak ve adalete uygun değildir. Allah rızası da gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Allah'a yemin ederim ki bunu ben Resulullah'a söyleyeceğim," dedim. Gittim ve adamın söylediklerini Resul-i Ekrem'e anlattım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü kızgınlığından dolayı kıpkırmızı kesildi ve "Allah ve Resulü de adalet etmezse hiç kimse adalet etmez," buyurdu. Sonra sözünü şöyle tamamladı: "Allah Musa peygambere rahmet etsin. O bundan daha ağır bir suçlamaya uğramıştı da sabretmişti." Peygamber Efendimiz'e bu münasebetsiz sözü söyleyenin Temim oğullarından Zülhuvaysıra olduğu, onun bu sözüne çok öfkelenen Hazreti Ömer'in veya Halid İbni Velid'in onu ortadan kaldırmak için izin istediği fakat rahmet peygamberi Efendimizin buna müsaade etmediği bilinmektedir.

seni elimden kim kurtaracak? Bir gazvede herkesin öğle uykusuna yattığı bir sırada Peygamber Efendimiz sahabeden uzakta tek başına bir ağacın altında öğle uykusuna yatmıştı. İşte o sırada Gavres İbni Haris Allah'ın elçisine suikast teşebbüsünde bulundu. Gavres ayakta, kılıcı elinde ve Peygamberler Sultanı'nın yanı başında bulunduğu sırada Efendimiz uyandı. Gavres ona, "Seni benim elimden kim kurtaracak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah deyince adamın elindeki kılıç yere düşüverdi. Peygamber Efendimiz kılıcı aldı, bu defa o sordu. "Seni benim elimden kim kurtaracak?" Gavres, "İyi bir cezalandırıcı ol," diye söylendi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onu bağışlayıp serbest bıraktı. Gavres, arkadaşlarının yanına varınca şunu söyledi. "Ben en hayırlı kişinin yanından geliyorum." Bu olay, hicretin 4. yılında yapılan Zat-ül-Rika gazvesinde meydana geldi. Yukarıdaki kaynaklardan öğrendiğimize göre, Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh bu olayı şöyle anlattı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferden dönüyordu. Öğle vakti ağaçlık, çalılık bir vadide mola verdik. Askerler ağaçların altında gölgelenmek üzere çevreye dağılmıştı. Resul-i Ekrem de kılıcını bir ağaca asarak dinlenmeye başlamıştı. Birazcık uyumuştuk ki Resul-i Ekrem'in bizi çağırdığını duyup yanına koştuk. Bir de baktık, yanında bir müşrik oturuyor. Bu adam, Peygamber Efendimiz uyurken ağaca asılı kılıcını almış, o sırada Resul-i Ekrem uyanmış, adam kılıcı çekerek sormuş. "Benden korkuyor musun?" "Hayır, korkmuyorum. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?" "Allah." Allah sözünü duyunca, adamın elindeki kılıç yere düşüvermiş, Bu defa Resul-i Ekrem yerdeki kılıcı alarak adama sormuş. "Peki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?" Adam şöyle demiş. "İyi bir cezalandırıcı ol." Allah'ın elçisi ise adama, "Allah'tan başka ilah olmadığını, benim Allah'ın elçisi olduğumu kabul eder misin?" diye sorunca, "Hayır" demiş. "Kabul etmem. Ancak seninle savaşmamaya, seninle savaşacak bir topluluk içinde bulunmamaya söz veririm." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı serbest bırakmış. O da arkadaşlarının yanına dönünce onlara, "Ben en hayırlı kişinin yanından geliyorum." demiş. Kimleri affetmedi ki? Resul-i Ekrem Efendimizin affetmesine dair rivayet edilen olayların en önemlisi, Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de geçtiği üzere, kendisini öldürmek için bir koyunu zehirlediğini itiraf eden Yahudi kadını bağışlamasıdır. Hayber'in fethinden sonra Yahudi bir kadın, Server-i Enbiya Efendimiz'i öldürmek istedi. Kızarttığı bir koyunun her tarafına zehir sürdü ve onu Resul-i Ekrem Efendimiz'e hediye etti. Fahri Cihan Efendimiz ashabıyla birlikte sofraya oturdu. İlk lokmayı ağzına attıktan sonra, "Koyundan elinizi çekiniz. O bana zehirli olduğunu haber verdi," diyerek arkadaşlarını uyardı. Fakat Bişr İbni Bera bu koyundan bir lokma yediği için öldü. Yahudi kadını bulup getirdiler. Resulullah ona bunu niçin yaptığını sorunca kadın, "Eğer gerçekten peygambersen bu sana zarar vermeyecekti. Eğer peygamber değil de kralsan insanları senden kurtarmış olacaktım," dedi. Peygamber Efendimiz'e "Onu öldürelim mi?" diye sorduklarında buna izin vermedi. Kainatın efendisinin o kadını Bişr İbni Bera'nın ölümüne sebep olduğu için öldürttüğü de söylenmektedir. Allah'ın sevgili elçisi, Hayber'de yediği o lokmanın tesirini her zaman hissettiğini, bu etin
vefat edeceği sırada bile kendisini rahatsız ettiğini söylemiştir. Peygamber aleyhisselam kendisine sihir yaptığı zaman Lebid İbni Asım'ı da azarlamadı. Bu işi Lebid'in yaptığını, Allah Teala kendisine bildirdiği halde onu ne payladı ne de cezalandırdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre bir defasında Resul-i Ekrem Efendimiz'e sihir yapılmış, bu yüzden de yapmadığı bir şeyi yaptığını sanmaya başlamıştı. Allah'ın elçisi kendisine afiyet vermesi için Cenab-ı Hakk'a durmadan dua etti. Yine kendisinin ifade buyurduğuna göre bir gün veya bir gece yanına iki kişi geldi. Bunlar Hazreti Cebrail ve Mikail'di. Biri başucuna, diğeri ayak ucuna oturarak ona sihir yapıldığını konuşmaya başladılar. Bu işi Yahudi asıllı münafıklardan Lebid İbni Asam'ın bir tarak, saç ve sakal döküntüsü, erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığıyla yaptığını ve bunları Beni Zurayk topraklarında bulunan Ziyervan kuyusuna attığını söylediler. Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle o kuyuya gitti ve kuyunun büsbütün kapatılmasını emretti. Allah Teala da ona tekrar afiyet verdi. Aynı şekilde Abdullah İbni Übey'i ve onun gibi münafıkları da Allah'ın Resulü ve İslamiyet aleyhinde söyledikleri kendisine haber verildiği halde yine de sorgulamadı. Onlardan bir kısmının öldürülmesini teklif eden sahabisine de "Hayır, Muhammed arkadaşlarını öldürüyor denmesini istemem." buyurdu. Abdullah İbni Übey İbni Selül münafıkların reisiydi. Peygamberler Sultanı Efendimiz Medine'yi şereflendirmeden önce Hazreç kabilesinin de başkanıydı ve o günlerde Medine'nin idaresi kendisine verilmek üzereydi. Fakat Fahri Alem Efendimiz Medine'ye gelince onun planları suya düştü. Hayalleri gerçekleşmediği için de Resul-i Ekrem'e diş biliyordu. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar galip gelince baş olma ümidini büsbütün yitirdi. Fakat Müslüman olmuş görünmeyi tercih etti. Hicretin 9. yılında ölüp gidinceye kadar Peygamber Efendimiz'e kin besledi. Bu yüzden de bir yandan Medine'deki Yahudilerle, öte yandan Mekkeli müşriklerle işbirliği yaparak hep onun aleyhinde bulundu. Müstalik oğulları Müreysi Savaşı'ndan dönerken muhacirleri kastederek "Allah'ın Resulü'nün yanındakilere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler" diye onlara yardım edilmemesini söylemiş ve Medine'ye dönersek üstün ve şerefli olanlar aşağılık kimseleri oradan çıkaracak diye içinde Müslümanlar aleyhinde besleyip durduğu kini ortaya dökmüştü. Onun sözleri Peygamber Efendimiz'e iletildiği zaman Hazreti Ömer "Ya Resulallah, izin ver de şu münafığın kellesini uçurayım" demiş. Resul-i Ekrem de "Bırak şunu. Halk Muhammed arkadaşlarını öldürüyor diye konuşmasın" buyurmuştu. Yine Müstalik oğulları savaşı dönüşünde Hazreti Ayşe aleyhindeki iftirayı ortaya atan ve yayan da bu münafıktı. Oğlu Abdullah ise çok samimi bir Müslümandı. Bu münafık öldüğü zaman oğlu Abdullah belki babasına ahirette bir fayda sağlar ümidiyle Peygamber Efendimiz'den onu kefenlemek için gömleğini istediği zaman bile rahmet peygamberi Efendimiz belli ki Abdullah'ı üzmemek için bu münafık hakkında tek kelime söylemeden gömleğini çıkarıp verdi.

Bedevi'nin kabalığı. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. O sırada üzerinde kenarları sert ve kalın bir hırka vardı. Bir bedevi, Resul-i Ekrem'in hırkasını sertçe çekti. Hırkanın sert yakası Peygamber Efendimizin boynuna oturdu. Sonra bedevi, Muhammed dedi. Elinde bulunan Allah'a ait maldan şu iki deveme yiyecek yükle. Çünkü sen bana ne kendi malından ne de babanın malından veriyorsun. Allah'ın elçisi ona cevap vermeyip, mal Allah'ın malıdır. Ben de onun kuluyum buyurdu. Sonra aralarında şu konuşma geçti. Bak bedevi, bana yaptığın bu hareketten dolayı sana kısas uygulanması gerekir. Hayır, olmaz. Niçin olmaz? Çünkü sen kötülüğe kötülükle karşılık vermezsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu söze güldü. Sonra da bu bedevinin devesinin birine arpa, diğerine de hurma yüklenmesini emretti. Kimseye vurmadı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Teala'nın haram kıldığı şeylerden biri yapılmadıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine yapılan bir haksızlığın intikamını aldığını hiç görmedim. Resul-i Ekrem Allah yolunda yapılan cihat dışında hiç kimseye eliyle vurmamıştır. Onun ne bir hizmetçiye ne de bir kadına vurduğu görülmemiştir. Bir defasında Resul-i Ekrem Efendimiz'e bir adamı yakalayıp getirdiler. Bu seni öldürmek istedi dediler. Adam çok korkmuştu. Resulullah Efendimiz korkma korkma diye onu sakinleştirdi. Beni öldürmek istesen bile öldüremezsin buyurdu. Bu olayı sahabeden Cade el-Cüşemi anlatmış, sözü geçen adamın kendi kabilesinden olduğunu söylemiştir. Peygamber Efendimizin kendinden emin olarak beni öldürmek istesen bile öldüremezsin buyurmasının dayanağı Allah seni insanlardan koruyacaktır ayeti kerimesidir. Yahudi alimin onu denemesi. Yahudi alimi Zeyd İbni Sane henüz Müslüman olmadığı günlerde Peygamber Efendimiz'e verdiği borcu istemeye gelmişti. Bu sırada Resulullah Efendimiz'in yakasına yapışıp sırtındaki elbiseyi şiddetle çekmiş, ona ağır sözler söylemiş. Üstelik zaten siz Abdülmuttalip oğulları borçlarınızı hep geciktirirsiniz demişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer Zeyd'i şiddetle azarlayıp ona kendi üslubuyla cevap vermişti. Olayı tebessümle izleyen Peygamber aleyhisselam Hazreti Ömer'e Ömer buyurdu. Hem ben hem de bu zat senden daha farklı bir davranış beklemekteyiz. Sen bana borcumu güzel bir şekilde ödememi söylemeliydin. Ona da alacağını daha uygun bir dille istemesini tavsiye etmeliydin. Sonra sözünü şöyle tamamladı. Gerçi borcumun vadesinin dolmasına daha 3 gün vardı. Ardından Hazreti Ömer'e dönerek Zeyd'e olan borcunu ödemesini, onu korkuttuğu için de kendisine 40 kilo fazla vermesini emretti. Resul-i Ekrem'in işte bu hilmi ve affı Zeyd'in İslamiyet'i kabul etmesine sebep oldu. Zeyd şöyle derdi. Ben 2 konu dışında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de peygamberlik alametlerini görmüştüm. Onda 2 şeyin olup olmadığını denemek istiyordum. Biri, acaba kendisine karşı kaba davrananları bağışlıyor muydu? Acaba kendisine karşı kaba davrananları bağışlıyor muydu? Diğeri de, acaba kendisine yapılan kabalıklar arttıkça hoşgörüsü de o nispette artıyor muydu? Zeyd bunu denedi ve Peygamber aleyhisselamın kutsal kitaplarda yazılı özelliklere sahip olduğunu gördü. Bu kaynaklarda olay daha geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Buna göre Zeyd İbni Sane, beklenen peygamberin özelliklerine dair Tevrat'ta yazılı bilgilerin Peygamber aleyhisselamda bulunup bulunmadığını araştırıyordu. Bu özelliklerin çoğunu onda görmekle beraber
yukarıda kendisinin de belirttiği iki özelliğin onda bulunup bulunmadığını henüz tespit edememişti. Allah'ın elçisinin yeni Müslüman olan bir kabileye yiyecek yardımı yapmak için borç aradığını öğrenince, Peygamber Efendimiz'i denemek maksadıyla ona borç vermeyi kendisi teklif etmiş ve kızıp kızmayacağını öğrenmek için de alacağını zamanından önce istemişti. Zeyd İbni Sane, Hazreti Ömer'in o sıradaki halini şöyle anlatır. Dönüp Ömer'e baktım. Göğsünün körük gibi kabarıp indiğini görünce yüreğim ağzıma geldi. Ömer yüzüme sertçe bakarak, "Ey Allah'ın düşmanı, sen bu sözleri Resulullah'a söylüyorsun öyle mi? Ona hem saygısız davranıyor hem de edepsizce konuşuyorsun ha? Onu peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, şayet Resulullah sana borçlu olmasaydı kelleni uçururdum," diye bağırdı. Zeyd aradığı özelliklerin Peygamber Efendimiz'de bulunduğunu gördü ve Müslüman oldu.

Affı çok, öfkesi az. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hilmi, sabrı, suçluyu cezalandırmaya gücü yeterken onu bağışlaması konularında burada sayılmayacak kadar çok hadis-i şerif vardır. Sahih rivayetleri ihtiva eden kitaplardaki ve diğer güvenilir kaynaklardaki manevi mütevatir derecesine çıkan hadislerde Peygamber Efendimizin Kureyşlilerin merhametsizce davranışlarına ve cahiliye halkının eziyetlerine karşı nasıl sabır gösterdiği anlatılmakta, Allah Teala onu düşmanlarına galip getirip de onların akıbetleri hakkında hüküm verinceye kadar onların sert ve kaba davranışlarına dayandığı ortaya konmaktadır. Halbuki Kureyşliler Mekke'nin fethinde Peygamber aleyhisselamın kesinlikle kendilerinin kökünü kazıyacağını, hepsini kılıçtan geçireceğini düşünüyordu. Fakat o hepsini affedip bağışladı. Onlara "Size şimdi ne yapacağımı sanıyorsunuz?" diye sordu. "Hayır ve iyilik bekliyoruz. Çünkü sen asil kardeşsin. Asil kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: "Size kardeşim Yusuf'un kardeşlerine dediğini söylüyorum. Bugün sizi azarlayıp kınamak yok. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Haydi gidin, serbestsiniz." Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir: "Mekke'nin fethedildiği günlerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için sabah namazı vaktinde Tenim Dağı'ndan 80 kişi Mekke'ye indi ve hepsi birden yakalandı. Allah'ın elçisi de hepsini serbest bıraktı. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu: Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batni Mekke'te min ba'di en azferakum aleyhim. Ve kânallâhu bimâ te'amelûne basîrâ. Sadakallâhul azîm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin ortasında onların elini sizden, sizin elinizi onlardan çeken de odur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi." Resul-i Ekrem aleyhinde ordular hazırlayan, Uhud savaşında amcası Hazreti Hamza'nın katledilmesine ve bu savaşta şehit düşen Müslümanların çeşitli organlarının kesilmesine sebep olan Mekkeli müşriklerin lideri Ebu Süfyan, Mekke fethinde Fahri Alem Efendimizin huzuruna getirildiği zaman Allah'ın elçisi onu affetti ve kendisine "Vay sana Ebu Süfyan, Allah'tan başka ilah olmadığını bilmenin daha zamanı gelmedi mi?" diye latife etti. O da "Anam babam sana feda olsun. Sen ne çok hilim sahibi, düşmanlarına bile ne kadar lütufkar ve kendine kötülük edenlere ne çok iyilik edensin," demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nadiren öfkelenen ve öfkesini de çok çabuk yenen bir insandı. Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın kaleme aldığı Şifa-i Şerif şerhi okumamızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köretme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
10: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından, hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden, kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji. Teknoloji.com 0212 916 23 61
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
6: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
9: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
1: www.özelfm.net özelfm.net
10: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkibetu lilmuttakîn. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, imanı koruma konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çağımızda malum olduğu üzere en çok hücuma uğrayan muvahhid müminin inancıdır. Zaten iman eğer ki yapılan hücumlara karşı bir yenilgi gündeme getirirse salih amelden alabildiğine taviz ortaya çıkar. Salih amele kalkan olan katıksız imandır. Eğer ki iman sarsılırsa, amel ne kadar salih olursa olsun, mümkündür ki dünya hayatında insanlar arasında bir kıymet kazansın ama Allah nezdinde herhangi bir değeri olmaz. Şirk koşularak, küfür edilerek iman sakatlanmış ise, akide zedelenmiş ise artık diğer amellerin Allah nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Ki Enam suresinde ve Zümer suresindeki peygamberlere hitap olan, peygamberleri gündeme getirerek Rabbimizin beyan buyurmuş olduğu hakikat bundan başkası değildir. O halde mutlaka imanın çok sıhhatli bir şekilde korunması lazım. Rabbimiz Allah Azze ve Celle İsra suresinin 22 ve 23. ayetlerinde, ki tertip sırasına göre 17. suredir hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi. Rabbimiz Allah şöyle buyururlar: Allah ile beraber başka ilahlar edinme, yoksa kınanmış ve kendi başına yapayalnız ve yardımcısız bırakılmış olursun. Rabbin ondan başkasına kulluk etmemenizi ve anne babaya iyilikle davranmayı emretti. Allah emretti ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, ibadet etmeyin, boyun bükmeyin, onların egemenliğine girmeyin, onların çizmiş olduğu hudutlara tabi olmayın, hayat sınırlarını kabul etmeyin. Sadece ve sadece yegane Rabbiniz Allah'ın hükümlerine göre hayatınızı tanzim edin. İşte bu ibadettir. İbadet denildiği vakit birilerin yanlış değerlendirmesiyle sadece günde 5 vakit namaz, zamanı geldiği vakit zekatın verilmesi, Ramazan geldiğinde orucun tutulması, imkan olursa bir de hacla beraber umre de yaptı mı ibadetlerini bitirmiş oldu. Halbuki ibadet hayatın bütününü Allah'ın hükümlerine has kılmaktır. Malum olduğu üzere Enam suresinin 162. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyururlar ki, de ki benim namazım ve bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Ben böyle emrolundum. Demek ki hayatı Allah'a has kılmak, Allah için kılmak ibadetin ta kendisidir. İbadet hayatın bütününü, hayatın her yönünü Allah için kılmaktır. Eğer öyle olursa kulluk olur. Yoksa hayatı Allah ile başka ilahlar arasında bölmek şirk ve küfrü ortaya çıkarır. Çünkü sadece Allah için olan herhangi bir şeyi başkaları için de yapmak şirk olur. Hani riyada gizli şirk var ya, Allah için olan şeyi yaparken gerekli şekilde ilkelerine tabi olurken niyette bir başkalarını da hesaba katmak riyadır. İşte bu gizli şirktir. Peki açık şirk ne? Sadece Allah için olması gerekli olan bir şeyi başkaları için de yapmak. Sadece niyette değil, bizzat amelende hayat her şeyiyle Allah'ın hükümlerine, dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre olmalı. Eğer bir kişi sadece ve sadece Allah için olması gerektiği olan hayatın bir bölümünü Allah için yaparken veya kılarken diğer bir bölümünü de Allah'tan başka kanun koyucular, hüküm koyucular için tanzim ediyorsa, Allah'a has olan bir şeyi Allah ile ve Allah'ın dışında insanların ilahlaştırdığı herhangi bir düzen, ideoloji için hayatını has kılarsa bir bölümünü, Allah'a ait olan şeye bir başkasını ortak ettiğinden dolayı açık şirk işlemiş olur. Rabbimiz ondan başkasına kulluk etmememizi emrediyor. Allah ile beraber başka ilahlar edinme, yoksa kınanmış ve kendi başına bırakılmış olursun. Gerçekten tarih boyu görüyoruz. Allah'tan başka ilahlaştırılmış, putlaştırılmış, rableştirilmiş makamlara, mercilere, kişilere, hükümetlere, devletlere, meclislere yönelmiş olanlar tarih boyu kınanmışlar, tek başlarına kalmışlar, yıkılmışlar, yok olmuşlar. Dünyada rezil ve zelil olmuşken ahirette cehennemi hak ederek ulaşmışlar. Bundan dolayı Rabbimiz Azze ve Celle kesinlikle kendisinden başkasına kulluk etmemeyi emrediyor. Mümin, muvahhid kullarına, ben de Müslümanım diyen kullarına. Ama onlar Allah'tan başka mercilere yönelecek olurlarsa, ki bu tağuti ideolojilerin bütünüdür. Bütün tağuti ideolojiler Allah'tan başka yönelen, kabul edilen ilahlar, Rablerden başka bir şey değildir. Elbette ki ideoloji kitapta kalmıyor. İdeolojiler taraftarları tarafından güç ve kuvvet buldukları an topluma egemen oluyorlar. Ki bu hangi ideoloji olursa olsun, hangi düzen olursa olsun, hepsi gayri İslami, gayri meşrudurlar. Meşru yani şeriata uygun, İslam şeriatına uygun, İslam'a uygun olursa meşru olur. Gayri meşru İslam'a aykırı demektir. İslam'ın dışındaki bütün ideolojiler, ismi ne olursa olsun bütün düzenler, durumu ne olursa olsun gayri meşrudurlar. Yani İslam değildirler, İslam'dan ayrıdırlar. Dolayısıyla sakın ha Allah'ı bırakarak veya Allah'la beraber başka ilahlara yönelmek. Ya Allah'ı Azze ve Celle'yi hiç hesaba katmadan tamamen terk ederek tağuti ideolojilere, düzenlere yönelmek, ya da hem Allah'ı kabul ederim hüküm koyucu olarak, hem de başka hüküm koyucuları kabul ederim. Hayatımın bir kısmını Allah'ın hükümlerine göre tanzim ederim. Diğer bir kısmını Allah'tan başka hüküm koyuculara uygun bir şekilde tanzim ederim, düzenlerim diyen tipler Allah'la beraber başka ilahlar edinmişlerdir. Başka Rabler edinmişlerdir. Bundan dolayı Rabbimiz Azze ve Celle mümin, muvahhid kullarını uyarmaktadır. Allah'la beraber başka ilahlar edinmeyin. Yoksa dünyada da ahirette de zarara uğramış olursunuz. Dikkat edin çağımıza. Elbette ki zamanda herhangi bir rahatsızlık yok. Zaman Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu insan kullarının faydasına olan nesnelerden, soyut nesnelerden birisi. Hatta bir hadisi kutsi'de Rabbimiz Azze ve Celle dehre sövmeyin. Çünkü dehr benim buyurur. Dehr zaman demektir. Zaman çok kötü, zaman berbat oldu falan. Hayır. Zaman Allah Azze ve Celle'nin yarattığı Allah'a kul olan kullardan bir kuldur. Gecesiyle, gündüzüyle o Rabbinin emrettiği şekilde emrine amade bir halde vazifesini yapmaktadır. Zamanın içinde mesul olan ama bu mesuliyetini iyiliğe değil de kötülüğe kullanan insanların hal ve hareketleri, düşünceleri, fikirleri hatalıdır. Kötü olan onlar, yanlış olan onlar, bizleri üzen onlardır. Yoksa zamanda, çağda herhangi bir zarar, bir ziyan söz konusu değildir. Ama insan zarar ziyan içindedir ki Rabbim yine zamana yemin ederek asra yemin olsun ki insanlar ziyan içindedir diye buyurur Asr suresinin 1. ve 2. ayet-i kerimelerinde. O halde dikkat edin, çağın içinde, zamanın içinde insanlara hem Müslüman olduklarını beyan ederler hem de İslam'dan başka bir düzenin peşine düşerler. Hem Müslüman olduklarını beyan ederler hem de Allah'tan başka hüküm koyucuların hükümlerini kabul ederler. Rıza gösterirler. İyiliklerinden bahsederler. Doğru olduklarını, faydalı olduklarını söylerler. Hem Müslüman olduklarını söylerler hem de Allah'ın kitabı Kur'an'dan başka temel yasalar, düsturlar edinirler. Gerek ferdi, gerek ailevi, gerek toplumsal hayatın o yasalara göre düzenlerler veya düzenlenmesini isterler. Ya asaleten ya da vekaleten bu hükümleri gündeme getirirler. Hem Müslüman olduklarını söylerler hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önderler, örnek kişilikler edinirler. Elbette ki Allah ile beraber başka ilah edinme emrine ters düşerler. Elbette ki Allah'tan başka ilahlar, Rabler edinenler onlara ibadet ederler. Yani onlara itaat etmek ile, hükümlerine göre hayatı tanzim etmek ile onlara kulluk vazifelerini yerine getirirler. Bunu yapan kim olursa olsun, hangi niyette davranırsa davransın, amel itibariyle sonuç değişmez. Allah'tan başka hüküm koyucuların hükümlerine göre hayatı tanzim ederler, hangi niyette hareket ederlerse etsinler, şirk ve küfür ameli işlemiş olurlar. Niyetlerinden dolayı Allah Azze ve Celle onları hesaba çekecektir. Biz niyetlerini bilmeyiz. Ama amel itibariyle amelleri şirk ve küfür olduklarını görüyoruz. Kişi hangi niyetle hırsızlık yaparsa yapsın. Kişi hangi niyetle içki içerse içsin. Yapmış olduğu şey haramdır. Ama efendim ben bunu iyilikten dolayı yaptım. Mesela hırsızlık yapan, ben aldığım, çaldığım paraların bütününü fakirlere, yoksullara, dullara, öksüzlere, yetimlere vermek üzere almıştım ve verdim de. Hatta verdiğini yazılı belge, sözlü belge olarak ispat etse dahi, toplumun hangi ferdi aferinler olsun sana. Çok yaşa. Sen bu işe devam et. Yaptığın çok güzel bir şey diyebilir mi? Der mi acaba? Hırsızlık yapmıştır. Arkadaş, eğer iyilik yapmak istiyorsan git çalış ve kazancının yüzde şu kadarında tasadduk et derler. Başkasının parasından iyilik yapmak, hırsızlık yaparak iyilik yapmak. Kaldı ki bu örnek günahtan dolayıdır, haramdan dolayıdır, şirk ve küfürden dolayı da değil. Sadece mesele anlaşılsın diye ifade ediyoruz. Şirk ve küfür amelleri işleyerek İslam'a hizmet, Müslümanlara hizmet, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmak elbette ki hiçbir şekilde ne emredilmiş ne müsaade edilmiş. İşte onun için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam peygamberlerin zamanından kendilerine yardımcı olan havariler dönemi, yani o şahsiyetli müminlerin dönemi geçtikten sonra onların peşine öyle bir nesil gelir ki, öyle bir kötü nesil ortaya çıkar ki, onlar yapmadıklarını söylerler ve üzerlerine vazife olmayan şeyleri yaparlar. O kötü neslin iki özelliğini de beyan ediyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ve Sahih-i Müslim'in Kitab-ül İman 20. babında. Dikkat edin, o güzel neslin, o hayırlı nesilden sonra gelen bir nesil olacak, bir kötü nesil. O neslin de çok bariz, yani apaçık iki özelliği var. Yapmadıklarını söylerler, üzerlerine vazife olmayan şeyleri yaparlar. Yani ne Allah kendilerine böyle bir şey emretmiştir, ne Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle bir şey emretmiştir. Onların yapmak istedikleri ve yaptıkları kulluk vazifelerinden değildirler. Ama onlar kendi kendilerine, hani Hristiyanlara kesinlikle ruhbanlık emredilmiş değildi. Rabbimiz buyuruyor ki onlara böyle bir şey emredilmemişti. Ama onlar bunu kendilerinden ortaya çıkardılar. Fakat ona da sadık kalamadılar. Kalmadılar. Yani hem bir bid'at ürettiler, hem de onun gereğini bile yerine getirmediler. Tabi gereğini yerine getirmiş olsalardı bid'adan kurtulurlar mıydı? Hurafeden kurtulurlar mıydı? Hayır. Bunlar durumdan vazife çıkarıyorlar kendilerine. İşte o kötü nesil bu iki özellikten beraber diğer kötü özellikleri gündeme getirdiklerinde toplumu ifsad ederler. Ferdi ifsad ederler, toplumu ifsad ederler, aileyi ifsad ederler. Dolayısıyla ülkeyi ifsad ederler. Dolayısıyla dünyayı ifsad ederler. Bozarlar. Onların o kötü hareketleri, o kötü tavırları, o kötü amelleri karada da denizde de ifsat ortaya çıkarır. Onlar hem karayı bozarlar, hem denizi bozarlar, hem havayı bozarlar. Resul-i Ekrem aleyhisselam buyuruyor ki hadisin devamında, kim ki onlara karşı eliyle mücadele ederse o mümindir. Diliyle mücadele ederse o mümindir. Kalbiyle mücadele ederse o mümindir. Ondan öteye hardal tanesi kadar iman yoktur. Yani kalbinde onlara karşı bir kin gütmüyorsa, bir buğzu yoksa, bir nefreti yoksa, o kötü nesle karşı, o emrodulmadıkları şeyleri yapanlara karşı kalbinde sevgi besliyorsan, kesinlikle hardal tanesi kadar onda iman yoktur. Görüyoruz ki zamanımızda, yaşadığımız ortamda, yaşadığımız çağda, işgal edilen İslam topraklarında kendini İslam'a nispet edenlere, biz de Müslümanlardanız veya ben de Müslümanlardanım diyenlere bakıyoruz, bilerek veya bilmeyerek. Üzerine vazife olmayan şeylerle uğraşıyorlar. Hem de bundan sevap umarak, güya İslam'a yardımcı olmak kaydıyla ya da Müslümanların kurtuluşunun sebebi işlenmek hususunda böyle bir niyet taşıyorlar. Ama bir de bakıyorsunuz ki onların amelleri İslam'a aykırı. Niyetleri ne olursa olsun, amelleri İslam'a aykırı. Amellerine bakıyorsunuz, gayri meşru olan herhangi bir ideoloji, herhangi bir düzen için bu gündeme geliyor. Efendim şimdilik böyle olsun da daha sonraki bir geçiş için Allah Azze ve Celle ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Müslümanım diyenlere böyle bir vazife vermemiştir. Öncesi şirk ve küfürle amel edin de daha sonra İslam'la amel edersiniz. Kimseye böyle bir yetki verilmedi. Kimseye böyle bir vazife gündeme getirilmedi. Bunlar üzerlerine düşmeyen şeyleri kendilerine vazife ediyorlar. Durumdan vazife çıkarıyorlar. Ve bir de bakıyorsunuz ki Allah'tan başka ilah edinme hadisesi gündemde, Allah'tan başkalarına kulluk yapma meselesi gündeme giriveriyor. Konumuz kabirlerden istimdat etme meselesiydi ki bu imanı zedelerdi. İyyâke nestaîne ters düşüyordu. Hadis diye bir söz söyler dururlar. Başını sıkıştığı vakit kabir ehlinden yardım dileyin. Geçen sohbetlerimizde de bunu ifade ettik ki kesinlikle bu hadis değildir. Duymayanlar şu son cümleyi duyduktan sonra bunu hadis diye naklederlerse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iftira etmiş olurlar. Hem de büyük bir iftira. Ve Aleyhisselatü Vesselam'dan bize mütevatir olarak gelen, söylemediğim halde kim ki benim üzerime bile bile yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın hadisin muhatabı olur. Bu tehdidin muhatabı haline gelir. Ha şimdiye kadar bilmiyordu, tamam. Ama efendim falanca büyük bunu söylüyor, falanca üstad bunu söylüyor, falanca hoca kitabında yazdı, falanca şeyh bunu sohbetinde gündeme getirdi. Valla falanca feşmancayı bilmeyiz. Ama bunun hadis olmadığını biliyoruz. Kimin kitabında olursa olsun, kimin dilinde olursa olsun, kimin sohbetinden duyulursa duyulsun, bunun aslı yoktur. Resulullah Sellem'e yapılan en büyük bir iftira olduğunu söylüyor Ruhul Meani tefsirinin müfessiri İmam Alusi aleyhirrahme. Diyor bu Resulullah Sellem'e yapılmış en büyük iftiradır. Resulullah Sellem böyle bir söz söylemiş değil. Başını sıkıştığı vakit kabir ehlinden istimdat edin. Onları yardımınıza çağırın. Efendim ben çağırmıştım da gelmişti. Vallahi gelen şeytandır. Falanca şeyhi çağırmıştım. Falanca şeyh gerçekten şeyhse onun akidesinde senin yaptığın tamamen batıl bir şey. Eğer gerçekten Müslümansa, gerçekten müminse, bu işin caiz olmadığının bilen ve iman eden birisi olması gerekti gerçek müminse. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadisler malum olduğu üzere senediyle gelirler. Bunun ne ravisi var ne senedi var. Peki Resulullah'tan kim duydu bunu? Nenen mi duydu, deden mi duydu? Rüyasında mı gördü, hayalinde mi gördü, kendisi mi uydurdu? Böyle bir hadis yoktur. Onun için kabir ehli dirilerden yardım bekler. Kabir ehli dirilerden yardım bekler ki diriler onun için Allah Azze ve Celle'den mağfiret dilesinler. Onun için sadaka versinler, onun için dua etsinler, onun için ya Rabbi onu affet desinler. Yardımı bu. Kabir ehlinin şefaati dirilere ahirette ancak Rabbimiz Azze ve Celle kime şefaat yetkisini vermişse ve kime şefaat edilmesini dilemişse şefaat yetkisi verilmiş olan şahsiyet şefaat edilmeye hak kazanmış olana şefaat eder. Şefaata inanıyoruz, itikadımız var. Başta Resulullah Sellem'in şefaat-ı kubrasına şefaatin inkarı söz konusu değildir. Ehl-i sünnet akidesinde şefaatin hak olduğunu iman ediyoruz. Biz böyle biliyoruz. Ha birileri inkar ediyor, kabul etmiyor. O birilerinin akidesi de birilerinin durumu gibidir. Biz iman ediyoruz ki şefaat haktır. Dua talebinde bulunmak, yani çağırmak, yardıma çağırmak kabir ehlinden dolayı böyle bir şey batıldır. Ha duaya tevessül olabilir mi? Vesile kılınabilir mi? İhtilaflı bir konu olmak üzere ehl-i sünnet alimleri başta peygamberler olmak üzere peygamberleri, şehitleri, sadıkları, salihleri mümkündür ki duasında vesile kılsın. İhtilaflı bir konu olmakla beraber diyoruz. Nitekim bazı alimler de bunu kabul etmiyorlar. Hatta şirke varan ifadeler beyan ediyorlar. Diyorlar ki bu şirk olur. Duada tevessül meselesine ehl-i sünnetin genel kanaati caiz görülmüştür. Nitekim sünnenlerde beyan edilen gözlerinde rahatsız olan kişinin Resulullah Sellem'e müracaat etmesi ki ismi Osman idi radıyallahu teala anh. Resulullah Sellem ona öğretmiş olduğu bir dua ile veya bir hareket ile namaz abdest alıp namaz kılacak sonra şu şekilde dua edecekti. Ya Rabbi senden kulun Muhammed'den beraber istiyorum. Ve Allah Azze ve Celle ona şifa vermişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe döneminde de bu olay ashab arasında örnek kabul edilmiş ve bu olay üzerine insanlar bununla amel etmişler. Dolayısıyla delil olarak kabul eden alimler olduğu gibi ki çoğunluğu yani cumhurun görüşü bu ama bazı alimler de bunu kabul etmiyorlar. Ha duada vesile olabilir mi? Vesile olunduğu takdirde Rabbimin dileğine bağlıdır. Ama kesinlikle kabir ehlinden dua talebinde bulunmak, yani onları yardıma çağırmak gerçekten de çok tehlikeli bir durumdur. Numan bin Beşir radıyallahu teala'dan rivayet edildi ki Resulullah sellem şöyle buyurdu. Dua ibadetin ta kendisidir. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okudu. Yani Müminin Suresinin 60. ayeti. Ve daha önce ifade ettik, tekrar edelim. Rabbiniz dedi ki bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenen müstekbirler cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Bana dua edin, size icabet edeyim. İyyâke nestaîn. Madem ki İyyâke nestaîn diyoruz, sadece senden yardım diliyoruz. O halde dua sadece Allah'adır. Bu bir ibadettir. Çağrı, davet sadece Allah'adır. Bu ibadetin ta kendisidir. Allah Azze ve Celle'ye duaya birilerine ortak kılmak. Allah'tan değil de onlardan dilemek. Yani Allah'ı bırakarak onlardan dilemek. Ey bu kabirde yatan yüce kişi, filanca kişi, senden şunu istiyorum, bana onu ver dediği takdirde ona dua etmiş olur. Dolayısıyla ona ibadet etmiş olur. Olur mu canım, biz Allah'a ibadet ediyoruz. O halde Allah Azze ve Celle bana dua edin diyor. Başını sıkıştığı vakit beni çağırın. Hatta dikkat edin, müşrikler bile, şirk koşanlar, küfredenler, değil mi ki ben Müslümanım diyenler, Allah'a gerçekten şirk koşan, küfreden müşrikler, ki ayet-i kerimede hatırlanacağı üzere onlar bir gemiye bindiklerinde, gemi denizde seyrederken fırtına yakalanıyor, girdaba yakalanıyor, korkunç dalgalar, kapkaranlık gece, büyük bir korkunç fırtına. O sırada o bütün müşrikler asla putları çağırmıyorlar. Daha önce ilkelerine tabi oldukları atalarını kesinlikle yardıma çağırmıyorlar. Bütün ihlaslarıyla alemlerin Rabbi, Rableri Allah Azze ve Celle'ye yöneliyorlar. Ya Rabbi, eğer bizi kurtaracak olursan, ki onu diliyoruz, sahile çıktığımızda da mutlaka sana ibadet eden, seni tevhid eden, sana iman eden kullarından olacağız. Rabbimiz buyuruyor ki başları sıkışmış olan bu kulları kurtardıktan sonra onlar sahile çıkar çıkmaz birçokları gene şirk koşarlar. Hemen dönüverirler. Dikkat edin, müşrikler bile başları sıkıştığı vakit kesinlikle putlaştırdıkları, Allah'tan başka ilahlaştırdıkları, rableştirdikleri, onların hükümlerine, hevalarına göre düzenlenmiş olan düzenlerine bağlı kaldıklarını ant içenler, yemin edenler ve gerçekten bağlı kalanlar, hatta onları ve düzenlerini koruma konusunda canlarını ortaya koyanlar, tabii olarak başlarına bir musibet, bir bela geldiği vakit kesinlikle o ilahlaştırdıkları, Allah'tan başka yasalarına tabi olduklarını yardıma çağırmıyorlar. İşte bir deprem, işte bir sel felaketi, işte bir trafik kazası felaketi. Trafik kazası yapmış olan İslam'dan başka tağuti düzenlere mensup kişilerin hangi birisi, özellikle işgal edilen İslam topraklarında yaşayanlar, şöyle veya böyle kendilerinde İslam'a nispet etmeye çalışanlar ama İslam'la beraber başka düzen kabul edenler, hatta İslam'ı hayat düzeni olarak yasaklayanlar, sadece ferdin vicdanına mahkum edenlerin hangi birileri trafik kazası olduğu anda ilahlaştırmış olduğu kişileri, kişiyi ya da tağuti anlayışla onları davet eder. Gördüğünüz gibi ya aman Allah'ım, aman Tanrım derler, ya Rabbi derler, Allah'ım derler, ilahım derler. Birdenbire bakarsanız Allah'ı çağırırlar. Depremde acaba hangi birisi ilkelerine tabi olmuş olduğu tağutunu çağırdı ki? sel felaketinde hangi birileri hayatlarını kendilerine feda etmiş oldukları ve onların ilkeleri doğrultusunda hayatlarını tanzim ettikleri ilahlarını, atalarını davet etti ki, bakıyorsunuz hepsi ihlas ile gerçek Rableri, gerçek ilahları Allah'a dönüyorlar. Bu fıtridir, bu tabidir. Müşriklerin durumu buyken nasıl olur ki kendisini Müslüman kabul eden bir kişi başı sıkıştığı vakit alemlerin Rabbi Rabbini, Allah'ı çağırmıyor da kendisine bile faydası olmayan, ölmüş olan birilerini yardıma çağırıyor. Dirilere ne oldu ki ölüleri yardıma çağırıyor? Ancak şöyle bir şey mi olmuş başına? Dirilerden tamamen umudunu kesmiş. Tamamen bitmiş. Ya öyle olduk ki biz ölülerden bile yardım talebinde bulunacak hale düştük ya gibi bir sitem gündeme getirmesi bambaşka bir şeydir. Tabi bu demek değil ki ölülerden yardım istesin. O halde dua, yani yardım talebinde bulunmak, onu yardıma çağırmak ancak ibadettir. İbadetin ta kendisidir diyor Resulullah sellem. Ve hemen peşi sıra Rabbiniz dedi ki bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenen müstekbirler cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Müminun suresinin, yani 40. surenin 60. ayetini de okuyarak aleyhissalatü vesselam delil getiriyor. Hadisimiz Sünnen-i Tirmizi, Kitab-ı Tefsirul Kur'an, Bab 41, Hadis 3461'de kayıtlıdır. Ve aynı zamanda Sünnen-i Ebu Davud, Sünnen-i İbn-i Mace ve İmam Bukhari Edeb-ül Müfredinde, ayrıca Abdullah İbn-i Mübarek'in Birru ve Sıla isimli kitabında yer almıştır ve sıhhatli bir hadistir. Dolayısıyla kullar çok dikkat etmelidirler. Yine Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet edildi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: zikirlerden ve sözlü ibadetlerden hiçbir şey Allah subhanehu katında duadan daha faziletli değildir. Hadisimizi Sünen-i İbn Mace, Kitab-ı Dua, Bab 1, Hadis 3829'da kayıt olarak görüyoruz. Ayrıca Sünen-i Tirmizi ve İmam Bukhari'nin Edeb-i Müfredinde de aynı hadis mevcuttur. Yine Ebu Hureyre'den rivayet edildi. Resulullah sellem şöyle buyurdular: İbadetlerin en şereflisi duadır. Ki İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfret isimli eserinde Bab 296, Hadis 713. Dua, çağırma, davet etme, halini arz etme, ondan yardım bekleme kaydıyla istimdat etme, yardıma çağırmadır. Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasını yardıma çağırmak. Ha, diri olan bir insan, elbette ki Rabbimiz Azze ve Celle biz insan kullarını birbirlerine muhtaç olarak yaratmıştır. Birbirlerimize ihtiyacımız var. Erkek ve dişi olarak ihtiyacımız var. Erkeklere olarak ihtiyacımız var. Dişilere olarak ihtiyacımız var. Toplumsal olarak ihtiyacımız var. Aile olarak ihtiyacımız var. Birbirlerimize ihtiyaçlı yaratılmışızdır. Ve hepimiz Allah Azze ve Celle'ye muhtacız. O bizim Rabbimiz, yegane ilahımız, yegane halikimiz ve melikimizdir. Onun için Allah Azze ve Celle'yi davet etmeyip, ona yönelmeyip, ona dua etmeyip, Allah'ın ölmüş olan herhangi bir kulunu yardıma çağırmak. Çağırdım geldi, sözü gündeme gelecek olursa biz deriz ki o mutlaka seni sapıtacak bir şeytandı. Yoksa herhangi bir şey değil. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendinden önceki hiç kimseyi çağırmadı. Sahabe-i Kiram Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra direkt onu çağırmış değil. Kabrinin başına gidip "Ya Resulullah, durumumuz bundan ibarettir. Yardıma ihtiyacımız var. Çabuk bize yardıma gel." Veya Bedir ashabından, Bedir şehitlerinin başına giderek, Uhud şehitlerinin başına giderek böyle bir vaka söz konusu değildir. Bazı olaylar anlatılıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için, ama onu da iyi araştırmak lazım. Gerçekten bu vaka olmuş mu olmamış mı iyi araştırmak lazım. Ayrıca bir müminin içinin yangınlığından dolayı gündeme getirmiş olduğu bir vaka da olabilir. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde böyle bir şey sabit değildir. Müminin suresini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem delil olarak beyan buyurdular 60. ayetini. Diğer bir ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayeti. Kullarım beni sana soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman da dua edenin duasına cevap veririm.

0: mallarına davet ediyorum. Asla şirk koşmasınlar, küfretmesinler. Benim dinimi kabul etsinler, gönderdiğim Resulü kabul etsinler, gönderdiğim kitabı kabul etsinler ki bu benim çağrımdır. Tevhide, imana, İslam'a davet ediyorum. Onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat, yani doğru yolu bulmuş olurlar. Kaf suresinin 16. ayeti. Tertip sırasına göre 50. suredir. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kaf suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Bize şah damarımızdan daha yakın olan ve kendisine dua ettiğin vakit duyan, hemen duamıza icabet eden Rabbimiz Azze ve Celle'ye dua etmeyip, ondan dilemeyip, bizi duysa bile, hani müminlerin işte kabristanına uğradığımız vakit selam verdiğimiz takdirde, gerçekten onlar azapta değil iseler, selama kendi hallerince, dillerince cevap verirler. Tabii biz duymuyoruz. Hani Esselamu Aleyküm ya Ehlül Kubur ve Dara Kavmin Müminin diyoruz ya, tekrar geriye dönüp bazı büyük dedelerimizin yaptığı gibi ve aleyküm selam ya ehli dünya, bu bid'adır. Resulullah sellemin kabristana girdiği vakit vermiş olduğu selam. Ha, oradakiler gerçekten azapta değil iseler selamımızı alırlar. Ama cevap verme yetkileri yok. Ama bize yardım etme durumları söz konusu değil. Allah'ı bırakarak onlara yönelmek, başın sıkıştığı vakit kabir ehlinden yardım dilen, işte o zaman korkunç bir tehlikenin içine düşmüş olur. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesi, Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz, oysa o zalimlere kayıplardan başkasını arttırmaz. Kur'an'daki bu ayetler müminler için mutlaka şifadır, rahmettir, onların dertlerine devadır. Dolayısıyla böyle bir mesele gündeme geldi ki mutlaka dua edeceksek, yardım talebinde bulacaksak Rabbimiz Allah Azze ve Celle'yi yardıma çağırmamız gerekli. İmam Tahavi Aleyhisselam'ın Ehl-i Sünnet müminleri tarafından kabul edilmiş olan Risalesi, yani Akide Risalesi, Akide-i Tahaviye isimli Risalesinde madde 86 ve 87. İmam Tahavi Aleyhisselam İslam akidesinde şunları beyan ediyor. Sağ olanların yaptıkları dua ve verdikleri sadakalarda ölüler için fayda vardır. Allah Teala duaları kabul eder ve ihtiyaçları giderir. Sağ olanların ölülere bu şekilde bir faydası olur ama ölülerin davetle, çağrıyla, duayla sağ olanlara herhangi bir faydası yoktur. Ehl-i sünnetin de kanaati budur. İtikadı budur. Dolayısıyla bu konuya çok dikkat etmek lazım. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلي وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan Tefsirlerin Anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: ZFM.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Değerli dinleyenler, Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Emanet ve Ehliyet kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Darül İslam'ın Darül Harbe dönüşmesi. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle hükmedilen bir İslam beldesini bekleyen üç tehlike söz konusudur. Birincisi, kafirler işgal veya istila edebilirler. İkincisi, bir şehir veya bölge halkı topluca irtidat ederek işgal edebilirler. Üçüncüsü, ulul emre zimmet akdiyle bağlı olan gayrimüslimler zimmet akdini bozarak bulundukları beldeleri istila edebilirler. Bu üç halde de müminler üzerine cihat farz-ı ayn olur. Zira her üç halde de İslam beldesi kafirlerin istilasına uğramıştır. Ancak istila ile birlikte Darul İslam, Darul Harbe dönüşür mü? İbn Abidin, kafirlerin elindeki beldeler İslam beldeleridir, harp beldeleri değildir. Çünkü kafirler orada küfrün hükmünü ortaya atamamışlardır. Belki oradaki kadılar, valiler Müslümandırlar, kafirler onlara zaruret dolayısıyla yahut zaruretsiz itaat ederler. Müslümanlar tarafından seçilmiş valisi olan her şehirde cuma namazıyla bayramları kılmak ve kadı tayin etmek caizdir. Şayet valiler kafir olursa, Müslümanların şartlara riayet ederek vali tayin etmeleri ve cuma namazı kılmaları caizdir. Kadı Müslümanların seçimiyle kadı olur ve Müslümanlara kendilerine Müslüman olan bir vali aramaları vacip olur hükmünü zikretmektedir. Dikkat edilirse istila altına düşen müminler kendi işlerinden bir vali veya bir kadı tayin eder. İslam ahkamını kendi aralarında tatbik ederlerse Darul İslam hükmü devam eder. Bunu yapmazlarsa ve küfür ahkamının icrası başlarsa hakimiyetlerini kaybederler. Nitekim birçok İslam beldesinde kafirlerin ve mürtedlerin istilasından sonra müminler kendi işlerinden vali, kadı, cuma imamı ve amil tayin etmedikleri için küfür ahkamı güç kazanmıştır. İstilaya uğrayan bir İslam beldesinde küfür ahkamının icrası ve orada İslam ahkamından haddi zina, haddi şurb, haddi kasf, haddi sirkat, rejim vesaire hiçbiriyle hükmedilmemesi, Müslümanların kendi işlerinden seçtiği kadıya müracaat etmemeleri sonucunda Darül Harbe dönüşme tahakkuk eder. İmame'nin kavline göre küfür ahkamının icrası ile birlikte Darül İslam olan bir belde Darül Harp haline gelir. Müftabih olan kavil de budur. İmam-ı Kasani, şer'i şerife göre hükme bağlanmayan hiçbir kaza, mahkeme, kaza hükmünde değildir hükmünü zikreder. Dolayısıyla müminlerin Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini bir kenara bırakıp ihtilaf ettikleri hususlarda tağuti güçlere müracaat etmeleri iki şekilde tevil edilebilir. Birincisi, heva ve heveslerine kapılıp küfür ahkamına kendi nefislerinde razı olmalarıdır. İkincisi, tağutun hükümlerine razı olmamakla beraber mecburiyet hissetmemeleridir. Her iki halde de o beldede Müslümanlar hakimiyet ve emniyetlerini kaybetmişler ve esarete düşmüşlerdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe göre istila ile birlikte üç şartın tahakkuku gerekir. Birincisi, içerisinde şirk ahkamı icra edilmelidir. İkincisi, Darül Harbe bitişik olmalıdır. Üçüncüsü, içinde evvelki eman ile nefsi üzere, yani müminin beyat ve zimminin zimmet akdi sebebiyle emin bir Müslüman veya zimmi kalmış olmamalıdır. İbn Abidin, kafirlerin İslam memleketlerinden bir memleketi mücerret ele geçirirseler yahut bir şehir ahalisinin mürted olarak küfür ahkamını icra etseler yahut zimmilerin ahitlerini bozarak memleketlerini ele geçirseler, bu üç surette İslam memleketi Darül Harp olmaz. Bir İslam memleketinin Allah korusun bir darı harbe çevrilmesi şu bir şartın gerçekleşmesine bağlıdır. O da içerisinde küfür ahkamının icra olunmasıdır. Bir İslam memleketi Darul İslam Darül Harp olunca orada hadler ve kısas icra edilemez. Müslüman bir esirin kafirlerin mallarına ve canlarına taarruz etmesi caizdir. Kadınların namusuna dokunulması caiz değildir. Bir de Darül Harp'te Darül İslam olunca İslam ahkamı tatbik edilir hükmünü zikreder. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Kitabul İlim Vel Akıl Vel Makul isimli eserinin mukaddimesinde kanun bakımından dünya ikiye ayrılır. Darül İslam ve Darül Harp. Darül İslam'da İslam fıkhı hayata hakimdir. Bütün işler Allahu Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlere göre tanzim edilir. Orada müminler emniyet içerisindedirler ve hakim durumundadırlar. Darül Harp'te ise İslam ahkamı açıktan red olunur ve Müslümanlar güvenliklerini yitirirler. Türkiye'de kurulan demokratik laik cumhuriyet, medeni kanunu kabul etmek suretiyle İslam fıkhını yürürlükten kaldırmış ve diğer hususlarda da Avrupa'dan getirilen kanunlarla hükmetmeye başlamıştır. Bu sebeple ikinci kısma Darül Harbe dahil olmuştur hükmünü zikreder. Yine Mevkuful Beşer isimli eserinde Müslümanların inkirazını şiddetlendiren ve onların yakalandıkları hastalıkların en sonuncusu Batı'yı taklit hastalığı. Şiddet ve hasarda frengi hastalığı bile buna denk olamaz. İşin garip tarafı bu hastalık tedavi etmek isteyenlere de farkına varmadan bulaştı. Mısır'daki ulema bu hastalığı zararsız görüyorlar. Şurası muhakkak ki Arap aleminde kavmiyetçilik şuuru hızla terakki eylemekte. Ve ben derim ki bu kavmiyet şuuru İslami şuura galip gelecektir. Mısırlı ulema ve müelliflere Müslüman Türkiye'nin uğradığı felaketler İslam'dan silahla uzaklaştırma operasyonları ve uğradıkları musibetler hiç tesir etmedi. Hala da tesir etmiyor diyerek İslam topraklarındaki gelişmelere dikkati çekiyor. Ordinarius Profesör Hilmi Ziya Ülken, İslamcılar kanunların uygulanmasında sert kaideci görüşlerini şiddetle savunmaktaydılar. Bu hücumun son temsilcilerinden Mustafa Sabri, Mütareke devrinin Şeyhülislam'ı, Mısır'daki sürgün hayatında yazdığı Arapça bir eserin giriş kısmında şöyle diyordu. İddiasını zikretmektedir. Bahsettiği beyan maddenin başında zikrettiğimiz husustur. Ancak eserde olmayan İslam alemi Türklerle harp halindedir cümlesi ilave olunmuş. Profesör Doktor Erol Güngör de Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularını beğenmediği için Türkiye Darül Harp'tir dediği kanaatinde. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Darül İslam, şer'i devlet değil, demokratik, laik, çağdaş bir devlettir. Ceza kanunun 163. maddesine göre devletin temel nizamlarını dine uydurmak için tebliğde bulunmak, propaganda yapmak suçtur. Yani İslam ahkamı tatbik edilmelidir diyen kimse suç işlemiş olur. Bugün 163. madde kalkmıştır ama onun yerine yürürlüğe konulan terörle mücadele kanununda aynı durum söz konusudur. Nitekim 7 Kasım 1982'de halk oyuna sunulan ve %92 oranında evet denilen anayasada hangi dinden olursa olsun Müslüman, Yahudi, Hristiyan vesaire bütün vatandaşların eşit olduğu genel esaslar bölümünde yer almıştır. Ayrıca teokrasiye dayanan siyasi bir hareket yasaklanmıştır. Darül Harbin Darül İslam'a dönüş.

tasdik edildiği Darül Harp, Darül İslam olur. Cuma ve bayram namazlarının kılınması gibi. Her ne kadar o beldenin Darül Harb'in mukim olan kafirleri orada kalsalar da o belde Darül İslam'a bitişik olması da durum aynıdır. Hükmünü zikreder. Zira cuma ve bayram namazlarının hadlerin tatbik edildiği ve hükümlerin infaz edildiği şehirde ulul emrin izniyle eda edileceği hususu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle sabittir. Hadler tatbik edilince o beldede idare ve hakimiyet müminlere ait demektir. Bir beldede müminler kendi işlerinden seçtikleri cuma imamının değil de o beldedeki siyasi yönetimin tayin ettiği imamın arkasında cuma namazını eda ediyorlarsa o siyasi yönetime karşı cihattan söz edemezler. Zira her ibadet edasının şartına riayet edilerek yerine getirilir. Cuma ve bayram namazlarının edasının şartları mükellefin dışında aranan şartlardır. O şartların bulunması müminlerin idare ve hakimiyete sahip olduklarının delilidir. Hiçbir mümin kendi idare ve hakimiyetini tahrip etmek isteyen asi ve bayilere itaatle yola çıkamaz. Bu husus iyi bilinmeli ve demokratik hevesleri için İslam'ı istismar edenlere meydan verilmemelidir. Zira Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun rızasını bir kenara bırakıp heva ve heveslerine göre amel edenlerde ihlas yoktur. Cihadın teşri merhaleleri. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de tebliğe başladığı dönemi izah ederken değişik akaidlere sahip müşriklerin durumunu şu şekilde izah ediyor. Allah-u Teala Celle Celaluhu'yu inkarda ve Allah'ın razı olmadığı, izin vermediği amelleri icra etmede birleşiyorlardı. Hazreti Cabir bin Zeyd radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte İbn Abbas radıyallahu anh'ın hicretten önce Medine'nin de Darüşşirk mahiyetini taşıdığını beyan ediyor. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh da muhacirlerden idiler. Zira onlar da müşriklerden hicret ettiler. Ensardan muhacir olanlar da vardı. Çünkü Medine Darüşşirk idi. Onlar da Akabe gecesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. İmam-ı Serasi Mekke dönemini değerlendirirken o dönemde Mekke İslam ahkamının tatbik edilmediği bir Darüşşirk özelliğindeydi. Hükmünü zikreder. Bilindiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğe başladığı Mekke toplumu kabile esasına dayanan bir demokrasi ile yönetiliyordu. Darun Nedve bir şehir parlamentosu hükmündeydi. Mekke dönemindeki sosyal yapıyı iyi kavrayabilmek için insanın bizzat kendisini ve kendi elleriyle yaptıklarını nasıl ilah noktasına çıkardığını bilmek mecburiyetindeyiz. Darun Nedve'de toplanan 40 yaşını doldurmuş tağutlar İnsanlar üzerine kanun koymakla meşguldüler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy gelmeden önce dahi Darun Nedve'ye dahil olmamış ve o parlamentoyu kabul etmemişti. Habeşistan Necaşisi'nin huzurunda yapılan tartışmada Cafer bin Ebi Talip radıyallahu an Mekke dönemindeki durumlarını şu şekilde beyan ediyor. Ey Melik! Biz cahiliye içerisinde yüzen bir topluluktuk. Ellerimizle yaptığımız heykellere ibadet eder, fuhuş yapar, yol keser, komşuya kötülük eder ve kuvvetlilerimiz zayıf olanlarımızı ezerdi. Dikkat edilirse Mekke toplumundaki kabile esasına dayanan demokrasi, cahiliyenin ayakta kalmasını sağlayan bir vasıtadır. Molla Hüsrev, Allah-u Teala Celle Celaluhu, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme tebliğin ilk döneminde müsamaha ile davranmayı emretmiştir. Nitekim bu hususta Kur'an-ı Kerim'de müşriklere karşı yumuşak ve iyi davran. Hicr suresi 85 buyurulmuştur. Hükmünü zikreder. Müslümanlara yapılan çeşitli işkence ve zulümlere rağmen La ilahe, ilah yoktur. Tağutları reddediniz. İllallah, yalnız Allah vardır diye haykıran ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu beyan eden sahabe güzel bir misaldir. Esasen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk 3 yılı İslam'ı gizli olarak tebliğ etmiştir. Heva ve hevesleri bir kenara bırakıp tevhid

0: mücadelesi için her şeye katlanmak, nefisle mücadelenin en güzel örneğidir. Zühd ve takva da bu olayın içinde gizlidir. Bilindiği gibi kulun heva ve heveslerini bir tarafa bırakıp, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun rızası için bütün tağuti güçleri reddetmesi oldukça önemli bir hadisedir. İbn-i Abidin, Peygamberimiz Efendimizin ilk vazifesi tebliğden ve Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya eş koşanlardan yüz çevirmekten ibaretti. Nitekim Allah-u Teala Celle Celaluhu, "Şimdi sana emrolunanı kafalarını çatlatırcasına açıkla. Müşriklerden gelecek şeyleri aldırış etme. Allah ile birlikte başka ilahlar tanıyan o istihzacılara, alaycılara karşı muhakkak ki biz sana yeteriz. Andolsun biliyoruz ki onların söyleyip durduklarından cidden göğsün daralıyor. Sen hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et." Hicr suresi 94 buyurmuştur. Sonra İslam dinine güzellikle ve tatlılıkla devam emredilmiştir. Nitekim Allah-u Teala Celle Celaluhu, insanları Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel yol hangisi ise onunla yap. Nahl suresi 125 buyurmuştur. Hükmünü zikrederek Mekke dönemindeki usulü beyan eder. Bütün işkence ve eziyetlere rağmen Mekke dönemindeyken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme savaş izni verilmemiştir. Hicretten önce savaşın meşru kılınmadığı hususunda ulema arasında ittifak vardır. Burada dikkat edilecek husus, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun dinini dosdoğru tebliğ etmek ve bu hususta sünnete uygun davranmak şarttır. Mekke şehir parlamentosu olan Darun Nedve'de toplanan tağutlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğini durdurabilmek için değişik metodlar uygulamaya karar verdiler. Bunların başında tehdit geliyordu. Darun Nedve'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi koruyan amcası Ebu Talib'e bir heyet gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu heyet Ebu Cehil, Ebu Sufyan, Ebul Bahteri, El-Velid İbnül Mugire, Rabia'nın iki oğlu Hutbe ve Şeybe bulunuyordu. Heyet Ebu Talib'e varıp şu talepte bulundular. "Ya Ebu Talib, senin yeğenin ilahlarımıza, putlarımıza küfretti. Dinimizi ayıpladı, atalarımıza hakaret etti. Babalarımızın delalette olduğunu söyledi. Ya onu bu işten vazgeçirirsin veya bizimle onu baş başa bırakırsın. Çünkü sen de bizim gibi ona inanmıyorsun." Ebu Talip tatlı dille bu heyeti uzaklaştırdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğe devam ediyordu. İnsanları Allah Celle Celaluhu'ya iman etmeye ve yalnızca ona kulluk etmeye davet ediyor, her türlü işkence ve eziyete tahammül gösteriyordu. Tabii bu arada Mekke hükümetinin kini ve düşmanlığı da artıyordu. Nitekim Ebu Talip'e yeniden bir heyet gönderdiler. "Ya Ebu Talip, sen yaşlı birisi olup aramızda şeref sahibi bir kimsesin. Biz yeğeninin söylediklerinden vazgeçirmek için sana ricada bulunduk. Sen hiçbir şey yapmadın. Artık putlarımıza, atalarımıza yapılan küfürlere sabrımız kalmadı. Ya onu bu işten vazgeçirirsin veya seni de onunla birlikte mütalaa ederiz. Her iki taraftan biri helak oluncaya kadar da sizinle çarpışırız." Ebu Talip heyetin kararlı olduğunu görünce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, "Fazla ileri gitmesen iyi olur. Çünkü bana çok ağır bir yük yüklüyorsun." tarzında serzenişte bulununca, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Amcası Ebu Talib'e cevaben, "Ey amcam, vallahi güneşi sağ elime, ayı da sol elime verip bu davadan vazgeçmemi isteseler, ben yine de vazgeçmem. Ta ki Allah-u Teala Celle Celaluhu bana bir çıkış yolu gösterinceye kadar. Ya bu işe feda olur giderim, veya ondan vazgeçmem." buyurdu. Ebu Talip bunun üzerine, "Git yeğenim, dilediğini yapmakta serbestsin. Vallahi ben seni onlara teslim etmem." dedi. Ebu Talip hayatının sonuna kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi müdafaa ve koruma hususunda sözünde durmuştur. Mekke hükümetinin düzenlediği büyük panayırlar mevcuttu. Buraya bütün Arap Yarımadası'ndan kimseler gelir, değişik yarışmalar düzenlenirdi. Evet, bu panayırları tağuti rejim düzenliyordu. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu panayırlar vesilesiyle tevhid mücadelesini bütün diyarlara ulaştıracağından endişeye kapılmışlardı. Mekke hükümetinin ileri gelenlerinden İbnül Mugire, Kureyş'in ağzı laf yapan tiplerini toplayarak, "Ey Kureyş'in önde gelenleri, panayır zamanı yaklaşıyor. Her taraftan heyetler Mekke'ye gelecekler ve bu heyetler Muhammed'in durumunu duyduklarında merak edip soracaklardır. Farklı cevaplar vererek birbirimizi yalanlar durumuna düşmeyelim. Bu durumda hepimiz güç durumunda kalırız," dedi. Orada bulunanlar, "Ey İbnül Mugire, sen bizim en yaşlımız, en tecrübelimizsin. Sen nasıl emredersen öyle hareket ederiz," cevabını verdiler. İbnül Mugire, "Hayır hayır, siz söyleyin," dedi. Oradakiler, "O bir kahindir diyelim," teklifinde bulundular. İbnül Mugire, "Hayır, o kahin değil. Biz çok kahin gördük. Onlardaki sırrı gizleme özelliği bunda yok," dedi. Birisi, "O bir şairdir diyelim," teklifinde bulundu. Diğerleri, "Hayır, o şair de değil. Biz şiirin her şeyini biliriz. Vurgularını, sırasını, tertibini, vezneni iyi anlarız. Onun söyledikleri şiir değil," dedi. "O halde delidir diyelim," teklifinde bulundular. İbnül Mugire bu teklife de karşı çıkarak, "Hayır, üzerinde hiç delilik alameti yok. Biz çok deli gördük. Delilerdeki saldırganlık, tehlike, saflık ve sayıklama mevcut değil," dedi. "Heyet o halde bu bir sihirbazdır deriz," teklifinde bulundu. İbnül Mugire şu karşılığı verdi: "O sihirbaz da değil. Biz çok sihir ve sihirbaz gördük. Bu onlar gibi ipler bağlayıp üflemiyor." Bunun üzerine heyet, "O halde gelen yabancılara ne diyelim, onu nasıl tanıtalım?" diye sordu. İbnül Mugire, "Vallahi o çok tatlı sözlüdür. Sözlerinden güzellik akıyor. Onun hakkında ne dersiniz, yalan olduğu anlaşılır. Ma mafih sihirbaz diyebilirsiniz. Şunu da ilave edersiniz. Çünkü o öyle bir şey getirdi ki, evladı babadan, kardeşi kardeşten, kadını kocasından, vatandaşı toplumundan ayırdı," dedi ve öylece dağıldılar. Dikkat edilirse tehdit sökmeyince Darun Nedve'nin parlamentonun akılları organize bir iftira ve yanlış tanıtma kampanyasını başlatıyorlar. Allah-u Teala Celle Celaluhu İbnül Mugire hakkında şu ayeti kerimeyi inzal buyuruyor: "Ey Muhammed, bir tek nevi şahsına münhasır olarak yarattığım, kendine bol bol mal ve yanında daima hazır bulunmak üzere oğullar verdiğim ve nimetleri yaydıkça yaydığım adamı İbnül Mugire'yi bana bırak. Sonra da bütün bunlara rağmen hırs ile daha da artmasını ister. Hayır, asla beklemesin, çünkü o bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. Onu sert bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o Kur'an hakkında ne diyeceğini uzun uzadıya düşündü. Kendine göre güya bir ölçü koydu. Hay kahrolası, canı çıkasın, ne biçim ölçü kurdu o. Yine kahrolası, nasıl ölçü yaptı o. Sonra baktı, sonra ümitsizliğinden ve öfkesinden kaşlarını çattı, suratını astı. En son arka çevirdi ve büyüklük tasladı da, bu," dedi, "sihirbazlardan öğrenilip rivayet edilen bir sihirden başkası değil. Muhakkak bu insan sözünden başkası değil. İşte bu adamı yakıcı bir ateşe, cehenneme yaslayacağım." Müddessir Suresi 11-26. El-Velid İbnül Mugire ile birlikte bu işi düzenleyenler hakkında da şu ayeti kerimeler nazil oldu: "Nitekim iş bölümü yapanlara, Kur'an'ı parçalayanlara da öyle azap indirmiştik. İşte Rabbine andolsun ki onlara, tamamına yapmakta oldukları şeyleri elbette soracağız." Hicr Suresi 90-93. Böylece Mekke hükümeti panayıra iştirak eden bütün yabancılara bu şekilde propaganda yaparak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi yanlış tanıttılar ve bu haberler bütün Arabistan'a yayıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme karşı tehdit ve yanlış tanıtma yollarına başvuran müşrikler işi daha da ileriye götürerek suikaste karar verdiler. Bilhassa Ebu Cehil bu hususta kararlıydı. Nitekim bir gün, "Ey Kureyş topluluğu, görüyorsunuz ki Muhammed dinimizi yermekten, baba ve atalarımıza, tanrılarımıza dil uzatmaktan, akıllılarımızı akılsız saymaktan geri durmuyor. Ben artık Allah'a söz verdim. Yarın kaldırabileceğim kocaman bir taşı yüklenip namazda secdeye vardığı zaman onun başını ezeceğim. Siz de beni orada ister koruyun ister teslim edin. Bundan sonra varsın Abdümenaf oğulları bana istediklerini yapsınlar, razıyım dedi. Müşrikler, vallahi seni hiçbir şey için hiçbir zaman teslim etmeyiz. Haydi sen dilediğini yap dediler. Ebu Cehil sabaha çıkınca anlattığı gibi kocaman bir taş alarak peygamberimizin oraya gelmesini bekledi. Peygamberimiz namaz kılacağı zaman Kabe'nin Yemen köşesiyle Hacerül Esved arasında dururdu ve Kabe'yi kendisiyle Şam tarafı arasına alırdı. Peygamberimiz o günde her zamanki gibi gelip namaza durdu. Müşrikler topluca oturmuş Ebu Cehil'in ne yapacağını gözlüyorlardı. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardığı zaman Ebu Cehil taşı yüklenip yürüdü. Ancak yaklaşır yaklaşmaz korkarak, benzi sararak, perişan bir halde hemen geri döndü. Elleri taşı tutmaz oldu, taşı elinden yere düşürdü. Kureyş müşrikleri Ebu Cehil'in yanına dikildiler. Ne oldu sana ey hakemin babası dediler. Ebu Cehil, vallahi bir benzerini dahi görmediğim yenilmez, zapt edilmez, köpürmüş bir buğur deve gibi erkek bir canavar, bir ejderha beni yemek için üzerime yürüdü dedi. Ebu Cehil her fırsatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere saldıran melun bir tipti. Nitekim Bedir muharebesinde Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh kendisini yaralı olarak bulmuş, başını kesip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirerek, ya Resulallah, bu senin düşmanın Ebu Cehil'in başıdır demişti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahu Ekber, işte bu benim hem de ümmetimin firavunudur. Bunun benim ve ümmetimin üzerindeki şer ve zararı, Firavun'un Hazreti Musa aleyhisselam ve ümmeti üzerindeki şer ve zararından daha şiddetliydi buyurmuşlardır. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Safa tepesinden geçerken Ebu Cehil ile karşılaşır. Tabi bu melun derhal küfretmeye, işkence etmeye ve hakarete başlar. Bu olaya bir köle şahit olmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza aynı günahdan dönüşünde Kabe'ye uğrar. Olaya şahit olan köle Hazreti Hamza'ya hitaben, ey Ummare'nin babası, keşke biraz önce burada olsaydın da Ebu Cehil'in senin yeğenin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaptıklarını görseydin. Ona her türlü hakareti yaptı, işkence etti ve dinine küfretti diye ihbarda bulundur. Hazreti Hamza'nın beyninde şimşekler çakmıştır. Hiçbir şey söylemeden doğruca Ebu Cehil'in oturduğu yere yürür ve elindeki mızrakla Ebu Cehil'in kafasını yarar. Orada bulunanlar ne olup bittiğini şaşkınlıkla izlerken, Hazreti Hamza, sen misin Muhammed'e sövüp sayan? İşte ben de onun dinindeyim. Onun söylediklerini söylüyorum. Haydi gücün yetiyorsa ona yaptıklarını bana da yap, göreyim der. Ebu Cehil ne yapacağını şaşırmıştır. Bu olaydan sonra Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın Müslüman olması Mekke'de bomba gibi patladı. Tevhid mücadelesi Hazreti Hamza radıyallahu anh gibi güçlü ve kuvvetli bir mücahide sahip olmuştu. Mekke hükümeti Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın Müslüman olmasından sonra taktik değiştirme ihtiyacı hissediyor. Önce Utbe bin Rebiha vasıtasıyla davasından vazgeçmek kaydıyla her ne isterse yapmaya hazır olduklarını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme iletiyorlar. Bundan bir netice alamayınca Ebu Süfyan, Nadır İbnül Haris, Ebu Bahteri, El-Velid İbnül Mugire, Utbe bin Rebiha, Ebu Cehil ve Ümeyyet İbnül Halef'ten teşekkül eden bir heyet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme görüşmek için haber gönderiyorlar. Haberci, ya Muhammed, biz seninle konuşmak için seni çağırttık. Vallahi şimdiye kadar senin gibi kavmine kötülük yapan birisi aramızdan çıkmadı. Atalarımıza küfrettin, dinimizi batıl gördün, tanrılarımıza sövdün, aramıza bölücülük soktun, bize karşı işlemediğin hiçbir kötü fiil kalmadı. Eğer getirdiğin dava ile zengin olmak istiyorsan en zenginimiz oluncaya kadar sana mal toplarız. Devlet reisi olmak istiyorsan seni devlet reisi olarak seçelim. Eğer bu getirdiğin dava ile şeref kazanmak istiyorsan seni efendimiz olarak seçeriz. Eğer sana cinler çarpıyor ve sen kendini tedavi ettiremiyorsan bütün imkanlarımızı seferber ederek sana tabip arayalım. Evet, heyet devlet reisliği de dahil her türlü şeye hazır. Tek istedikleri La ilahe, ilah yoktur, illallah, yalnız Allah vardır davasından vazgeçmesi. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tekliflere karşı şu cevabı veriyor: "Dediklerinizin hiçbirisiyle alakam yok. Getirdiğim dava mallarınızı istemek, aranızda şeref, makam sahibi olmak, kralınız olmak için değil. Lakin Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Bana bir kitap indirdi, size müjdeci ve uyarıcı olmamı emretti. Ve ben Rabbimin risaletini size tebliğ ederek size nasihatte bulundum. Eğer siz getirdiğim bu davayı kabul edersiniz, dünyanız ve ahiretiniz için saadet bulursunuz. Reddederseniz ben de Allah aramızda bir hüküm verinceye kadar sabrederim." Bunun üzerine Mekke hükümetinin adamları şu teklifte bulunuyorlar: "Ya Muhammed, sen bizden bir şey kabul etmiyorsun. Biliyorsun ki yeryüzünde bizim gibi dağlar arasında sıkışmış, susuz ve hayat şartları zor olan başka kimse yoktur. Seni gönderen Rabbine de ki, bizi sıkıştırmış olan bu dağları uzaklaştırsın, memleketimiz ovalık olsun, Şam ve Irak'taki gibi burada da nehirler aksın. Geçmiş atalarımızı diriltip göndersin ve bunlar arasında atamız Kusay bin Kilab da olsun. Çünkü o doğru sözlü biriydi, senin dediklerinin doğru olup olmadığını ona soralım. Eğer dediklerine o da doğrudur derse biz de senin Allah katındaki değerini anlar, sana gelenlerin gerçek olduğunu kabul ederiz. Bunu yaparsan Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğine inanırız." Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Ben bunun için gönderilmedim. Ben Allah'ın emirlerini size getirdim. Bana verilen risaleti size tebliğ ettim. Eğer dediklerimi kabul ederseniz, dünya ve ahiret saadetine kavuşursunuz. Reddederseniz Allah, siz ve benim aramda hükmedinceye kadar sabrederim." Bu defa Mekke hükümetinin heyeti şu teklifte bulundu: "O halde Rabbine de ki, tasdik eden bir melek göndersin. Rabbine de ki, senin için altın ve gümüşten saraylar ve hazineler yapsın ki görelim. Zira sen bizim gibi sokaklarda gezen, bizim gibi yaşayan bir insansın. Bu istediklerimizi yap ki senin bizden olan farkını anlayalım, iddia ettiğin gibi peygamberliğini görelim." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi: "Ben bunları yapmak için gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi. Kabul ederseniz dünya ve ahiret saadetine kavuşursunuz. Reddederseniz Allah siz ve benim aramda hükmedinceye kadar sabrederim." Dikkat edilirse Mekke hükümetinin heyeti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den değişik taleplerde bulunuyorlar. Tevhid mücadelesinin bırakılması halinde Mekke şehir devletinin liderliği ve zenginlik vaat edilmekte. Halbuki Hazreti Adem aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberler insanları Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya ibadet etmeye ve tağuta kulluk etmekten kaçınmaya davet etmişlerdir. Elbette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke hükümet heyetinin tekliflerini kabul edemezdi. Mekke devleti görüşmeler yoluyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den hiçbir taviz koparamayınca yeniden işkence ve zulüme başladı. Alınan karar gereğince herkes kendi kabilesindeki Müslümanları takip edecek ve yetkililere ihbarda bulunacaktı. İhbar olunan Müslümanlar da hapsedilecek veya dayakla aç susuz bırakılarak işkence ettirilecekti. Bu yetmezse güneş altında kaynayan Mekke kumlarına çıplak olarak yatırılacaktı. Ümeyye İbnül Halef'in Hazreti Bilal-i Habeşe'ye yaptığı işkenceyi kelimelerle izah edebilmek mümkün değil. Yasir ailesinin çektikleri de bütün kaynaklarda mevcut. Hazreti Sümeyye radıyallahu anh'ın şehadeti, kısa bir süre sonra kocası Yasir'in şehadeti, Ammar bin Yasir'in işkence altında adeta bir et yığını haline geldiği sırada kelime-i küfrü söyleyip mahcup Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelişi. Bütün bu işkenceler tağutu reddedip yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya iman etmenin sonucu. Nihayet müminler işkenceden kurtulmak için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den hicret için izin talebinde bulunuyorlar. İşkencenin değişik türleri de mevcut. Sahabeden Habbab İbnül Eret radıyallahu anh'ın alacağını istemek için İslam düşmanı El-As İbni Vail'e gitmişti. El-As İbni Vail ona hitaben, "Sen Muhammed'i inkar etmediğin müddetçe sana paranı vermem," dedi. Habbab İbnül Eret radıyallahu anh, "Vallahi ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi inkar etmem. Sen ölünceye ve dirilip hesap verinceye kadar beklerim," buyurdu. El-As şaşkın, "Ben öleceğim, sonra dirileceğim. Malım ve çocuklarım olacak. O zaman senin alacağını veririm. deyip Habbab radıyallahu anh'a borcunu ödemedi. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Şu ayetlerimizi inkar eden ve bana elbette mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gayba mı vakıf, yoksa Rahman katından bir ahit mi edinmiş, söz mü almış? Hayır, öyle değil. Biz onun söylediği sözü yazar, azabını da uzattıkça uzatırız. Onun söyler olduğuna biz mirasçı olacağız ve o bize tek başına gelecektir. Meryem Suresi 77-80. Kuvvetli kabilelere dayanan müminler daha az işkence görüyor, fakat diğerleri işkence altında şehit oluyordu. Sahabe-i kiramdan bazıları işkence karşısında zaafa düşmüş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme müracaatla bunların bize tatbik ettikleri işkence tahammül sınırımızı aştı, bunlara bedduada bulunmaz mısınız diyorlardı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabır tavsiye ediyor ve sizden önceki Müslümanların vücutlarından kemiklerine varıncaya kadar demir taraklarla taranarak etleri koparılırdı. Bu onları dinlerinden vazgeçirmedi. Başları saç ayrımından testerelerle ikiye biçildi. Onlar yine dinlerinden vazgeçmediler. Biraz daha sabredin. Allah öyle bir zaman getirecektir ki bir atlı yalnız başına Allahu Teala Celle Celaluhu'dan başka hiç kimseden korkmadan Sana'dan Hadramut'a gidebilecek, kurtla kuzu yan yana olacaktır buyuruyordu. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren tevhid mücadelesini yüklenen bütün peygamberler ızdırabın en şiddetlisini tatmışlardır. Tağutun şehevi duygularını tatmin eden bir fahişenin arzusu üzerine Hazreti Yahya Aleyhisselam şehit edilmiş, Hazreti Zekeriya Aleyhisselam bir ağaç kovuğunda ikiye biçilerek Allahu Teala Celle Celaluhu'nun rızası için ızdırabın en şiddetlisini tatmıştı. Nemrud'un korkunç ateşine atılan Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Firavun'un aklı hayale gelmez işkencelerine katlanan Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ve herkesin kendisini yalanladığı, sadece iki kızının kendini tasdik ettiği Hazreti Lut Aleyhisselam'ı nasıl unutabiliriz? Allahu Teala Celle Celaluhu Resullerinin kıssalarını Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurmuştur. Elbette bu kıssaların anlatılması boşuna değildi. Nitekim bir ayeti kerimede peygamberlerin haberlerinden sana anlattığımız her şey senin gönlünü pekiştirmemizi sağlar. Sana bununla gelen hakikat müminlere bir öğüt ve hatırlatmadır. Hud suresi 120 buyurulmuştur. Müfessirler kıssaların tevhid mücadelesine karşı direnen kafirlerin akıbetlerini beyan ve bununla müminlerin kalplerine sükunet vermek hedefini esas aldığı hususunda müttefiktirler. Kalbinde hapsedilmek korkusu duyan mümin Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı düşünmelidir. İşkence ve alay edilmekten çekinen müminler tevhid mücadelesine bir göz atmalıdırlar. İnsanlar hangi peygambere evet söylediklerin aynen doğrudur deyip teslim olmuştur ki? Böyle bir misal yok. O halde Allah'a iman ve tağuturet hususunda hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmemek esastır. Bu noktada sabır ve sebat göstermeyen kimsenin imtihanı kazanması mümkün değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nefsim yedi kudretinde olan Allahu Teala Celle Celaluhu'ya yemin olsun ki arzusunu İslam'a tabi kılmayan kimse iman etmiş olmaz buyurduğu bilinmektedir. Zühd ve takvaya dayanan bir hayata talip olan mümin İslam'ı tebliğ etmek ve bu uğurda başına gelen her türlü musibete sabretmek durumundadır. İşte İslami tebliğin Mekke döneminden çıkarılacak en büyük ders budur. Tağuti güçlere dal kavukluk edenlerin zühd ve takva iddiasında bulunması mümkün değildir. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket zedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin, dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi
3: Resulallah. Özel FM, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Anlayamazsın. Sende keskin zeka, aklı selim yoksa şeytan kadar zeki olsan bile anlayamazsın. Sende yeterli edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, mantık, ahlak, metafizik, estetik kültürü ve birikimi yoksa anlayamazsın. Bu kültür iyi ve güçlü liselerde edinilir. Sende bu ülkenin kimliğinin temel unsuru olan İslam'la ilgili Müslüman olsan da olmasan da doğru bir kültür yoksa anlayamazsın. Sende esrar, eroin, kokain, cep telefonu, televizyon, lüks otomobil, lüks hayat, para, israf bağımlılığı varsa anlayamazsın. Sen bir homo economicussan anlayamazsın. Sen bir cemaat, grup holigane, militanı, fanatiysen anlayamazsın. Sen sahte bir dindar, yüzeyde kalmış bir sofu, burnunun ucunu görmeyen bir yobazsan anlayamazsın. Sen sapık ve batıl bir ideolojinin hayranı ve meftunuysan anlayamazsın. Sen pek kaba bir hedonistsen anlayamazsın. Senin dinin, imanın, amacın paraysa, parayı putlaştırmışsan, paraya tapıyorsan, para için her haltı yiyorsan anlayamazsın. Sen haram kazanç elde ediyor, haram yiyor ve haramla zengin oluyorsan anlayamazsın. Sen gemiyi batırmak isteyen, çılgın, ölçüsüz, cani, terörist, muzır ve mecnun bir muhalifsen anlayamazsın. Sen yağcı, yalaka, meddah, dal kavuk, pohpohçuysan anlayamazsın. Pek günahkar, çok hatalı ve kusurlu bir kul olmana rağmen ben hiç hata yapmam, hata hep ötekilerdedir diyen bir ahmaksan sen anlayamazsın. Sende adalet ve insaf yoksa anlayamazsın. Senin aklın midendeyse anlayamazsın. Senin aklın ve vicdanın apış arandaysa sen anlayamazsın. Senin nefsin emmare derekesindeysen anlayamazsın. Sen heva ve reyinle hareket ediyorsan anlayamazsın. Sen burnunun ucunu göremeyen bir kimseysen anlayamazsın. Zombiler, robotlar anlayamaz. Sen bu halinle anlar gibi görünsen de anlayamazsın. Anlamak mı istiyorsun? Önce adam olacaksın, iyi ve vasıflı Müslüman olacaksın, müsbet, yüksek kültürlü olacaksın. Sadece kuru bilgi yeterli olmaz, sezgi sahibi olacaksın. Dilini yalandan, iftiradan, gıybetten koruyacaksın. Gevezelik ve sevzeklikten vazgeçeceksin. Tecessüs edip başkalarının gizli günah ve ayıplarını araştırmayacaksın. Yüksek ahlak ve karaktere sahip olacaksın. Müslümansan nebevi nurla göreceksin. Allah'ın sana firaset nasip etmesi için gereken bütün sebep ve vesilelere tevessül edeceksin. Öyle erdemli bir kimse olacaksın ki senin faziletlerini düşmanların bile kabul ve tasdik edecek. Anlamak, idrak etmek, gerçeği görmek, iç yüzünü bilmek o kadar kolay ve basit değil. Anlayabilmek için anlama kapasitene ve kabiliyetine sahip olmak gerekir. Ağırlıklarını, safralarını at, hafifle, yüksel ki anlayabilesin. Yüksekten bakmazsan göremezsin, anlayamazsın. Sana anlayış verilmezse sen kendi başına anlayamazsın. Allah iki göz, iki kulak, bir tek ağız vermiş. Ağzını kapat, gözlerini ve kulaklarını aç. İlim, irfan, hikmet gözlüğünü takmazsan göremezsin. Musikiden anlayamayan ezanın nihavent makamından okunduğunu bilemez. Cahil kişi Fuzuli'nin o harika gazelindeki sanatı anlayamaz. Odun Selimiye Camii'ne bakar gibi bakar. Bülbül sesinden zevk almayan nice inceliği de anlamaz. Güzel kokulu güle bigane kalanın anlamaktan nasibi pek azdır. Boşuna anladığım numaraları yapma, bilenleri aldatamazsın. Deyim anlamak, idrak etmek, sırrına vakıf olmak için fırınlarca ekmek yemen gerekir. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum.

0: Sessiz yığınların sesi.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 52. sayfasında yer alan 9. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 52'de 9 numaralı alıştırmada şöyle bir başlık görüyoruz. İkra'il emsilete thumme ekmil kullen minel cümelil atiyeti müstamilen zu. Örnekleri oku. Sonra zo'yu kullanarak aşağıdaki cümlelerin her birini tamamla. Bu anlamı taşıyan bir başlık var burada. Şimdi cümlelere bakalım. Birinci cümle: Eynel kitabu zul gilafil ahmeri. Kırmızı kaplı kitap nerede? Eynel kitabu zul gilafil ahmeri. Kırmızı kaplı kitap nerede? İkinci cümle: لِمَنْ ذَاكَ الْبَيْتُ ذُو الْبَابِ الْأَخْضَرِ. لِمَنْ ذَاكَ الْبَيْتُ. Şu ev kimin? Hangi ev? ذُو الْبَابِ الْأَخْضَرِ. Yeşil kapılı. Şu yeşil kapılı ev kimin? Anlamında bir cümle. Cümle 3: مَنْ ذَلِكَ الْفَتَى ذُو النَّظَّارَةِ. O gözlüklü genç kim? مَنْ ذَٰلِكَ الْفَتَى ذُو النَّظَّارَةِ. O gözlüklü genç kim? Cümle 4: ذَٰلِكَ الرَّجُلُ ذُو اللُّحْيَةِ الطَّوِيلَةِ. طَبِيبٌ مَشْهُورٌ مِنْ بَاكِسْتَانِ. ذَٰلِكَ الرَّجُلُ. O adam. Hangi adam? ذُو اللُّحْيَةِ الطَّوِيلَةِ. Uzun sakallı adam. طَبِيبٌ مَشْهُورٌ. Ünlü bir doktordur. مِنْ بَاكِسْتَانَ. Pakistanlı. O uzun sakallı adam Pakistanlı ünlü bir doktordur anlamında bir cümle. Değerli öğrencilerim, örneklerini okuduğumuz zu ile ilgili şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Burada okuduğumuz 4 örnekte de gördüğünüz üzere zu kelimesi bir isimden sonra gelmekte ve o ismin sıfatı olarak tercüme edilmekte. Birinci örneği eğer ele alacak olursak, Eynel kitabu zul gilafil ahmeri cümlesinde zu, el kitap kelimesinden sonra gelmiş ve onun sıfatı olmuştur. Hangi kitap? Kırmızı kaplı kitap. İkinci cümlede limen zâkel beytu zul babil ahlar cümlesinde şu yeşil kapılı ev kimin diye tercüme ettiğimiz bu cümlede zu kelimesi elbeyt'den sonra gelmiş ve onun sıfatı olmuştur. Hangi ev sorusunun cevabını oluştururken yeşil kapılı ev anlamında bir mananın oluşmasını sağlamıştır. Üçüncü cümlede o gözlüklü genç kim anlamında tercüme ettiğimiz men zalikel feta zunnazara cümlesinde zu el feta'dan sonra gelmiş ve el feta'nın sıfat olarak tercüme edilmiştir. Hangi genç sorusunun cevabını oluştururken gözlüklü genç şeklinde gencin sıfatını, niteliğini belirtmemizi sağlamıştır. Dördüncü ve son örnekte ise zu kelimesi er-racul'dan sonra gelmiş ve sakallı adam şeklinde er-racul'un sıfatını belirtmiştir. Öyleyse zu kelimesi hangi anlamında oluşturulacak bir soruya cevap sadedinde sıfat olarak kullanılmaktadır diyebiliriz. Hangi kitap? Kırmızı kaplı kitap. Hangi ev? Yeşil kapılı ev. Hangi genç? Gözlüklü genç. Hangi adam? Uzun sakallı adam şeklindeki efendim ifadelerde zu kendisinden sonra geldiği ismin sıfatı olmuştur. Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum sevgili öğrencilerim. Zu'nun kendisinden sonra geldiği isim müfret müzekker olmalıdır. Nasıl yani hocam? Örneğin birinci cümlede el kitap, ikinci cümlede el beyt, üçüncü cümlede el feta ve dördüncü cümlede el racul kelimeleri kelimenin sınıfından, türlerinden isim sınıfına teşkil eder ve sayısı bakımından, müfret cinsiyeti bakımından müzekkerdir. Her birinin sayısı ve cinsiyeti bakımından durumunu tahlil ettiğimizde zu'nun müfret müzekker bir isimden sonra geldiğini görürüz. Öyleyse zu için söyleyeceğimiz ikinci husus neymiş? Birinci husus, ki nitekim söyledik biraz önce, zu kendisinden sonra geldiği ismin sıfatı olarak tercüme edilir. Hatta zatında irab yaparken de yine zu'ya söz konusu o marife ismin sıfatıdır şeklinde bir irabla irab yapabiliriz. İkinci husus, zu müfret müzekker bir isimden sonra gelmelidir. Üçüncü ve söylemeyi düşündüğüm son bir özelliği ise zu'nun kendisinden sonra gelen mecrur ismin mudafı olur. Nasıl yani hocam? Örnekler üzerinde izah etmem gerekirse birinci cümlede zul gilafi. Burada bir terkip vardır, bir isim tamlaması vardır. Zu kendisi mudaf ve kendisinden sonra gelen el gilafi mudafun ileyhtir. Zul gilafi, zu mudaf, el gilafi ise mudafun ileyhtir. İkinci cümlede zul babi, üçte zul nazarati, dörtte zul lihyeti. Bu okumuş olduğum terkiplerin tamamı isim tamlamasıdır. Ve bu tamlamalarda zu kendisi mudaf, kendisinden sonra gelen mecrur isimse mudafun ileyhtir. Zu ile ilgili dördüncü ve son bir şey daha söylemek gerekirse zu sürekli kendisinden sonra gelen isimle isim tamlaması ilişkisi içerisinde bulunur ve sahibi şeklinde bir anlamla tercüme edilir. Sahibi, yani şuna sahip olan, buna sahip olan, şunun sahibi, bunun sahibi şeklinde. Türk dilinde bir ismin sonuna getirdiğimiz lı, li, lu, lü şeklinde ifade ettiğimiz eki karşılar dersek yanlış söylemiş olmayız. Kırmızı kap, kırmızı kaplı, yeşil kapı, yeşil kapılı veya gözlük, gözlüklü, sonra sakal, sakallı gibi dilimizdeki lı, li, lu, lü ekini ismin sonuna getirerek elde ettiğimiz sıfat neyse zu da Arap dilinde aynı durumdadır. Efendim, zu ile ilgili olarak Arapça gramer kitaplarında, dil bilgisi kitaplarında 5 isim başlığı altında karşınıza çıkacak olan bir kelime olduğunu da söyleyerek zo ile ilgili söylemek istediklerime nokta koymuş olayım. Zo, Arapça dil bilgisi kitaplarında, nahiv kitaplarında El-esmaul hamsetu, esma-i hamse, Türkçe ifadesiyle beş isim başlığı altında verilen bir konu içerisinde yer alır. Hocam ben bu konuyu, yani zo'yu gramer kitaplarında hangi başlık altında bulurum diyen bir öğrencimiz için bu bilgi işe yarar bir bilgi olur diye düşünüyorum. El esmaul hamsetu, beş isim başlığı altında efendim zo'yu gramer kitaplarında bulabilirsiniz. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sayfa 52'de yer alan 9. alıştırmada örnek olarak verilen 4 cümleyi okuduktan sonra şimdi sizden istenen, burada yer alan cümlelerde boş bırakılan yerlere zu getirerek cümleleri tamamlayalım ve anlamaya çalışalım. Birinci cümle: Men zâlikel veledu zul kamisil ahmeri. Men zâlikel veledu zul kamisil ahmeri. Men zâlikel veled ne demek? O çocuk kim? Hangi çocuk? Zul kamisil ahmeri. Kırmızı gömlekli o çocuk kim? Kırmızı gömlekli o çocuk kim? İkinci cümle: Zâlikel fetâ zuşşâri tavîli talibun min İrâne. Zâlikel fetâ, o genç. Hangi genç? Zuşşâri tavîli, uzun saçlı o genç. Talibun min İrâne, İranlı bir öğrencidir. Evet, zâlikel fetâ zuşşâri tavîli, o uzun saçlı genç. Talibun min İrâne, İranlı bir öğrencidir. Üçüncü cümle: Limen hâzed defteru zul gilâfil cemîli. Limen hâzed defteru, bu defter kimin? Hangi defter? Zul gilâfil cemîli, güzel kaplı, güzel kılıflı defter kimin? Karşı sayfaya, sayfa 53'e geçelim şimdi değerli öğrencilerim. Dördüncü cümle var sayfa başında: Zâliker racûlu zun nazârati mudîrunâ. Zâliker racûlu zun nazârati mudîrunâ. Zâliker racûl, o adam. Hangi adam? Zun nazârati, gözlüklü. O gözlüklü adam. Peki ne olmuş o gözlüklü adama? Mudiruna, bizim müdürümüzdür. O gözlüklü adam bizim müdürümüzdür. Beşinci cümle: Men zâlikel racülü zul lihyetil kasîrati huve müezzinu mescidina. Men zâlikel racül, o adam kim? Hangi adam? Zul lihyetil kasîrati, kısa sakallı o adam kim? Peki bu sorunun cevabı: Huve müezzinu mescidina, o bizim camimizin müezzini. O bizim camimizin müezzini. Evet efendim, zu ile ilgili olarak bizden yapmamız istenen aktiviteyi yaptık. Boşluklara zu getirerek cümleleri okuyup anlamaya çalıştık. Şimdi bu sayfada, sayfa 53'te yer alan 10 numaralı alıştırmaya bakalım. İkra'il emsiletel atiyete li zat. Zat için aşağıdaki örnekleri oku. Zat için verilen aşağıdaki örnekleri oku anlamında bir başlık var. Birinci cümle: Eynel mecelletu zatu suveril mulevveneti. Eynel mecelletu, dergi nerede? Hangi dergi? Zatu suveril mulevveneti, renkli resimleri olan, renkli resimli dergi nerede anlamında bir cümle. İkinci cümle: Hâzihi d-darrâcetu zâtul aceli thalâsi libni s-sagîri. Libni s-sagîri, هذه الدراجة بو بسيكلت هانجي بسيكلت ذات العجل الثلاثي 3 تكارلي 3 tekerlekli bu bisiklet libni es-sagiri küçük oğlumundur. 3 tekerlekli bu bisiklet küçük oğlumundur anlamında bir cümle. 3. cümle tilkel imaratu zatun nawafizil kebirati masrifun. Tilkel imaratu o bina hangi bina zatun nawafizil kebirati büyük pencereleri olan büyük pencereli o bina masrifun bankadır. Büyük pencereleri olan o bina bankadır. Büyük pencereli o bina bankadır anlamında bir cümle. Cümle 4. Tilkel mesacidu zatul menairil aliyeti cemiletun cidden. Tilkel mesacidu o camiler hangi camiler? Zatul menairil aliyeti yüksek minareli o camiler yüksek minareleri olan o camiler cemiletun cidden çok güzeldir. Peki burada okumuş olduğumuz 10. alıştırmada kitabın müellifinin size vermek istediği şey nedir diye sorsam ne dersiniz? Bir önceki sayfada sayfa 52'de üzerinde genişçe durduğumuz sahibi anlamında Esma-i Hamse diye adlandırdığımız ve 5 isim diye tercüme ettiğimiz isimlerden birisi olan Zu'nun kullanımından sonra 10. alıştırmada Zu'nun müennesi olan Zatun'un kullanımı verildi. Zu için hatırlarsanız ne dedik? Müfret müzekker bir isimden sonra gelmeli dedik. 10. alışmada 4 örnekle önümüze konan zatünün kullanımına dair de şunu söylemeliyiz. Zatu zunun kullanımında olduğu gibi kendisinden önce gelen ismin sıfatı olarak tercüme edilir. Yine zu gibi kendisinden sonra gelen isimle izafet yani isim tamlaması ilişkisi içerisindedir. Ve fakat şöyle bir farkla ki zu müfret müzekker bir isimden sonra getirilirken zatu müfret müennes bir isimden sonra getirilir. Örnek cümlelerde yer alan el mecelletu الدراجتu الامارتu sonra المساجدu kelimelerine bakacak olursak bunların sayı ve cinsiyet bakımından zunun kendisinden sonra geldiği el kitab, el beyt, el feta, el racul kelimelerinden cinsiyet bakımından farklı olduğunu görürüz. Her ne kadar sayı bakımından zu da zatu da her ikisi de müfret bir isimden sonra geliyor olsa da cinsiyet bakımından zu müzekker bir isimden sonra zatu ise müennes bir isimden sonra gelir. El mecelletu eddarracetu el imaratu bunlar sayıları bakımından müfret cinsiyetleri bakımından müennes isimlerdir. Öyleyse zu için bilmemiz gereken müfret müzekker bir isimden sonra getirileceği zatu için bilmemiz gerekense bunun müfret müennes bir isimden sonra getirileceğidir. 10. alışmanın 4. örneğinde yer alan el mesacit kelimesinden sonra zatunun getirilmesini ise şöyle izah ederiz sevgili öğrencilerim. El mesacit kelimesi el mescit kelimesinin çoğuludur ve gayri akildir. Biz bu durumdaki bir ismi cem gayri akil diye adlandırırız. Yani akıl taşımayan çoğul diye adlandırırız. Ve cem gayri akil isimlere müennes muamelesi yapmamız sebebiyle böyle bir isimden sonra zu değil zatu getiririz. Evet efendim 10. alışmada üzerinde duracağımız bir husus kalmadı. Şimdi alışma 11'e geçelim. اقرأ الأمثلة ثم كون جملا مثلها مستعملا الكلمات التي بين القوسين. اقرأ الأمثلة örnekleri oku ثم كون جملا مثلها sonra o örneklerde olduğu gibi cümleler oluştur. مستعملا الكلمات التي بين القوسين parantez içerisinde yer alan kelimeleri kullanarak örneklerde verilen cümleler benzeri cümleler oluştur. Hemen örnekleri okuyalım bakalım. Birinci cümle: Ekuratel kademi laibtum em kuratel selleti? Futbol mu oynadınız yoksa basketbol mu? Anlamında bir cümle. Cümle 2: E Muhammeden raeyte em hamiden? Muhammed'i mi gördün yoksa Hamid'i mi? Cümle 3: E kitabel fıkhi ehazti em kitabes sirati? Fıkıh kitabını mı yoksa siyer kitabını mı aldın? Anlamında cümleler. Peki o zaman bu örneklerden hareketle burada verilen toplam 5 cümleyi parantez içerisinde verilen ifadeleri kullanarak oluşturmak sizin için ev ödevi olsun. Programımızın gelecek bölümünde ben burada yer alan cümlelerin oluşturulmuş halini size takdim ettiğimde sizin her biriniz cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olun inşallah. Bu sayfada sayfa 53'ün sonunda 12 numaralı alıştırmada yarım, diğer bir ifadeyle buçuk, sonra 3'te 1, 4'te 1. Devam eden sayfada 5'te 1, 6'da 1, 7'de 1, 8'de 1, 9'da 1 ve 10'da 1 anlamındaki ifadelerin Arapça karşılıkları var. Sayfa 54'te 13. alıştırmada aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümleler oluşturunuz talimatı var. Burası sizin için ev ödevi olsun. El kelimetül cedide bölümünde yer alan kelimelerin Türkçe karşılıklarını ise ben programımızın gelecek bölümünde size takdim edeyim inşallah. O halde 13. alıştırmayı da okumayı ve sizden isteneni, yani burada verilen kelimelerle birer cümle kurmayı ihmal etmeyin lütfen. Efendim, programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamladık. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: ما أنه درب طويل.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Yeah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
2: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
1: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Haşr 9-10. Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
2: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimize hamd, Peygamber Efendimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yüce Rabbim, sizleri de tüm müminleri de belalardan, afetlerden, kötülüklerden ve kötülerden muhafaza eylesin inşallah. Bugünkü programımızın soruları yine namazla ilgili olacak. Namaz nedir sorumuza birkaç programda cevap vermeye çalıştık. İnşallah yine aynı konumuza, yani namaz nedir sorumuza cevap bulmaya çalışacağız. Namaz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle gözümün nuru dediği şeydir değerli izleyicilerimiz. Nursuz bir göz görür mü? Görmez. Görmeyen bir gözün sahibine ne hayrı olur değil mi? Yani görmeyen bir göz, hatta ameliyat edilir, kişi çirkin görünmesin diye cam göz denirdi eskiden, şu an tıbbi olarak ismini bilmiyorum. Camdan bir göz takılırdı ki kişi çirkin görünmesin diye. Yani görmeyen bir gözün bir cam kadar, bir misket kadar bir degeri yoktur. Veya o mesabede bir degere sahiptir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözümün nurudur dediği zaman, gözünün nuruna benzettiği zaman bize bu mesajı veriyor. Yani görmeyen bir gözün nasıl ki bir kıymeti, değeri, bir niteliği, bir kalitesi yoksa, namazsız bir hayatın da bir kıymeti, bir değerinin olmadığından bize haber verir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir mesaj var burada. O halde şöyle bir cümle de kuralım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözümün nurudur diyor namaza ve Müslümanlar, tabii ki namaz Müslümana farzdır. Müslümanlar birçoğu namaz kılmıyorlar. Memleketimizde birçoğu namaz kılmıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gözümün nuru dediği şeyi nasıl gözde büyütebiliriz ki? Değil mi? Namaz kılmamak bizim için niye o kadar meşakkatli, o kadar büyük, yapılması çok güç bir şey olsun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zira gözümün nuru dediği. Evet, namaz Allah Resulü'nün bize tarif ettiği şekliyle elbette ki bizi telakki edecektir en son. Söylediğimiz namaz tarifinden sonra devam ediyoruz. Namaz bu anlamda zorluk değil, bize zor gelmemeli, zorunluluktur. Öyleyse zorunluluk, yani farzdır, kesin kat'i bir farzdır. İmandan sonra gelen, yapılması gereken ilk fiildir, ilk ameldir, ilk ibadettir. Eyvallah. Bu bir zorunluluk olsun önce, sonra bir zevk olsun. Yani namazı kılmak insanlara zor gelmesin. Zorunlulukla birlikte insanlara zor gelmesin. Ondan zevk alınsın. Hani Hazreti Osman radıyallahu anh'in hanımının ifadesiyle diyor ki, evinin etrafını muhasara etmişler. Hazreti Osman'ı vuracaklar. Hanımı şöyle söylüyor, diyor ki, ey asiler diyor, sizin derdiniz iktidar olmak, Osman'ın derdi ise doya doya namaz kılmak. Gerçekten onlar namaza doymadılar. Çünkü onlar namazı bir yükümlülük olarak, bir yük olarak kabul etmiyorlardı. Rablerinin, Rabbimizin emretmiş olduğu o namazı önce bir emir telakki edip sonra emir baş göz üstüne diyerek en güzel şekilde onun hazzına varmak, onun şuuruna, onun bilincine varmak. Evet, namaz kılanların bile bu anlamda namaza ihtiyacı vardır. Namaz mı kılıyoruz? Öyleyse bu anlamda bizim de yeni yeni namazlara ihtiyacımız var dostlar. Hangi namazlara?
2: bugünlerde içini boşalttığımız ve içini dolduracağımız namazlara, bizi cennete taşıyacak namazlara, bizi kötülüklerden alıkoyacak namazlara ihtiyacımız var. Bizi biz edecek, iyi bir insan, iyi bir Müslüman edecek namazlara ihtiyacımız var dostlar. Namazı tarif ederken, namaz öyle bir ibadet ki, gerçekten Müslüman olmamızın kanıtı. İmanla şirk arasında bir çizgi, imanla küfür arasında bir perde. O halde namaza bakıyoruz, namazın terkine asla cevaz yok. Mesela oruç. Oruç ibadetini hasta olduğumuzda, efendim seferde olduğumuzda istersek tutarız, istersek tutmayabiliriz. Hastalandığımızda bazı durumlarda Allah Celle Celaluhu ruhsat vermiştir. Tutmayabiliriz, sonra kaza ederiz. Ama namaz böyle değil. Diyelim ki zekat, hac imkan olmayınca bu ibadet yapılmıyor, farz da değil. Ama namaz öyle değil. Namaz hazarda, seferde, karada mısın, denizde misin, havada mısın? Her halükarda. Savaşta mısın? Her halükarda namazı kılmak zorundasın. Veya bir başka yönüyle, hasta mısın, ne kadar hastasın, istersen yatalak ol, namazı terk edebilir misin? Hayır. Namazı ima ile de olsa kılmak zorundayız. Savaşta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ne yapıyorlardı? Allah Celle Celaluhu'nun tarif ettiği şekliyle yarısı bir kısmı namaz kılarken bir kısmı onları bekliyordu. Onlar namazı bitirince bu defa diğerlerini bekleyip geride kalanlar namazlarını kılıyorlardı. Hayvanın üzerinde, bir bineğin üzerinde gidiyorsun. İmkan bulamadın herhangi bir sebepten dolayı. Can korkusundan dolayı, efendim yer müsait olmayabilir, yağıştan dolayı, herhangi bir sebepten dolayı. Hayvanın üzerinde, binitin üzerinde bile namaz kılınıyor. Bu arada şöyle bir parantez açalım. Binitin üzerinde namaz kılınır ama özel şartlarda. Fakat bugün otobüslerle seyahat ediyoruz. Efendim otobüs durabilen bir araçtır. Bazen bazı otobüs firmaları kaptanlar namaz vakitlerinde durmuyorlar. Ve şöyle bir ifade kullanıyorlar. Ya araba giderken de araç giderken de kıbleye döner, o şekilde araçta kılabilirsin. Evet, böyle bir ruhsat var. Böyle bir fetva var. Ama bu araç durabiliyor mu arkadaş? Eğer bu araç duruyorsa o şekilde o ruhsatı kullanmak doğru değildir. Bu ruhsatı nerede kullanırsınız? Namaz vakti çıkacaktır. Namaz kılabilecek, abdest alabilecek müsait bir yer bulamazsanız, namaz vakti çıkmasın diye o ruhsat kullanılabilir. Uçaktasınız. Uçakta o ruhsat kullanılabilir. Ama başka türlü durabilen bir araçsa ve müsaitse, araçta namaz kılma ruhsatını kullanamazsınız. Bu parantezi de burada açmış bulunalım. Bir parantez daha açalım. Hastanelerde özellikle ameliyat olan, operasyon geçiren hastalarımız bu hususta çokça soru soruyorlar. Nasıl namaz kılalım, ne yapalım diye, narkozun etkisi geçtikten sonra, efendim hangi vaziyette ve durumda olursan ol, abdest almak zorunda değilsin, teyemmüm abdesti alırsın. Hastanede mi yatıyorsun? Yakınlarından biri bir çatı tuğlası getirsin, çatı tuğlasına efendim teyemmüm yapar ve namazını kılarsın. Bir başka soru geliyor, genellikle soruluyor. Mesela genelde şoför arkadaşlar veya yolculuk yaparken efendim abdest alma, namaz kılma gibi durumların zorlaştığı, durumların el vermediği durumlarda cem edebilir miyiz diyorlar. Evet, cem edilebilir. Hanefi mezhebinde şartları biraz daha ağır olmasına rağmen Şafii mezhebinde bu daha kolaydır. cem edilebilir. Hanefi mezhebinde de cem vardır ama şartları biraz daha Şafii'ye göre ağırdır. Fakat şoför arkadaşlarımız ve mesela ikindi namazını kaçırırım ihtimali eğer ağır basıyorsa öğle ile birlikte ikindi namazını cem edebilirsin. Veyahut da akşam namazı vaktinde yatsı namazını ben kılamayabilirim gibi bir durum varsa onu da cem edebilirsin. Efendim akşam namazını da yatsı namazıyla birlikte cem edebilirsin. Yani öğle vaktinde ikindi namazı, yatsı vaktinde akşam namazını ne yapabiliyoruz? Cem edebiliyoruz. Cem-i te'khir ve cem-i takdim olarak. Namazı anlatırken namaz nedir? Bu parantezleri de açıp bu sorulara da cevap vermiş olalım. Evet, her halükarda namaz kılmak zorundayız. Çünkü namazın terkine asla cevaz yoktur. Namazın bir başka tarifi, namaz nedir? Kulluk kalitemizin göstergesidir namaz. Adam olmanın şifresidir, desek de yeridir. İyi bir Müslüman olmanın şifresidir. Evet, kulluk kalitemiz. Kulluk deyince aklımıza ne geliyor? Rabbimizle bizim aramızdaki ilişki, iletişim geliyor, değil mi? Hani ibadetle kulluk arasında bir fark vardı. Kullukta efendi ile köle arasındaki durum, vaziyet arz ediyordu. Bir kölenin efendisi karşısında hiçbir özgürlüğe sahip olmadığını biliyoruz. Allah Celle Celaluhu ile kulu arasındaki olay da odur. Semi'na ve ata'na. İşittim ve itaat ettim. Yargılamam, sorgulamam, düşünmem, itiraz etmem. Onu şakaya almam, dalgaya almam. Tembellik etsem bile Rabbimden bana verilen bir emir mi? Eyvallah, baş göz üstüne. Kulluk böyle bir şey. İşte o kulluk göstergemizdir. Kişinin kulluk göstergesidir namaz. Namaza Allah emretmiştir. Eğer ben Müslümanım diyen bir insan, eyvallah, baş göz üstüne, Allah'ın emridir, ben bunu yapmak zorundayım. İtirazsız, eğilmeden, eğrilmeden biz bu işi yapacağız. Ve kesinlikle şu gaflete düşmeyeceğiz dostlar. Nedir o? Namaz kılanlar da ne yapmışlar? Böyle bir söz tehlikeli. Namaz kılanlar şöyle şöyle yapıyorlar. Bazı olumsuz hareketler veya bazı haramlardan, bazı kötülüklerden bahsedilir. Yapıyorlar gibi namazı aşağılayıcı, namazın farziyetini ve namazın önemini zedeleyici, namaz kılmamak için mazeret uydurma gibi durumlara bir Müslüman olarak sakın ola düşmeyesiniz. Namaz kılan bir insan elbette ki inne salate tenha anil fahşai vel münker, o namaz onu kötülüklerden

0: Neye benzer bu? Aynı hastalığa yakalanıp da birinin hastaneye tedavi için gittiği, diğerinin de gitmediği. Buna benzer. Hangi kişinin hastalığının iyileşmesi daha ihtimaldir? Elbette ki hastaneye giden kişinin hastalığının iyileşmesi ihtimal dahilindedir. Ama hiç hastaneye gitmeyen kişinin hastalığının artma olasılığı ihtimal dahilindedir. Hastalığı gittikçe artar. Namaz kılanla kılmayan arasındaki fark böyledir. Namaz kılan bir kardeşimiz kötülükleri, işlemiş olduğu haramları, aşırılıkları terk etmeye daha yakındır. Ama hiç namaz kılmayan bir insanın kötülükleri, yapmış olduğu hataları çoğaltma ve daha fazla o yönlü eğilim göstermeye daha yakındır. Bu bir gerçektir değerli dostlar. O halde biz namaza tutunacağız. Biz namaza sarılacağız. Namazı biz ayağa kaldıracağız. Namaz da bizi tutup ayağa kaldıracak. Hani namazın şartlarından biri kıyamdır. Yani kalkmaktır. Neye karşı kalkıyorsun? Allah'a tazim için kalkıyorsun. Bu işin merkezinde. Ama o merkezin mantığında şu var: kötülüklere, küfre, şirke, nifaka, fıska, günahlara, hatalara, kötülere ve kötülüklere, şeytana ve şeytanilere karşı, zalimlere, zulmedenlere karşı bir kıyam, bir ayağa kalkıştır. Namazın bu farzını eda ederken bu şekilde düşünerek eda edeceksin. Yani namaz öyle bir namaz ki seni tüm bu kötülüklere karşı, tüm bu olumsuz şartlara karşı ayağa kaldırıyor. İşte o zaman namazın bir başka adı namaz nedir? Namaz savaşımdır. Harptir. Neye karşı? Şeytana, şeytanilere, kötülere, kötülüklere, zulme, şirke, küfre karşı bir savaştır. Nefsin kötü istek ve arzularına karşı bir savaştır namaz. Namaz, şehvetin galebesine karşı bir savaştır. Onun için imamın namaz kıldırdığı yere mihrap deniyor. Yani savaşımın, harbin verildiği, başladığı yer. Kişi kendisini bu anlamda namazda bir temizliği gerçekleştirmezse küfre karşı, zulme karşı duramayacaktır. Evet, değerli dostlar, namaz nedir? İnşallah başka bir programımızda, başka programlarımızda çok geniş kapsamlı bir ibadet olduğu için ve bizim de çevre itibariyle bu ibadeti çokça aksattığımız için ve bu ibadeti bırakıp dünyalıklara tutunduğumuz için ve o noktada iflahımız kesildiği için, dertlerimiz çoğaldığı için, dertlere derman bulamadığımız için konuyu, namaz konusunu enine boyuna, derinlemesine işlemek zorundayız. Bir başka programda buluşmak üzere. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizi de, çoluk çocuğunuzu da namaz kılanlardan ve namazlarında daim olanlardan eylesin inşallah. Rabbim çocuklarınızı gözlerinizin aydınlığı kılsın. Onları da, bizi de, sizi de Rabbim doğru yoldan ayırmasın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşar'ı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
2: Spor yapmaya özen gösterin.
1: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey Allah'ın dışındakiler, Allah bana bir zarar murat ederse sizler bu zarara mani olabilecek misiniz? Allah bana bir rahmet dilerse siz o rahmeti engelleyebilecek misiniz? Bu ayete iman ederseniz hayatı onurlu yaşarsınız. Bu ayete iman edenler hayatı onurlu yaşarlar. Bu ayete iman etmeyenler, iman ettiğini söylemekten bahsetmiyorum. Dediklerimi anlamaya çalışın kardeşlerim. Birileri şöyle yaparsa şöyle rahat olacağız, birileri olmazsa şöyle sıkıntı yaşayacağız. Kimsin ya? Allah murad ettiyse hiç kimse bunu engellemeyecektir. İmtihan edecek seni, bitti. İmtihanın önüne geçemeyeceksin. Kimi imtihan için engel yapacaksın? Allah ben imtihan edeceğim diyor. Kim o engel olabilir? Allah sana kapı açtıysa, önünü açtıysa kim engel olabilir söyleyin. Bütün dünya yan yana gelse. Amenna ve saddakna. Aynen öyledir. Boşu boşuna insanlara niye güç veriyorsunuz ya? Arkasından sırtımızdan indiremiyoruz diyeyim. Biz olmasaydık şöyle olur. Sen kimsin ya? Anlatabiliyor muyum?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlık.

0: Bir tövbe,
1: bir tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının doğduğu.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
2: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
1: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

insan kişisel çıkarlarından başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsa, toplumsal bir güzellik için hayatında hiçbir özveride bulunmamışsa, cebinde katlı duran bir şiiri iki insana okumamışsa,

üşüyen birinin üzerini örtmemişse ve hep zararsız ve hep yararsız yaşamışsa nasıl iyi olabilir ki? İyi olmanın da bir şerefi vardır ve herkes duyarlılığı, ahlakı ve bu güzel duyarlılığı, güzel ahlakı karşısındakilere yansıttığı sürece, yaşattığı sürece değer kazanacaktır ve bu bilinci kadar iyi olacaktır. Kendi yangınını söndürmeyenin başkalarının yangınını söndürmeye, seyirtmesini kim ciddiye alır?

Ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen çeker gider. Olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar. Ana babaların yerine tutar, sonra hepsi mahvolup gider. Vukuatın ardı kesilmez, hemen hepsi birbirini takip eder. Kulaklarınızı açınız, dikkat ediniz. Gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü geniş bir döşeme, gökyüzü ise bir yüksek tavandır. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba gittikleri yerlerden memnun kaldıkları için mi gelmiyorlar? Yoksa orada bıraktıkları için uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim, Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi bulunduğunuz dinden daha doğrudur ve daha sevimlidir. Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakın oldu. Gölgesi başımızın üstündedir. Ona iman eden kimse ne mutludur. Ona isyan ve muhalefet eden kimseye de yazıklar olsun. Yazıklar olsun ömürleri gaflet içinde geçen kimselere. Ey cemaat iyat! Hani ecdadımız ve babalarımız? Hani taştan saraylar yapan Ad ve Semud kavimleri? Hani dünya malına güvenerek kavmine ben sizin Rabbinizim diyen Firavun ve Nemrut? Onlar size nispetle daha zengin ve kuvvet bakımından da sizden daha kuvvetli değiller miydi? Bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleriyle çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin. Onlar yolunda gitmeyin. Her şey fanidir. Baki ancak Allah'tır ki birdir. Şiriki ve naziri yoktur. İbadet edilecek ancak O'dur. Doğmamış ve doğurulmamıştır. Evvel gelip geçenlerde ibret alınacak çok şeyler vardır. Ölüm ırmağının girecek yerleri vardır ama çıkacak yerleri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Anladım ki herkese olan şey bana da olacaktır. Mekke büyük hüsranların, acıların beldesiydi. Bir tarafta korku, endişe ve yokluk, öteki tarafta şatafat, lüks ve gösteriş. Kodomanlar sermayeyi putlaştırıp fakirleri köleleştiren zihniyette.

Mekke'nin bozguncu düzeni insanları düşünmeye sevk ediyor. Karamsarlık sokakları kuşatıyordu. Gece olduğunda kocasının borcu yüzünden genel ev kadını olmak zorunda bırakılanlar evlerinin önüne büyük bayraklar dikerdi. Mekke sokakları dev sesleri, dansözler, eğlencelerle yankılanır. Arka sokaklarda, yani varoşlarda ise açlık ve yoksulluk kol gezerdi. Çok fazla şansınız yoktu. Ya risk alacak, borçlanacak ya da köleliğe mahkum olacaktınız. Borçlu ödeme yapmadığı takdirde kendisi köle olurdu. Ömrü boyunca bu faizleri ödeme şansı hemen hemen hiç olmayacaktı. Aynı zamanda kızı ve eşi genel eve satılır, borçlarını ödediğinde kurtulur, tekrar evlerine dönerlerdi. Tabii satılmadan önce alacaklının cariyesi olarak bir müddet evinde tutulurlardı. Ya Rab, ne kadar büyük bir zillet.

zulüm çağında Mekke, kodamanların ve refah sahiplerinin ihtirasları altında inliyordu. Orada birileri tefecilik yaptığında, ki ekserisi yapardı, borçlu borcunu ödemediğinde polis ve asker evine zorla girerdi. Evine zorla girilen adam, karısının ve kızının alacaklıya götürülüşüne şahit olur ve sesini çıkaramazdı. Bu yüzden alttakiler kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi ki alınlarına kara leke çalınmasın. Diri diri toprağa gömülen kızların suçu ne olabilirdi ki?

Bugün de durum değişmiş midir yoksa aynen zikredilen gibi midir? Bugün refah sahiplerinin şakşakçısı, yerdakçı medya zihinlerini körleştirmiştir. Servet ve iktidar sahiplerinin menfaatleri bizzat devlet tarafından korunmaktadır. Zulüm şirinleştirilmiş, alttakiler isyan edemez hale getirilmiştir. İşte o gün durum buydu. Bu duruma en büyük tepki, büyük binayı yıkacak ve yeniden inşa eden bir eylem üreterek olabilecekti. Hira'dan Mekke'ye çöle iniş, devrimin ayak sesi olacaktı. Statikonun ve gaddarlığın ensesine inmiş o tokat, şahsiyetin bayrağı altında gölgelenmiş bir kişiliğin isyanı olacaktı. O bağırıyordu. Artık isyan bayrağı yükselmişti.

0: O bağırıyor. Pis eşrafın ve işbirlikçi takımın şişirdiği yoksullar onu taşlıyordu. Ne büyük hüzün. Kölelik ve boyundurluk zincirlerine savaş açmış o adamın sözleri kölelerce taşlanıyordu. Bu ve benzeri zulümlere boyun eğmemenin, sabrın ve iradenin adıdır. Hira'dan haykırış.
1: Ezilenler, horlananlar, ahlaksızlığın rutinleştiği o beldede hakikat karşısında put gibi kesildiler. Spekülasyonlar, yafta ve iftiralar karşısında hepsi gücün ve iktidarın yanında konumlandılar.
0: Ne acı. Ezilenlerin, kendilerini ezenlere bu kadar bağlı oluşundaki hikmet ve sır ne olabilir ki? Hayat yol, insan yolcu. Yolu da yolcuyu da yaratan Allah. Yol haritasını belirlemek, yolu ve yolcuyu yaratanın hakkıydı. Tüm ilahi vahiyler, kainat ağacının bu soylu meyvesi var ediliş amacını gerçekleştirsin diye gönderilmişti. Ve insanlığın son çevriminde ebedi rehberlik, Kur'an suretinde tecelli etmişti. Son vahiy, bütün bunların hepsini dört cümlede özetledi. O, sonsuz merhametin menbaı. Kur'an'ı o öğretti. İnsan türünü o var etti. Ona kendini ifade etme yeteneğini o bahşetti.